parayı alıyor ve o kişi işitmeye başlıyor hidayetçinin sözlerini, irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başlıyor. Allah'a teslim diye bir müessese olduğunu, ruhun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırılması gerektiğini kişi öğreniyor. Sonra mı ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki idraki önleyen müesseseyi, ilahi kompütürü yani ekinneti oradan alıyor, o kişinin kalbinden yerine ipat koyuyor. Böylece kişi ilk 7 basamağı tamamlamış oluyor. Yani amen olmak şerefinin muhtevasına sahip. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden göğsünü yararak kalbine nur yolunu açıyor. 11. basamakta kişi zikre başlıyor ve o yolu takip ederek kalbe ulaşan rahmetle fazl nurları kalbe girmeye çalışıyorlar. Giremiyorlar, kalp mühürlü ama rahmet nurları sızmaya başlıyor. 11. basamağın özelliği kalbe nur sızmaya başlaması, rahmet sızmaya başlaması. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman nefsin kalbinde kişi huşu sahibi oluyor. Ve mutlaka bu noktada o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diliyor değil, mürşidine ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı zaten dilediği için burada kişi. Bu noktada mürşide ulaşmayı kişi şiddetli bir arzuyla diliyor. Ve Allah Teala bunun üzerine bu kişi mürşidini görmek üzere hacet namazı kıldığı zaman Allah Teala ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala bu kişiye mürşidini gösterdiği zaman kişi Allah Teala'dan 10. nimeti, 10. ihsanı almıştır. O bir adım atmıştır, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala da ona 10 adım atmıştır, 10 tane ihsanda bulunmuştur. Kişi mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an 10 tane ihsanla tabi olduğu cihetle iç dünyasındaki değişiklikler sebebiyle Allah Teala o kişiye 10 tane de nimet verir. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yerleşir. İkincisi, Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Üçüncüsü, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dördüncüsü, kalbin içine imanı yazar. El-Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine iman yazılmış olur. Sonra Allah'ın beşinci nimeti, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmektir. Altıncı nimet, o kişinin Allah'tan gelen rahmet ve fazl-ı rahmetle salavat nurlarının kalbe ulaşmasının arkasından fazılları kalbe yazılan iman kelimesi manyetik alanın sebebiyle çeker. Fazılları etrafında biriktirmeye başlar. Bu nefsin hidayete başlamasıdır, tezkiyeye başlamasıdır. Yani nefsin hidayet üzere olmasıdır. Hidayete adım atmasıdır. Başlamasıdır fiili olarak. Sonra nefs tezkiyesine paralel olarak, nefsin hidayetine paralel olarak ruh da vücuttan ayrılmış ve sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak ilk 107 nurla birlikte ruh zemin kattan birinci gök katına yükselecektir ve bu devam edecektir yükselme. Bu da ruhun hidayete başlamasıdır. Allah'ın yedinci nimeti. Nefsin kalbinde ne kadar afet yok olursa, ne kadar fazilet o afetlerin yerini alırsa, o kadar o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o kadar kul olur. Ne demek istiyoruz? Şeytan nefsin afetlerine tesir eder. Ve afetlerin başlangıçta %100'üne tesir eder. Ama nefsin afetleri ne kadar yok olursa şeytanın da tesir alanı o kadar azalır. Çünkü hasletlere, faziletlere tesir edemez. Ve aynı anda nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak o kişinin iradesi de güçlenmeye başlar. Ne kadar nefs afetinde azalma varsa iradede o kadar güçlenir. Öyleyse ruh da, veç de, nefs de, irade de kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayet üzere, hidayete adım atarlar, hidayete başlarlar. Bu noktadan itibaren onlar artık hidayet ehlidirler. Allah'ın 9. nimeti o kişiye bir sevabına mukabil eskiden 10 katını veriyordu, şimdi 100 katını vermeye başlar ve nihayet 10.'su da o kişiye salavat nuru göndermeye başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle nefsi emmare gerçekleşir. Yani kişinin nefsinin kalbinde artık %7'lik bir kesim
Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Geri kalanları aynı hüviyette kalmıştır. Ama bu %7'lik kesim aynen devam etmektedir. Sonra mı? İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame kişi, nefsini levmetmeye başlar, kınamaya başlar. Kötülükleri yapmak istemediği halde, nefsinin afetleri ona kötülükleri işletebilmektedir. Bu sebeple kişi nefsini kınar. Ve üçüncü merhale, nefsi mülhime, ruh, üçüncü defa %7 nur birikiminde, fazilet birikiminde üçüncü gök katına ulaşır. Burası nefsi mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra dördüncü mertebede kişinin mutmainneye ulaştığını görüyoruz. Allah'ın verdiklerinin kendisine mutlaka yettiğine kesin şekilde inanıyor kişi. Sonra daha öteye geçiyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynını en güzel bir ortamda Allah-u Teala mutmaineden sonra sağlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci katta. Ruhun hedefi ne? Allah'a ulaşmak. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledi. Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kişi bu istikamette yol alıyor. Allah razı olsun. Bu noktadan itibaren daha çok zikreden kişi daha çok zikrinin karşılığında altıncı defa %7 nur birikimi sağlıyor, nefsinin kalbinde fazilet birikimi sağlıyor ve Allah da ondan razı oluyor, nefsi mardiye.

%2 rahmet birikimi olmuştu. Ne çıkar sonuç? %51. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7. defa %7 nur birikimi nefsi teskiyedir. Nefs teskiye olmuştur. Yani nefsin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Ne olursa alınırsa, salınırsa o kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla şeytanın hakimiyetinden kurtulur. Nefsinin kalbinde %50'den fazlası Allah'ın emirlerine itaat etmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Hakimiyet artık şeytandan gitti, Allah'ın nurlarına geçti. Fizik vücut bu noktadan evvel şeytana kul olma kesimi ağırlıktaydı. Şeytanın hakimiyeti o nefs üzerinde hakimdi, üstündü. Ama şeytanın hakimiyeti %100 iken %50'nin de altına düştü. Artık hakim olan, üstün olan unsur şeytanın hakimiyeti değil, Allah'ın nurlarının hakimiyetidir. Bu noktadan itibaren bu kişi şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Ağırlık Allah'ın nurlarına geçtiği için Allah'ın kulu olmak hüviyetine ulaşmıştır. Hangi oranda? Henüz %51 oranında. Ama bundan sonra bu oran giderek büyüyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası velayete ulaştığımız yer. Ne olmuştur? Kişinin evliya olduğu noktada o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ermiştir. Kişinin adı Türkçe'de ermiştir. Nereye ermiş? Allah'a. Ne ermiş? Ruh ermiş. Ruhun sahibi olan Allah'a ermesi, Allah'a geri dönmesi, geldiği yer Allah'ın zatı, Allah'ın zatında yok olması. İşte bu evliya olmanın birinci vasfıdır. İkinci vasfı, nefsin kalbinde bu ruhun hüviyeti. Ruh Allah'a ulaşmış, teslimini tamamlamıştır. Nefsin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Yani artık nefsin kalbinin çoğunluğu Allah'ın emirlerini yerine getiren bir hüviyet kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri işlemeyen. Allah'a karşı çıkanlarsa azınlıkta kalmıştır bu noktadan itibaren. Bunun içinde kişi evliyadır. Fizik vücut ne olmuştur? Şeytana kul iken %100, bu rakam %50'nin altına düşmüştür. Allah'a kul olma vasfı öne geçmiştir. İrade ne olmuştur? Nefsin afetleri bu noktaya kadar azaldığı zaman irade de %50'den daha fazla güçlenmiştir. Peki bu nokta neresidir? Ruhun Allah'a ulaştığı nokta. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şa itteaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz eder. Kim Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruh sığınağa ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle Allah'a sarılmıştır. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim ameni olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında
yok ol.

deminki ifadeyle sığınağa sığınmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları nereye ulaştırır? Ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ne yapmayı diliyor kişi? Allah'a ulaşmayı diliyor. Ulaştıktan sonra da Allah'a sarılmayı diliyor. Yani Allah'ın zatında yok olmayı diliyor. Kim sığınağa, meaba sığınırsa, ki Allah Teala diyor ki Ali İmran 14'te vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte bu en güzel sığınağa ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok olmak üzere. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor, meava sığınıyor. Yani Allah'ta ifna oluyor, yok oluyor. Bu sebeple bu makama, velayetin birinci makamı olan bu makama fena fillah makamı denir. Fena olmak, yok olmak, fani olmak demek. Fi içinde demek. Allah da arkadan geliyor. Allah kelimesi. Öyleyse Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak, Allah'ta yok olma makamı. Nefsin kalbindeki nurlar kişinin ruhu Allah'ta yok olduğu zaman %51'dir. %49'u salavat nuru, %2'si de rahmet nuru. Ve fena makamında bu kişinin kalbindeki nurlar %7 değil 10 artmaya başlar. %51'den %61'e kadar nefsinin kalbinde nur bulunan bütün insanlar fena makamındadır. Fena makamı nerede biter? Ne zaman o kişinin kalbinde nurlar %61'e ulaşırsa, %10 artarsa, Allah-u Teala o zaman o kişiye yeni bir ruh vazifelendirerek o ruhu Allah-u Teala'nın indi ilahisinde bir tahtın sahibi kılar. Altın bir taht. Bu tahtlar yerden 4 metre yaklaşık yüksekliğindedir ve yan yana dururlar. En alt sırada en çok taht vardır. Yukarıya çıktıkça tahtlar birer ikişer azalır. En üstte sadece bir tek taht vardır. En alttaki tahtlar som altındandır. Yukarıya doğru çıktıkça tahtların üzerinde mücevherler, altınların üzerine mücevherler de gelmeye başlar. En yukarıda mücevherler altının tamamen kaplanmış halidir. Mücevherler altın kesimi tamamen kaplamıştır. Zaten tahtın her tarafı altındır. İşte bu makam beka billah makamıdır. Beka, baki olmak demek. Kalmak demek. Meskun olmak demek. Nerede? Bi ile Allah, Allah ile birlikte baki olmak. Allah'ın zatında baki olmak değil. Allah ile birlikte baki olmak. Yani Allah'ın katında bir altın tahtın sahibi olmak. Bir gün huzur namazını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi de göreceksiniz orada. İmamlık yaparken. Ve arkadan öne doğru bakıyorsanız sol tarafta tahtlar göreceksiniz. Altın tahtlar bu söylediğim hüviyette. Tahtların üzerinde namaz kılarken kimseyi göremezsiniz. Çünkü hepsi huzur namazının müntesipleridir.
namazdaysak mutlaka o sırada onlar da namaz kılıyorlardır bizimle beraber. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indiği ilahisidir orası, ilahi huzurudur. O huzurda tahtlar mevcuttur. Tahtları boşlukta göreceksiniz. Hiçbir yere dayanmazlar. Onları boşlukta tutanlar ise arşı tutan meleklerdir. Beka makamı %61'den itibaren kişinin kalbindeki nurları, faziletleri arttırır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşır, daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde mutlaka nurlar %61'den 71'e yükselmiştir. O kişi günün yarısından daha fazla zikre buna dayalı olarak ulaşmıştır. Ve bu günün yarısından daha ötedeki zikir o kişiye zühd makamını sağlar. Kişiye artık zahit olmuştur. Kalbindeki, nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. Kişi %81 nur birikimine kadar hep zühd makamında kalır. Zühd, zahit demektir. Allah-u Teala beka makamı için Enam suresinin 135. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. Allah'ın zatında demiyor, Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. İşte bunlar altın tahtlar. Zühd makamı için ne diyor Allah-u Teala velayetin 3. makamı için? Zühd makamı için zühd kelimesinin kullanıldığı yer bir tek ayet. Yusuf suresinin 20. ayeti kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Yoldan geçenler kardeşlerinin kuyuya attığı Yusuf'u kuyudan çekip çıkarıyorlar, kurtarıyorlar ve onu esir tüccarlarına satıyorlar. Az bir bedel karşılığı birkaç dirheme. Öyleyse zühdün temel manası bir şeye değer vermemek. Öyleyse ne zaman bir kişi zahit olur? Zikirle zikirsizlik arasındaki tercihine göre. Ne zaman bir kişi günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman zikre karşı zahittir. Zikirsizliğe karşı yani zahittir. Zikirsizliğe değer vermiyor ama zikre değer verdiğini her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a ispat ediyor. Bu kişi zahittir. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'den 81'e kadar zühd makamında devam ediyor ama kişi de zikrini günün yarısından ötede giderek arttırıyor. O artmanın daimi zikre doğru ulaştığı bir yerlerde, yaklaştığı bir yerlerde %81 nur birikimi kişinin kalbinde oluşur. Bu noktadan itibaren bu kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye başlar. Asla işlememeye başlar. Ama nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Buna rağmen, nefsin kalbindeki bu karanlığa rağmen fizik vücut
artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Burası velayetin dördüncü makamıdır. Muhsinler makamı. Allah Teala Nisa 125'te diyor ki: "Femen eslemu veçhiye lillahi ve hüve muhsinun." O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiştir. Ondan daha dinde fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. O kişi muhsinlerden olmuştur diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir. Kimdir muhsin olan kişi? Fizik vücudunu ahsen kılan kişidir. Ne demek fizik vücudun ahsen oluşu? Fizik vücudun Allah'a ulaşması mı? Hayır. Ama fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi hali. Burada fizik vücudun ahsen oluşu söz konusudur. Ahsen, güzellerin en güzeli demek. Ve hedef de fizik vücut için budur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. İşte fizik vücudun Allah'a teslimi. Ama nefsin kalbinde hala %9 karanlık var. Netice değişmez. Bir gün kişi daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olduğu andan itibaren artık zulmani kapı hiçbir zaman açılmayacağı için kalp zaten nurla dolmuştur. Bir daha o nur boşalmayacaktır. Karanlıklar tekrar kalbin hiçbir noktasını işgal edemeyecektir. Böylece kişi daimi zikre ulaşmış olur. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa kişi velayetin beşinci makamına ulaşır. Bu makamın adı Ulul Elbab makamıdır. Diyor ki Allah Teala Âl-i İmran 190-191'de li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır diyor. Üç halin üçünde de kişi isterse ayakta olsun, isterse oturuyor olsun, isterse yatıyor olsun. Üç halin zaten kişi dört halde bulunamaz. Üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya yatıyordur. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah'ı zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bunlara zikir ehli diyor Allah Teala. Peki bunların özellikleri ne? Ulul elbabın özelliği ne? Ulul elbab hikmet sahibidir. Beş duyuyla hissedilmeyecek olan, görülemeyecek olan şeyleri, baş gözüyle görülemeyecek olan şeyleri kalbindeki gözle görebilen, baştaki kulakla işitilemeyecek olan şeyleri, Allah'ın söylediklerini kalbindeki kulakla işiten bir özelliğin sahibidir kişi. İşte kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Öyleyse Ulul Elbab'ın özelliği nedir? Birinci özellik Ulul Elbab daimi zikrin sahibidir. Kesintisiz bir zikir o kişinin kalbini bütün afetlerden devamlı olarak arındırır ve onu devamlı olarak hep en güzel seviyede tutar. Kalbin içine asla bir karanlığın girebilmesi mümkün değildir. O kalp %100 afetlerden temizlenmiştir. Birinci özellik. İkinci özelliği ne?
o kişinin demin söylediğimiz gibi kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Allah'ın kendisine söylediği her şeyi de işitir. Üçüncü özelliği, kalbinde hiç afet kalmaması, afetlerin yerini faziletlerin %100 alması. Öyleyse bir, kişi daimi zikrin sahibi, iki, kalp gözü açık, üç, kalp kulağı açık, dört, nefsinin kalbinde hiçbir afet artık kalmamış durumda. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasının arkasında ne var? Nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması. O zaman Allah-u Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir insan üç tane de vasıf şartının sahibi olur. O kişi ehli tezekkürdür, o kişi ehli hayırdır, o kişi ehli hükümdür. Bunlara, bu vasıfların sahibi olan insanlara Allah-u Teala hikmet sahipleri diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında ulü'l-elbab makamı hikmetin başlangıç makamıdır. Ne demek kişi ehli tezekkürdür? Kişi Allah ile her konuyu müzakere edebilir. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Müzakere, karşılıklı konuşma. Tezekkür de müzakere eden, müzekkir. Tezekkür, müzakere fiili. Peki niçin bu kişi ehli hayırdır? Çünkü daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Kim derecat kazanıyorsa o hayır kazanmıştır. Kazandığımız hayrın hayır olduğunu nereden anlarız? Kazandığımız derecelerden. Hep daimi zikrin sahibiysek her saniye mutlaka derecat kazanan birisiyiz. Peki üçüncü özelliği nedir? Vasıf şartlarının üçüncü özelliği, bu kişi ehli hükümdür. Hikmet sahibidir. Hem Allah'ın fizik ötesi nimetlerine sahip olduğu için Allah'tan gelecek her türlü bilgiye açıktır. Bu bakımdan başkalarından farklı bir hüviyeti vardır. Ehli tezekkür olması sebebiyle ufku kapanmaz. Ne zaman bildiklerinin sonuna ulaşırsa ve orada takılırsa Allah Teala mutlaka ona ondan ötesini de söyleyip yeni bir ufuk açar. O kişi Kur'an-ı Kerim'de hangi ayete baksa o ayetin, eğer Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamaktan biriyle alakalıysa hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta mutlaka bulur. Ehli hüküm olmuştur kişi. Böyle insanlara daimi zikrin sahibi olup da bu yedi vasfın sahibi olan, bu yedi özelliğin sahibi olan herkes zikir ehlidir. Herkes hikmet sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala üç tane yakinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin.
İlmel yakin, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İlim açısından kişinin yakin hasıl etmesi, üçüncü basamaktan başlar, artarak devam eder. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar, İlmel yakinin muhtevasında bir ayetlerin tilaveti karşısında konuları öğrenmek vardır. 14. basamağa kadar gelir bu. 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefsin tezkiyesi gelir. Aynel yakinin nefs tezkiyesi sonucudur. Ama tezkiyeden sonra kitabın öğretilmesi gelecektir. Tezkiyeye kadar kitabın lafzı, Kur'an-ı Kerim'in lafzı hakimdir. Bu ilmel yakini içerir. Ama buradan itibaren ilmel yakin bitmektedir. Çünkü Kur'an'ın ruhuna giriliyor. Fena makamında, beka makamında, zühd makamında, muhsinler makamında, ard arda velayetin dört makamında artık Kur'an'ın ruhu var. Burada Kur'an'ın ruhuna girmeden evvel ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama hakkül yakin, aynel yakin affedersiniz, başlamamıştır. Öyleyse aynel yakinin başladığı nokta ayn göz manasına giriyor. Yani kalp gözüyle görme olayı ifade ediliyor. Ama sadece görme ve kalp gözüyle görme, kalp kulağıyla işitme yetmiyor. Kişinin aynel yakinin sahibi olabilmesi için daimi zikrin sahibi olması, hikmet sahibi olması lazım. Ancak hikmet sahibi olanlar aynel yakinin sahibidir. Öyleyse fena, beka, züht ve muhsinler makamları dört makamdır ki Kur'an'ın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ruhlarını içerirler. Bu süreç içerisinde kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir. O zaman bu kişi ilim ehli olmanın ötesine geçer. Yani ilmel yakinin ötesine geçer ama aynel yakine de ulaşamaz. İlim ehli olmanın ötesine geçer, irfan ehli olur. Kalp gözü ve kalp kulağı açılan herkes ariftir. Ama her arif hikmet sahibi değildir. Arifin hikmet sahibi arif olduğu nokta daimi zikrin sahibi olduğu noktadır. Öyleyse farklı bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu farklı dizaynı layık olduğu noktalarda tezekkür edin. Ulul elbab, ihlas, ulul elbab, affedersiniz, fena fillah, beka billah, zühd ve muhsinler makamları. Bu makamlar ilmel yakinin ötesidir. Ama aynel yakine de henüz varılamamıştır. Varılamamıştır ama Kur'an'ın lafzından ruhuna geçildiği için bir defa ilmel yakin aşılmıştır. Yani baş gözünle, baş kulağınla elde edilen bilgilerin ötesi söz konusudur artık. İlim müessesesi aşılmıştır ama kitabın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ruhu öğrenilmesine rağmen, oraya kadar geçen sürede fizik vücut Allah'a teslim edilmesine rağmen o kişi hikmet ehli olamamıştır, hikmet sahibi olamamıştır. Ama ne zaman o kişinin kalp yüzü açılmışsa, o zaman bu mutlaka ilmel yakinin ötesidir. Çünkü kişi
artık alim olmak hüviyetinin ötesine geçmiş, arif olmuştur. Kişi alim olmanın ötesine geçmiş ve arif olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, arif olmak kişiyi devam eder, devam ettirir. Daimi zikre ulaştığı zaman hikmet ehli kalır. Hikmet ehli aynı zamanda ariftir. Ama o arif olan kişi bundan evvel arifti, hikmet sahibi değildi. Öyleyse her hikmet sahibi ariftir ama her arif hikmet sahibi değildir. İrfanın sahibidir. Öyleyse aynel yakinin bittiği, aynel yakinin başladığı nokta ulul elbab makamıdır. Ulul elbab makamında Allah-u Teala o kişiye daimi zikrin sahibi olup da mutlaka kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı zaman devrin imamının dergahının özelliklerini, bütün sırlarını gösterir. Altın kapıyı gösterir. Yedinci kata çıkabileceklerin ders gördüğü çekme katı gösterir. Yedinci kata kadar yükselebilenlerin, altıncı kata kadar yükselebilenlerin dersi alanlarının nasıl yapıldığını gösterir. Altın para konusundaki kocaman bir para küme, bir küme para, altın para gösterilir. Sıralar gösterilir. Ve her sıradaki 10 kişilik evliya namzetleri gösterilir. Oranın sırları gösterilir. Sadece zemin kat. Burada daimi zikre ulaşan kişinin kalbi bir mertebe müzeyyen olur. Sadece zemin katla. Ne zaman ki o kişi birinci gök katını Allah-u Teala tarafından gösterilen birinci gök katını görmeye başlar, bu noktadan itibaren artık o kişi muhlistir. Yani kalbi halis olmuştur. Ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bu kişinin kalbi yedi kademe müzeyyen olur. Birinci kattaki secde mahallini görür, ikinci kattaki suvarılma havuzlarını görür, üçüncü kattaki iki katlı mescidi görür ve oradan mehenk menfezine ulaşır, mehenk menfezini görür. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz silindir. Sonra dördüncü katta Beytül Makdes'in aslını görür, beşinci katta Beytül Haram'ın aslını görür. Daha ötede ne görür? Altıncı katta Sıbkatullah olma mahallini görür. Orada Allah'ın nurları söz konusudur. O Allah'ın nurlarına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın nurları kişiyi beyaz, çok açık beyaz renge boyar yüzünü ve ellerini. Oradaki nur kalıbından gelen nurlar kişi orada sıbkatullah olur. Ve yedinci katta da yedi tane alem gösterilir o kişiye. Hepsinde ihlas makamının sahibidir kişi. Nefsinin kalbi halis olmuştur. Allah-u Teala ihlas makamı için buyuruyor ki Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Sadece Allah'a muhlis kullar olmakla nefsinin kalbi halis olan kullar olmakla dinde nefslerinin kalbini halis kılan
kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Bu halis olma 7 gül katı boyunca devamlı en güzele doğru bir tezyini ifade eder. Süslenmeyi, güzelleşmeyi. Kişi ulul-elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe müzeyyen olur. 8 mertebe oldu. Ve 7 mertebe müzeyyen olmanın sonunda 7 tane gök katı ve Sidretül Müntaha o kişiye gösterildiği zaman ihlas makamı tamamlanır. Kim Sidretül Müntaha'yı görürse mutlaka Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh Allah'ın söylediği kelimelerle gerçekleşir. Tövbe-i Nasuh söz konusu olduğu zaman o Tövbe-i Nasuh'un neticesinde kişi salah makamına adım atar. Tövbe-i Nasuh salah makamının birinci makamını içerir. Bu kişinin kalbinde bir mertebe müzeyyen olmayı arttırır. Salah makamının ikinci kademesinde o kişinin Allah günahlarını örter. Hangi günahlarını? Mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları. Mürşidine ulaşan kişi henüz nefsinin kalbinde aklanmayı sağlamamıştır. Daha yeni başlıyor aklanma. Onun için hatalar işlemeye devam edecektir. O günahlarını da Allah-u Teala İhlas makamının ikinci mertebesinde, ikinci kademesinde örter. Bu ikinci mertebe müzeyyen olmaktır. Daha sonra Allah-u Teala o kişiye salah nurunu verecektir. Ama bundan evvel o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Üçüncü mertebe müzeyyen olmak. O kişinin başının üzerine salah nurunu verecektir. Dördüncü mertebe müzeyyen olma. İşte burada bu kişi irşada ulaşır. Salah makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşma noktasıdır. Velayetin salah makamının dördüncü kademesi aynı zamanda dört mertebe kişinin kalbinin müzeyyen olmasını ifade eder. 8 mertebe ulul-elbab ve ihlasta olmuştu. 4 mertebe de burada 12 mertebe. 12 mertebe o kişinin iradesinin Allah'a teslim etmesi için, teslim olması için onu hazır hale getirmiştir. Kişi irade teslimi talebinde bulunur. Allah Teala mutlaka talebi kabul eder kişi ehil olduğu için. Ve o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi Allah-u Teala verir. İşte burası bir insanın dünya hayatında Allah ile olan ilişkilerine ulaşabileceği normal standartlarda en üstün mertebedir. Salah makamının beşinci kademesi. Peki bundan sonra daha üstün kimse var mıdır? Vardır. Her kavimdeki Resuller salah makamının altıncı mertebesini ifade eder. Daha üstünü var mıdır? Devrinin imamı her kavimdeki Resullerden bir tanesidir. Ve tasarruf rızasının sahibi olan tek kişidir dünya üzerinde ve Allah'ın tasarrufundadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece görüyoruz ki velayet 7 tane makamdan oluşur.
Ama yedinci makam özellikle yedi tane kademe içerir. Bu yedi kademeden her biri ayrı ayrı vasıflı kılar kişiyi. Öyleyse İhlas makamındaki yedi tane muhtevaya baktığımız zaman bunlar sadece gök katlarının görülmesidir. Ama salah makamı yedi tane ruh içerir. Yani yedinci kademenin, yedinci makamın yedi tane de ruhu vardır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilme, günahların örtülmesi, sevaba çevrilmesi, salah nurunun verilmesi, iradenin teslimi, her biri ayrı ayrı ruhlardır. Salah makamının bir ruhu da Resullerin oluşmasını ifade eder. Son ruhsa ruhun yedinci muhtevası tasarruf müessesesini ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gün daha tamamlandı. Bir defa daha bir beraberliği, gönül gönüle yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için bundan büyük huzur duyduk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada sona erdirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Dallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ve bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye Kur'an'ı öğretti. Hem de yaşatarak öğretti. Bütün sahabe Kur'an'ın bütün insanlara emrettiği 7 safhasında yaşadılar. O 7 safha ki Hazreti Nuh ve ona tabi olanlarca da yaşandı. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlarca da yaşandı. Ama onlara ait olan şeriat kitapları kaybolmuş. Onlar da nebi oldukları için Allah Teala onlara da şeriat kitabı indirdi ama onların şeriat kitapları yok. Ama şeriatlarının kitaplarının olduğu Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde anlatılıyor. Hem Hazreti Nuh'un hem de Hazreti İbrahim'in kendilerine kitap verilenlerden olduğu da anlatılıyor ve şeriat sahibi oldukları da anlatılıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Müşriklere onlara yaptığın teklif, onlara yaptığın çağrı, davet, yani Allah'a ulaşmayı dileyin de şirkten kurtulun ifadesi ağır geldi diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı birbirinden farklı şeriat değil. Şeriatlar yok. Şeriat var. Dinler yok. Din var. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. İlk peygamberden son peygambere kadar, yani kendisine şeriat kitabı verilmiş ilk peygamberden son peygambere kadar şeriat kitapları sadece peygamberlere verilir. Resuller de Allah-u Teala'dan kitap sahibi olabilir ama o kitaplar hiçbir zaman, yani peygamber olmayan resuller de onlara da Allah kitap yazdırır ama onlar hiçbir zaman şeriat kitabı değillerdir. Onlar peygamber değillerdir. Veli Resul. İşte söylediğimiz bağlamda bütün
dinler zannettiğimiz, birbirinden farklıymış gibi görünen, başka başka peygamberler zamanında yaşanmış olan din hep aynı din olmuştur. Bütün peygamberlerin her birinin hayatta bulunduğu devirde yaşadığı şeriat mutlaka aynı şeriattır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 7. basamak, 14. basamak, 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak. Muhlis olmak, irşad olmak, 26. basamak. İradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamak, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. safhaları dinin Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla yer almış. Hem bunların hepsinin farziyeti bir, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin bunların hepsini yaşadığı. Ama hepsi o kadar değil sevgili kardeşlerim. Daha ötesi var. Aynı konuyu Tevrat'ta incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da Hazreti İbrahim'in dininin, yani Allah'a teslim dininin 7 safhası orada da var. Farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 safhanın 7'sinde yaşadığı gene yer almış. Tevrat'tan bahsediyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanların da tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar gibi, tıpkı Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar gibi İslam'ın 7 safhasının üzerlerine farz olduğunu ve hepsinin onu yaşadığını görüyoruz. Sonra İncil'i alıyoruz, öyle bakıyoruz ki İncil'de de 7 safhanın 7'si de farz ve Hazreti İsa ile beraber ona tabi olanlar, onun havarileri, hepsi 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek şeriat olmuş ve muhteva bir bütün. Şeriat dediğimiz zaman dinin yaşanmasına medar olan emredici kaideler diye değerlendirilir şeriat. Oysa ki şeriat onun ötesinde bir kavramdır. Bütünü temsil eder. Fırkalara ayrılmamayı da ifade eder. Ve dini ikame etmeyi, ayakta tutmayı da ifade eder. Ezeli ve ebedi din, hiç değişmeyen din, Hazreti Adem'den ilk insandan şu dünyada yaşayacak olan son insana kadar devam edecek olan bir tek din söz konusu. O din Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak adlandırılıyor ve Ulul Azm peygamberler adı verilen 5 peygamberin de aynı dini yaşadıkları kesin. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu din kainatın tek dini sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sadece bu dini din olarak vaz etmiş, hiç değiştirmemiş
insanlık tarihi boyunca milyonlarca yıldır bundan sonra gelecek olan bir zaman parçası geçecekse o zaman parçasında da hiç değiştirmeyeceği kesindir. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Habibin veçini dini kıyamda tutmak üzere dine ikamet et. İkame et. Dine doğrult. Din için yaşa. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyı da yap ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte o hanif dini ki ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dininde ne de insanları o dini hanif dinini yaşatacak olan hanif fıtratını yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Ve din de hiçbir zaman değişmeyecektir. Sadece ve sadece tek bir din olacaktır. Hanif dini, hanif dini, hanif dini.

Odin ezeli ve ebedi dindir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel, başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Kur'an'ı öğrendiler ve öğrettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabe de tabiinin kendilerine tabi olmasını sağladıkları cihetle Kur'an'ı öğrendiler. Tebe-i tabi'in de tabi'in sahabeden Kur'an öğrendi. Tebe-i tabi'in de tabi'inden Kur'an-ı Kerim öğrendi. Ve hepsi de yedi safhanın yedisini de yaşadılar. Kur'an'ı öğrendikleri bu sebeple kesindir. Çünkü sadece Kur'an kültürünün bunu verdiğini görüyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü artık Kur'an kültürü diye bir kültür mevcut değil. Kur'an'ın aslı, özü hem lafzan unutulmuş, hem de o lafzın arkasındaki yedi tane ruh olarak unutulmuş. Üniversitelerde din öğretilir, ilahiyat fakültelerinde din öğretilir ama öğretilen liselerde de öğretilen dinde artık İslam'ın yedi safhasından bir bahis yoktur. Bunun manası nedir bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer İslam'ın yedi safhası yoksa kurtuluş da yoktur. Kısaca bugün öğretilen din kültürüyle hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileme konusu bütünüyle unutulmuştur. Bu unutulmuşsa olay bitmiştir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Kur'an'daki ayetler gereğince kurtuluşu mümkün olmayan bir cehennem yolcusudur.

Sonra bunca profesöre, doçente rağmen onlar da dahil olmak üzere insanlar cehenneme gidecek ha. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümleri bugün sadece tarikatların, onların da bir kısmında yaşanıyor. Ve bir takım tarikat mensupları söylediklerimizin insanlar tarafından anlaşılmaması için diyorlar ki onun söylediklerini incelemeyin. Yoksa mürtet olursunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey değil mi? Şeytan insanların kurtulmasını önlemek üzere din adamlarının kandırmasını temin edecek olan bir noktaya ulaştırmış. Din adamları bunları söylüyor. Onun söylediklerini incelemeyin diyor. İncelerlerse ne olacak? O insanlar incelerlerse incelemeyin diyenin yalan söylediği tespit edilecek. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir, kendi itibarının zedelenmemesi aslına dayalı olarak bütün insanların cehenneme gitmesine rıza gösteriyor kişi ve rıza göstermekte de kalmıyor. Kendi de cehenneme gidecek. Ama aman söylediklerinin eksik olduğu anlaşılmasın. Sevgili kardeşlerim, ne kadar korkunç bir tuzak değil mi? İblis insanları gene insanları kullanarak cehenneme sürüklüyor. Biz bütün kardeşlerimize diyoruz ki gidin. Ne kadar tarikat varsa, ne kadar din öğretim müessesesi varsa hepsini inceleyin. İnceleyin ve Allah'ın size verdiği ilimle karşılaştırın ki farkı anlayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim öğretisiyle insanların asırlardan beri değiştirdiği Kur'an kültürüne ters düşen birçok faktörü, fazlaları ve eksikleri muhtevasına alan bir geleneksel din anlayışı. İslam'ın 5 şartından ibaret bir bütün insanları cehenneme doğru sürükleyen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, bu korku neden? Onun söylediklerini incelemeyin korkusu neden? Herkes cehaletinin meydana çıkacağı endişesini taşıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, biz onları cehaletle suçlamıyoruz ki. Şunu kesin olarak biliyoruz. Herkes sadece öğrenebildiği ilmi öğretebilir. O kişiden daha fazlasını öğretmek talebinde bulunamaz. Öğretmesi talebinde bulunamaz. Herkes neyi öğrenmişse sadece onu öğretecektir. Şimdi eğer birisi çıkar da derse ki birisi çıkmış hidayeti anlatıyormuş insanlara, sakın onun söylediklerini dinlemeyin yoksa mürtet olursunuz. Korku değil mi? Doğruların öğrenilmesine mani olmak. Bu bir cinayetten daha ciddi.

iyi bir fitnedir. Herkes incelemek mecburiyetindedir. Doğrular ve yanlışlar ancak incelemekle ortaya çıkar. Bir tek Furkan vardır, Kur'an-ı Kerim. Neyi öğrenirseniz Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün yüzlerce uydurma hadis ortalıkta dolaşıp duruyor. Nereden biliyoruz uydurma olduğunu? Kur'an'a vuruyoruz. Kur'an'a uygun mu yoksa ters mi düşüyor? İşte İslam'ın 5 tane şartı. İslam'ın şartı 5 değil, 7'dir. Bir defa İslam'ın şartları deyince insanlar İslam'ın hedeflerini devreden çıkarmışlar. Vasıtaları hedef yerine koymuşlar. Şeytan son derece büyük bir kurnazlıkla bunu gerçekleştirmiş. Söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın koyduğu hedefler Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, böylece ruhun vücuttan ayrılması, ruhu teslim, üçüncü faktör, fizik vücudu, nefsi, iradeyi teslim. Bunlar Allah'ın Kur'an'a koyduğu hedefler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Bugün insanlar diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyoruz. Biz Allah'a teslim olanlarız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Biz bunu yapıyoruz diyorlar. Peki aziz kardeşlerim yapıyorsunuz ama neyinizi teslim ediyorsunuz Allah-u Teala'ya? Madem Allah'a teslim olanlarsınız, ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Teslim edebileceğiniz şeyler bunlar. Neyi teslim ediyorsunuz? Hiçbiriniz bunun cevabını veremezsiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an ispat ediyor ki bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Kur'an ispat ediyor ki 7 safhanın 7'si de farz ve bu insanlar öyle bir korkunun içine girmişler ki insanlar söylediklerimizi incelerse ayetlerle konuştuğumuz için Kur'an hakikatlerini öğrenecekler. Öğrenince onlar da hakikatleri yaşamaya başlayacaklar. Bu Kur'an öğretisine karşı çıkarken kendi söylediklerinin Kur'an'a ters düşüp düşmediğini de incelemek mecburiyetindeydi. Bunun için incelemesi gerekir ki söyledikleriyle Kur'an arasında ne kadar büyük farklılıklar olduğunu tespit etsin. Şimdi bizim söylediklerimizle başkalarının ve kardeşimizin söylediği birbirine ters düşüyor diye Allah'ın bize söylediklerinin incelenmemesi lazım geldiği bu sevgili kardeşlerim Allah'a isyan etmektir. Yani siz Kur'an-ı Kerim'i incelemeyin diyor. Söylediklerini araştırmayın dediği zaman söylediği söz Kur'an'ı araştırmayın sözüdür. Çünkü bizim hiçbir söylediğimiz hiçbir gün Kur'an'ın dışından olmadı. Sadece Allah-u Teala bize Kur'an ayetlerini öğretti ve bizim de sizlere bunları öğretmemiz emrolundu. İşte bunun için buradayız. Ve İslam'ın 7 safhasını sizlere öğrettiğimiz için bundan huzur ve sürur duymaktayız. Allah'ın öğretisini sizlere ulaştırmak için Allah-u Teala'nın bizi seçmiş olması dolayısıyla
Sevgili kardeşlerim, incelemek konunun temelini teşkil eder. Mukayese ancak incelemekle yapılır. İnsanlar ne söylüyor? Allah ne söylüyor? Allah'ın ne söylediği belli mi? A'dan Z'ye belli. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ne söylediğini söylüyor. Şimdi biz sadece Kur'an-ı Kerim'i söylüyorsak ve birisi de çıkıp diyorsa ki onun söylediğini incelemeyin. İncelerseniz mürtet olursunuz. Bunun manası Kur'an'ı incelemeyin. İncelerseniz mürtet olursunuz demek. Bu ancak mürtet olan birinin söyleyebileceği bir sözdür. Sevgili kardeşlerim, kimse hakkında bugüne kadar bühtende bulunmadık. Ama bunu söylemeye cesaret edebilen birisi, biz sadece Kur'an-ı Kerim'i söylediğimiz için Kur'an'a hakaret etmiş oluyor. Buna cevap vermek mecburiyetindeyiz. Hiç kimse Kur'an'ı öğreniyor diye mürtet olmamıştır. Ancak bunu söyleyen kişi mürtet olabilir. Hiç kimse Kur'an'a dil uzatamaz. Hiç kimse bizim Kur'an'ın dışında bir şey söylediğimizi bugüne kadar iddia edemez. Neyi ortaya koymuşsak hepsi Allah'ın bize öğrettiği sadece Kur'an ayetleriyle ortaya konmuştur. İşte öyle bir şey sevgili kardeşlerim. Öyleyse şimdi bunların ışığında gelelim konumuza. Böyle insanlar, Kur'an'dan habersiz olan insanlar, madde bir, Allah'a ulaşmayı dilemezler. Eğer dilemezlerse, Kur'an'a göre bu insanların durumuna şöyle kısaca, sadece ayetler açısından bir göz atalım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi takva sahibi değildir. Bir, ikincisi de şirktedir. İşte iki ayet-i kerime. Rum 31 ve 32. Allah Teala buyuruyor: "Minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31'de bunu söylüyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma, böylece müşriklerden olma. Müşriklerden olmamasını temin eden faktör ne? Kişinin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ve 32. ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır, hizipler oluşturmuşlardır, her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Bütün fırkalar 73 tane, bunlardan 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemeyip fırkalara ayrılanlar, 73. fırka tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Dilemiyor kişi. Eğer dilemiyorsa, bu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre bu kişi bir, takva sahibi değildir. İki, şirktedir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilemezse ne olur? Bakıyoruz. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmennü bîhâ ellezîne hum an âyâtina kâfilûn ülâike mevâhümün nârü bimâkânî yeksubûn. Onlar ki bize mülâki olmayı kesinlikle dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar.
Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Allah Teala üç oldu. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ve bir dördüncü faktör, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Dört faktör oldu. Böyle bir insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir diyor Allah Teala. Beş oldu. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler inkar ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin bu kişinin. Allah Teala diyor ki onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değildirler. 6 ve 7. konular. Kişi hüsranda, kişi hidayette değil. Allah Teala böyle insanlara tağutun dostu diyor. 8. faktör, tağutun kulu diyor. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنْ اَعْبُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي buyuruyor Allah Teala. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Herkes doğuştan itibaren tağutun kuludur. Dalalettedir. Dalalette olan herkes tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların. Münkerler ve fuhuşla emrolunurlar. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluyor. Onlar diyor Allah-u Teala tağutun kulu olmaktan iştinav ettiler. Neden iştinav, nasıl iştinav etmişler? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah-u Teala, kullarımı müjdele. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Aynı zamanda bu insanlar şeytana dostturlar. Şeytanın dostudurlar. Tağutun dostudurlar. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ittağute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dileyen müminler diyor Allah-u Teala. Allah onların dostudur ve onları zulmetten nura çıkarır. Ama tağutun dostları kafirlere gelince kafirler tağutun dostlarıdır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu ayet hem tağutun dostu olduğunu söylüyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, hem de kafir olduğunu söylüyor. On oldu. Tağutun kulu, tağutun dostu, aynı zamanda da
kafir. İşte bir açıdan daha bakıyoruz Sebe 20 ile. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Gördük ki şeytanın kulları, tağutun kulları, tağutun dostları kafirler. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir fırka müminler. Gene tek fırka kesinleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şey, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim neden en hayırlı olduğumuzu söylüyor. Çünkü Allah'tan biz Kur'an'ı öğrettik ve sizlere ne kadar bağlısınız ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece ve sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Onun için bu devirdeki en hayırlı kişi biziz. Şu unutulmuş olan Kur'an'ı Allah bize öğrettiği için, bizim de size öğretmemiz söz konusu olduğu için. Ve Kur'an hidayettir. Biz size Kur'an'ı, yani Kur'an'daki hidayeti öğretiyoruz. Onun için en hayırlı olan statüsündeyiz. Elbette öğretileri yanlış olanlar, eksik olanlar inceledikleri zaman bunu görüyorlar. Ama bunu görüp de kendi öğretilerinin eksik olduğunu görenler ne zaman sakın onun öğretisine inanmayın, hem de onları, onun söylediklerini incelemeyin, yoksa mürtet olursunuz diyorsa, orada çok çirkin bir durum vardır. Evvela Allah'ın kesinlikle yasak ettiği bir haset müessesesi vardır. Ayrıca adaletsizlik müessesesi vardır. Bir insanın başka bir insan hakkında hüküm verebilmesi için mutlaka onun söyledikleri üzerinden hareket etmesi lazım. Ne söylemiş? Söylediği hangi ölçüde Kur'an'a uygun? Eğer bütün söyledikleri Kur'an'sa, o zaman onun söylediklerini inceleyen hiçbir zaman mürtet olmaz. Ama onun söylediklerini incelerseniz mürtet olursunuz diyen mürtet olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına bakalım şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan ifade nasıl? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte bugün bu kadar din öğreticisi arasında sadece biz varız. Sadece biz Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı size öğretiyoruz. Unutulmuş olan bütün gerçekleriyle bütün Kur'an-ı Kerim'i. Öğretmediğimiz kesim ne? Öğretmediğimiz kesim, fıkıhla alakalı kesim, o bize hiç alakadar etmiyor. Bizim öğretim müessesemiz o değil. O konunun gerçekten uzmanları var dünya üzerinde ve bizim ülkemizde. O onların sahası, herkes kendi sahasında öğretisini gerçekleştirecek. Biz onları her zaman saygıyla karşılamışızdır. Onlar fıkıh öğretmenleridir. Fıkıhı öğretecekler. İnsanlar arasındaki davranış biçimlerini Allah'ın emrettiği doğrularla
yaşamalarını temin edecek olan bir fıkhi öğretim dizisi. Saygı duyarız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların yaptığı ne? Kur'an'daki fıkhı öğrenip onu tam olarak öğretmek. Tatbikat ayrı şey, öğretim ayrı şey. Öğretmekle görevliler. Tatbikat kişisel iradeye bağlıdır. Kişi ne kadarını dilerse o kadarını tatbik eder. Ama öğretim küllü ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte bugünkü fıkıh öğreticileri de aslında Kur'an öğretiyorlar. Ama fıkhı tek başına bir ilim dalı olarak alırsanız, fıkıh kimseyi fıkıh öğreniyor diye Allah'ın cennetine götürmez. Öyleyse Kur'an'ı öğreten ve öğrenen ve öğretendir demekten muradı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'daki şeriatı öğretmek. Bunun manası Kur'an'ın bütünüdür. Çünkü fırkalara ayrılmamak da şeriatın temelidir. Dini ikame etmek de şeriatın temelidir. Kayyum olan din, kıyamete kadar sürecek olan din, ezeli ve ebedi kainatın tek dini. Yaşama kaideleri bir insanı cennete götürmez. Bir insanın cennete girebilmesi için mutlak olarak bir hedefe sahip olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gerçekten gideceği yer cehennemdir. Ve saydığımız faktörlerin ötesinde onun amelleri de boşa gider. Allah Teala diyor ki Kehf 103-104-105'te size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, inkar edenin amelleri boşa gitmiştir. Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar eden kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olabilir mi? Mümkün değil. Çünkü reddettiği şey o. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan, onun amelleri boşa gider. Bu insan hüsrandadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin en hayırlısı Mehdi'dir demekten muradı ne? Çünkü Mehdi hidayeti öğretendir. Hidayet kavramına
baktığımız zaman Allah Teala'nın hidayeti zamanımızda doğru yol olarak değiştirilmiş. Hidayet nedir diye soruyorsunuz din adamlarına. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Çok güzel diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür? Allah'a götürür diyemiyorlar. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yoldur. Hicr suresinde Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayete erdiren yoldur. Allah'a ulaştırıyor mu? Elbette. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki aranızdan kim Allah'a milaki olmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve ilminin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştırdığı kesinleşmiş bir hükümdür. Ama insanlar sırat-ı müstakimi öyle bir noktaya ulaştırmışlar ki sırat-ı müstakim nedir dediğimiz zaman sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Veya dost doğru yoldur diyorlar. Asli unsurları yok edilmiş olan bir Kur'an-ı Kerim'le karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki olduğu gibi duruyor. Kılına halel gelmemiş. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey o asıllarını aynen koruyan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'le bugünkü din tatbikatını yargılamaktır. Ne kadar Kur'an-ı Kerim'den sapıldığını görmek ve bundan büyük bir hayrete düşmektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e bir sürü bidat sokulmuştur. Ya ilavelerle ya da Kur'an-ı Kerim'den alınmalarla. İşte İslam'ın 7 safhasının 7'si de Kur'an'dan, Kur'an'da mevcut olmasına rağmen bugün tatbik edilmemektedir. Öyleyse bu bir bidattır. Kur'an'ın temel hükümleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından tatbik edilen bu 7 tane safhanın 7'si de bugün artık mevcut değildir. Ve insanları bunu söylediğiniz zaman sizi düşman saflarında görüyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Biz onların hepsinin en büyük dostu hüviyetindeyiz. Neden? Çünkü onlara unuttukları hidayeti biz öğretmekle vazifeliyiz. Şimdiye kadar acaba kim insanlara bu hakikatleri Kur'an ayetleriyle ne zaman söyledi? İslam'ın 7 safhasından bizden evvel bahseden birisini hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Şu son 5-6 asır içinde, 10 asır içinde, hayır böyle bir insan yok. Şeytan insanlara Kur'an-ı Kerim unutturmuş. Çünkü Allah Teala diyor ki bu Kur'an'ı hiç kimseye elletmeyiz, değiştirtmeyiz. Kur'an'ı değiştirmesi mümkün olmayan iblis insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış durumda. Onun için hidayetin bugünkü öğretisi Kur'an üzerinden yapılmak zorundadır ve insanlara Kur'an'ın öğretilmesiyle vazifeli olan kişi o biziz. Hiçbir şey bizi korkutamaz. İnsanların söyledikleri umurumuzda olmaz. Biz Allah-u Teala'dan emri alırız, mutlaka o emri uygularız. Kim hakkımızda neyi söylerse söylesin. Sevgili kardeşlerim, bizim hakkımızda çok şeyler söylenmiştir. Ama hepsinin yanlış olduğunu bugüne kadar hep ispat etmişizdir. Buna rağmen aynı yaygaralar hep devam edecektir.
insanların öğretilerinin yanlışlığını ortaya koyduğunuz ve ispat ettiğiniz zaman size düşman olanlarından daha tabii bir şey yok. Ama bu emri bize Allah verdi. Hangi şartlar içinde olursa olsun, kim bize düşman olursa olsun, biz görevimizi hiç kimseden korkmadan gerçekleştiririz. Bir tek canımız var ve Allah yolunda feda etmeye şu anda da hazırız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en hayırlısı o Mehdi'dir diyor. Kimdir o? Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve herkese Kur'an'ı, sadece Kur'an'ı öğreten olduğu için. Ümmetimin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir hadisiyle, ümmetimin en hayırlısı Mehdi'dir ifadesi birbirini tam olarak tutuyor. Çünkü bugün dünya üzerinde sadece o hidayeti öğreten ve sadece Kur'an'la öğreten, Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve öğreten iki hadis birbiriyle %100 örtüşüyor. %100 birbirini ihata ediyor. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizi bununla vazifelendirdi. Bu ahir zamanda sizlere Kur'an'ı öğretmekle, Kur'an'ın asli muhtevası olan, yegane hedefi olan, 7 tane safhadan oluşan, 4 teslimi içeren hidayeti öğretmekle. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an öğreniminiz ve Kur'an öğretiminiz mübarek olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlere hitap etmek, sizlerle birlikte olmak, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İnsanlar hep mutlu olmak isterler. Herkesin temel arzusu budur, mutlu olmak. Ama mutluluğu hep aranması lazım gelen yerin dışında ararlar. Zannederler ki mesela benim çok param olursa ancak mutlu olabilirim. Mutluluk parayla mümkündür. Ne ihtiyacın varsa onu alırsın ve de hiç problemin olmaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir gönül işidir. Para işi değildir. Nice zenginler var ama mutlu değiller. Huzur içinde yaşayamıyorlar. Tam aksine sıkıntılı bir dünya yaşantıları söz konusu. Öyleyse insanlar için mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olması lazım. Dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması lazım. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Bu üç ayrı cepheden mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun tamamının yakalanması bir takım şartlara bağlı oluyor. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden öyle? Çünkü nefslerinde afet kalmamıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire, bu afetlerden hiçbirisi o kişinin iç dünyasında artık mevcut değildir. Buna karşılık o Allah ile olan o çok yakın beraberliği sebebiyle, daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Zikir, nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. İşte bu kişinin çok mutlu olmasını sonuçlandıran bir özel durumdur. Allah Teala zikri farz kılmış. Eskürünallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cünübim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Bir insan kaç halde bulunabilir? Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyor haldedir. Ama Allah Teala bu üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi istiyor. Öyleyse zikirle uyuyacağız ve uyandığımız zaman da zikretmekte olduğumuzu yaşadığımız bir noktaya ulaşacağız. Uyanırken kişinin zikri kaybettiği anda zikirsizlik sebebiyle kendine gelmesi ve derhal yeniden zikre başlaması kolaydır.
Ama bir insanın uyandığı an Allah-u Teala'yı zikretmekte olduğunu tespit etmesi dünyadaki en mutluluk verici olaydır. Bir insan uyanırken hala Allah'ı zikrettiğini tespit ettiği zaman, her uyanışında bunu yaşadığı zaman, uyurken de zikretmekte olduğunun artık kesin şekilde farkına varmıştır. Zaten uyanıkken her an Allah-u Teala'yı zikreden bu kişi geriye uyku kalıyor sadece. O noktada ne yapabilir? İşte Allah-u Teala o noktada kişiye yardım ediyor. Onun dışındaki bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'yı zikretmeyi gerçekleştirebilen bir insan bunu kendi başına yapamaz. Allah'ın yardımı temel faktördür. Allah Teala mutlaka o kişiye yardım edecektir. Zikrini arttırdıkça Allah'ın yardımı artacaktır. Ve bir sabah kişi zikirle uyandığını görecektir. Ve her sabah da aynı standart geçerli olacaktır. Günün hangi saatinde olursa olsun kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğinin farkına varacaktır. Bu onu sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Her an Allah'a tesbih eden, her an Allah'ı zikreden bir insan zikir, insanın kalbindeki afetleri yok eden tek silah olduğu cihetle Allah kelimesinin tekrarı. Bu kesintisiz olduğu sürece insanın nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalacak, azalacak. Daimi zikir sebebiyle yenilerin oluşması mümkün değil. Bir gün tamamen yok olacaktır. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir ve nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olmuştur. O insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanı mutsuz eden şey afetlerin tesiriyle yaptığı yanlış davranışlardır. Öfke afetinin tesiriyle bir insan bir başkasının her zaman kalbini kırabilir. Belki ona zarar da verebilir. Birbirini öldüren insanlar bile var. Öyleyse her öfkeyle kalkan kişinin zararla oturduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Allah Teala ise sükuneti emreder. Sakin olmayı emreder. Allah Teala zikri de farz kılmıştır. Çok zikri de farz kılmıştır. Daimi zikri de farz kılmıştır. İfade aynen açık. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bunun manası yatınca daha uykusu zikre devam eden bir kişi uyuyana kadar iradi bir yapıyla zikrini devam ettirir. Ama
Bir süre sonra bu kişi uyanırken Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Allah-u Teala bu konuda herkese yardım eder. Bir kişi uyandıktan uyuduğu noktaya kadar hep Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, bunda bir eksiklik söz konusu değilse, o kişi bir süre sonra uyanırken de Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Ve zikrini bu standartlarda devam ettirdiği sürece uykuda da zikreden bu kişi daimi zikrin sahibi mutlaka olacaktır. İşte zikir mi sevgili kardeşlerim? Nefsinizin kalbindeki afetleri yok eden tek silahtır. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya ses çıkarmadan diye Allah'ı zikretmek veya dilini de kullanmadan iç sesiyle diye Allah-u Teala'yı zikretmek. Üçü de Allah'ın katında makbuldür. Kabul görmüştür. Nereden biliyoruz kabul gördüğünü? Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Ve kişi, uykusu gelen bir kişi, uykuya dalana kadar hep Teala'yı zikrediyorsa, bir gün uyandığı zaman da Allah'ı zikretmekte olduğunu görecektir. Allah Teala bir emir verdiği zaman yaratığı olan insanın bunu yapıp yapamayacağını en iyi bilendir. Çünkü o yaratmıştır. Ve bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bu mümkündür. Kişi Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alacaktır. Mutlaka daha güzele, daha güzele gidecektir. Ve zikri öyle bir noktaya gelecektir ki bir sabah uyanırken zikirle uyandığını görecektir ve bu hep devam edecektir. Kişi uyku denilen o müessesenin içinde de hep Allah'ı zikrederek uykusunu tamamlamıştır. Bu Allah'ın kişiye en büyük yardımıdır. Çünkü böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bu insan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bu insan veçini Allah'a teslim etmiştir. Bu insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi artık daimi zikrin sahibidir. Her an kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin diye devam ettiğini duyar. Dili kımıldamamaktadır. Ama iç dünyası Allah kelimesi yankılanmaktadır. İşte her uyanışta kişi içindeki sesin
o Allah kelimesini devam ettirdiğini büyük bir huzurla, mutlulukla görür, yaşar ve bu kişi hayatından çok memnun bir insandır. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Onun da başına başkalarının çok güzel şeyler gelir mi? Elbette gelir. Ama o başkaları gibi üzülmez. O nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için kimseye düşman olamaz. Kimseye kötü davranamaz. Düşmanım onun bir insana verdiği sıkıntıyı hiç yaşamayacaktır. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi bu istikamette bir faaliyetin sahibi olamaz. Nefsinde afetler bütünüyle yok olduğu için o kişi sadece başkalarına huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Bu ömür boyunca da hep aynı güzellikleri yaşamaya devam ettiği için, bir başka ifadeyle başkaları için yaşadığı için hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için kesintisiz bir mutluluğun içinde yaşar. Her zaman huzur içindedir. Kızmaz. Öfkelenemez. Huzursuzluk yaşamaz. Olaylar hangi ölçüde güç olursa olsun Allah daima onunla beraber olduğu için, ona her an destek olduğu için, her an onunla Allah konuştuğu için, o hep huzur içinde bir ömrü devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için huzur verici bir dizayndır. O ister ki bütün insanlar mutlu olsunlar ve insanı gerçekten o mutluluğa ulaşabilecek olan bir dizaynda yaratmıştır. O kişiye afetlere dolu bir nefs vermiştir ama hasletlere dolu bir de ruh vermiştir. Ve kişi dengededir. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh vücudu terk edip gitmiştir. Böyle bir durumda denge nasıl sağlanabilir? Nefsin afetlerinin en az yarısı yok olduğu takdirde denge oluşabilir. İşte Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz tekrarı nefsin kalbindeki afetleri yok edecek olan en sağlam silahtır. Allah kelimesi afetleri yok eden bir özellik taşır. İşte böyle bir standart içinde kişi bunu gerçekleştirdiği zaman daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde
barınması artık mümkün değildir. Bu kişi kesintisiz bir zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki afetler adım adım yok olacak ama yeniden nefsin kalbini dolduramayacaktır. Çünkü zikir devam etmektedir. Sonuç, o kişinin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmasıdır. İnsanlar için mutluluk başka insanlara verilen mutluluğun da o kişide aynen tezahür etmesi Allah'ın kanunu olduğu cihetler bu kişi etrafındaki insanlara ne kadar

En çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleri nefslerinin kalbinde hiç afet kalmadığı için başkalarına her an en güzel davranışlarla muhatap olanlardır. Bu konunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmek bir insanı mutlulukların doruğuna ulaştırabilecek olan tek silahtır. İnsanları sevmeyi öğretecektir Allah Teala size. Nefsinizin kalbindeki nefret bütünüyle daimi zikir sebebiyle yok olacaktır. Hiç kimseden nefret etmeniz mümkün olmayacaktır. İnsanların size kötülük yaptığını, yapmakta olduğunu görmeniz onlara öfkelenmeniz için sebep teşkil etmeyecektir. Onları da seveceksiniz. Onlar için de Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dileyeceksiniz. Allah'ın onların da nefslerinin kalbindeki afetleri almasını dileyeceksiniz. O afetler yok olsa o kişi de daimi zikrin sahibi gibi hep Allah'ı zikreden herkese yardım eden hiç kimseye kötülük yapması mümkün olmayan bir insan olacaktır. Allah Teala bütün insanlar için mutluluğu hedef göstermiş ve emirlerini buna göre vermiş. Bir insanın mutluluğunun artışındaki en sağlam parametre zikirdir. Allah kelimesi nefsin kalbindeki afetleri yok eden bir muhteşem silahtır. Allah kelimesi bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eden Allah'ın en büyük hediyesidir. Onun için Allah Teala zikri ve günün yarısından daha fazla zikri yani çok zikri farz kılmakla kalmamış, daimi zikri de farz kılmıştır ki o kişi mutluluğun doruğuna çıksın. Nefsinin kalbinde afet kalmayan bir insan hiç kimseye kötülük edemez sevgili kardeşlerimiz. Hiç kimseyi üzecek bir davranışta bulunamaz. Eğer böyle bir olayı bilmeden, farkına varmadan kaza ile yapmış da başka birini üzmüşse bundan büyük huzursuzluk ve üzüntü duyar. Allah-u Teala'dan o kişinin üzüntüsünü alması için hep dualarda bulunur, taleplerde bulunur. Kendisi için dünyada sadece başkalarını mutlu etmek ve bunun için yaşamak hedef teşkil etmiştir. O kişi için artık düşman yoktur. Başkaları mı? Ona karşı düşman olabilirler. Ama o başkaları için bir düşman olabilir.

içinde olamaz, yaşayamaz, hiç kimseye düşmanlık etmesi, bilerek başkalarına zarar vermesi, bilerek insanlara sıkıntı vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. Tasarruf müessesesi daimi zikirden ötesidir. Tasarruf müessesesi bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasından itibaren tahakkuk eder. Ve o kişinin davranış biçimlerinin arkasında hep Allah vardır. Allah onu en güzel davranışlarla mükafatlandırır. Başkalarına hep mutluluk vermek için yaşamaya başlar. Ve başkalarının kendisine kötü davranması onu kötü davranan kişiye iyilik etmekten men edemez. Sevgili kardeşlerim, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, hiç kimseye karşı kin duyamayanlar. Bu hissi bütünüyle Allah-u Teala'nın kalplerinden sildiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir insan bir diğerine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişiye onun aynını karşı tarafa işlemek imkanı ve yetkisini vermiş. Bu kötülüğe kötülükle mukabele etmektir. Bundan daha üstün bir saha var mı? Evet. Kötülüğe mukabele etmemek. Biri ona kötülük ediyor fakat o kişi kendisine kötülük edene kötülük etmiyor. Daha üstün bir muhteva var mı? Evet. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kendisine kötü davranan kişiye öyle bir iyilikle mukabele eder ki kötü davranan kişi belki de yaptığından utanç duyar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak isteyen bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Evet, ölçüsü daimi zikre ulaşmaktır. Allah kelimesini Allah-u Teala öyle bir kurtarıcı olarak vermiş ki insanoğluna, o Allah kelimesini eksiksiz bir şekilde 24 saat boyunca tekrar etsinler de nefslerinin kalbinde hiç afet kalmasın ve bütün davranışları etrafındakilere sadece huzur veren davranışlar olsun. Böyle olunca o kişinin de her an mutlu olması söz konusudur. Huzur içinde, kesintisiz bir huzur içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşayabilmek
bunun gerektirdiği bir sonuçtur. Çünkü kişinin iç dünyasında öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire gibi afetlerin hiçbirisi kalmamış olacaktır. Sonuç nedir? Sonuç, afet yoksa başkalarına zarar vermek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını huzursuz etmek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını mutlu etmek var. Çünkü hasletler hep onu emreder. Öfkenin yerini sükunet almıştır. Nefretin yerini sevgi almıştır. Seven insan sevdiğine her zaman yardım edecektir. Öyleyse bu kişi hayatını mutlulukla, huzurla, bir sevgi halesi içinde yaşayarak devam ettirecektir. Onun mutluluğu etrafındaki insanları da mutlu edecektir. Onlar da bu istikamette bir hedefe doğru yürümek isteyeceklerdir. Kim hangi ölçüde zikrini arttırabilirse mutluluğu o boyutta bir yüzde ile artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala sadece mutlu etmek ister. Ve verdiği bütün hedefler başkalarını rahatsız etmemek, huzursuz etmemek, üzmemek, bunun yerine başka insanları mutlu etmeye çalışmak, başka insanlara huzur vermek, o insanların mesut olmalarını, mutlu olmalarını temin etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımız biz istesek de istemesek de devam edecektir. Hayatımız zaman adı verilen bir faktörle hudutlanmıştır. Herkes belli bir zaman parçasında yaşar. Allah'ın kendisine verdiği bu sürede olduğu zaman da ölür. İşte hani eskiler demişler, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Bu dünyada verilen gök kubbenin altındaki bu alem hepimiz için bir yaşantı yeri. Ve bu yaşantıda insanlar hep nefslerinin ölçüsünde ve seviyesinde mutluluğu yaşayabilirler. Nefsin afetlerle %100 kaplı olan bir hüviyeti var başlangıçta. Ruhun da başlangıçta da sonda da sadece hasletlerle kaplanmış olması söz konusu. İşte nefsimizin afetlerini ne kadar çok yok edebilirsek mutluluğumuz o kadar çok artacaktır.
Daimi zikre ulaşan bir insanın ise nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için hiç kimseyi üzebilecek davranışlar böyle bir insandan sadır olmaz. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. İnsanlar ona da kızarlar. Ama neticede o kendisine kızanlara kızamaz. Öfkelenemez. Allah-u Teala'dan o kendisine kızan insanlar için negatif dilekleri hiçbir zaman oluşmaz. Sadece onların kendisine yaptığına üzülür ama o onlara karşı bir düşmanlığı hiçbir zaman gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi öğrenmeliyiz. Onları sevdikçe mutlu olacak olan bizleriz. Hepimiz için bir güzel dünyada yaşamak mümkündür. Seversek ve sevilirsek başka insanlara nefsimizin kalbindeki afetleri bütünüyle yok ettiğimiz zaman en güzel davranışlarda bulunacak bir hüviyete ulaşırız. Çünkü afetler olmayınca sadece hasletlerin vücuda getirdiği başkalarına sadece mutluluk verecek olan davranışlar söz konusu olur. İşte o insan başkalarını mutlu etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başkaları kendilerine, sizlere kötülük etse de onlara en güzel davranışlarda bulunanlardan olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyoruz, onları en güzel davranışlarla davrandır. Sadece başkalarını mutlu ederek yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam Kur'an'daki İslam'dı. Bugün de İslam'ın yaşandığı zannediliyor. Oysa ki artık İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayati unsurları öldürülmüştür. İslam bir bitkisel hayattadır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la, sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la, bugünkü İslam'ı mukayese ettiğimiz zaman, İslam'ın neleri yitirdiğini göreceksiniz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş 14 asırda. Dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'dan. Ve İslam hiç kimseyi bugünkü tatbikatıyla hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırabilecek olan özelliklerin artık sahibi değil. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı iblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Öyleyse 14 asır evvelki İslam neydi? 14 asır evvelki İslam 7 tane safhadan oluşuyordu. Ve Kur'an bunların hepsini farz olarak koymuştur. Birinci safa 28 basamaklık bir İslam merdiveninde yerlerini de işaret etmek suretiyle konumuzu gerçekleştireceğiz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde birinci basamak olayları insanlar yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirir, herkes değerlendirir. Bu iki basamaktaki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman cennet saadetine ulaşamazlar. İşte üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim buna münib, enübü gibi kelimeler kullanıyor bir. Bir de ameni olmak tabirini kullanıyor. Her ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Yani cehennemden kurtulmayı, cennetin sadece birinci katına ulaşmayı ifade eden birinci takva. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi eyyettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile, Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar müşriklerdir. Öyleyse bir tek fırkayı ifade eden Allah'a ulaşmayı dileyerek münip olarak takva sahibi olanlar var. Bir de geriye kalan 72 fırkayı ifade eden diğer bütün fırkalar var. 72 fırkanın hepsi müşrikler olarak değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. 73. fırka, tek fırka, başka bir adıyla fırka inancıya. Onlar Allah'a yönelenler ve böylece müşrik olmaktan kurtulanlar. Aynı konu amin olmak tabiriyle de ifade ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip cehennemden kurtulmak, takva sahibi olmak, birinci takvanın sahibi olmak.
Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde şöyle anlatılıyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amen oldukları için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte iki kelime kullanıyor Allah Teala. Birisi münib, enibü gibi aynı kökten gelen kelimeler. Münibine gibi. Bir de aminu olmak. Her ikisi de cehennemden insanların cehennemden kurtulduğu birinci takvayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağutun kulu olmaktan kurtuldular, Allah'ın kulu oldular. Oldular mı? Birinci safhadan bahsediyoruz. Evet, hepsi. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vellezine, evvela Türkçesinden bahsedelim. O sahabe ki Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul iken tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kurtuldular. Vellezî neştenebu tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşil ibadî. Burada enabu kullanmış Allah Teala. Hep münip olmak kelimesinin bunlar türevleri. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Tağuta kul olduklarını söyleyerek başlayan ayet-i kerimenin sonunda sahabenin Allah'a kul olduğunu görüyoruz. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu birinci safha. Demek ki bütün sahabe Kur'an'daki İslam'ın birinci safhasını, Allah'a ulaşmayı dileme safhasını hepsi gerçekleştirmiş. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureye alıyor ve gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi ve görme hastamızın üzerindeki gışaveti alıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı ve işitme hastamızın üzerindeki mühürü alıyor. Yedinci basamakta da Allah Teala kalbimizin mührünü açıyor, kalbimizdeki ikinciyi alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Ve böylece gören, işiten, idrak eden birisi oluyoruz. İşte bu muhteva sahabe tarafından yaşanmış. Hepsi üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaşmış. Tağut'a kul iken Allah'a kul olmayı hepsi başarmışlar. Neye itaat etmişler? Neye icabet etmişler? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmişler Allah-u Teala'nın. Ve Allah Teala onları Allah'a ulaşma davetine icabet edecek noktaya getirmiş. Yedinci kademe, yedinci safa, yedinci basamak. 28 basamaklık İslam merdiveninin yedinci basamağına ulaştık. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabin suresi 11. ayet-i kerime. Hemen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amel olursa onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala. Dokuzuncu basamakta
Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Ve bu kalbini çevirmek olayı Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَفْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar. Onun göğsünü teslime yani İslam olmaya açar. Göğsünü yarar diyor, şer eder ve İslam'ı açar, teslime açar. Kişinin göğsü şer olunuyor. Sonra o kişiyi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor. Ve burası 11. basamak. Bu rahmet nurları %2'yi buluyor. Kişi 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve müzikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Huşu sahibi olan kişiye bir hak veriyor Allah-u Teala. Allah'tan mürşidini sorma hakkı. Kişi mürşidini soruyor. Allah ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi oluyor. 14. basamak. Peki amel olmak farz mıdır? Farzdır. Allah Teala herkesin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Dilemeyenlerin dalalette olduğunu söylüyor, küfürde olduğunu söylüyor, hüsranda olduğunu söylüyor, Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor, gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve herkesin üzerine Allah-u Teala defaatle farz kılmış Allah'a ulaşmayı, dilemeyi. İşte Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ın azabı gelmeden önce Allah'a yönelin ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Peki bunun gereğini yapmış sahabe, bugün bu yapılıyor mu? Hayır, tamamen unutulmuş bir konu. Ama bu olmazsa insanlar söylediğimiz standartlarda. İkinci safa mürşide ulaşmak farz mı? Evet, farz. Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمِنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amin olanlar, yani birinci takvanın sahipleri, yeniden takva sahibi olun diyor. Ne yaparak? Sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi isteyerek. Kimden isteyeceksiniz? Allah'tan. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve Allah'a ulaşacaklarına dair tam inançla inananların Allah-u Teala'dan mürşid sorduklarında onlara cevap vereceği açıklanıyor. Bu mürşide ulaşmak konunun ikinci safhası. Üzerimize farz mı? Görüyorsunuz ki farz. Allah Teala açık bir şekilde emir veriyor. Sizi Allah'laştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bunun da hacet namazıyla isteneceğini söylüyor Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde. 46. ayet-i kerimesinde de sadece huşu sahiplerine mürşidin göstereceğini söylüyor.
Ve Allah-u Teala bunu Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra kişinin nefs tezkiyesi yapması gereğini ifade ediyor. İkinci safa bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci farz, ikinci itaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Zaten kimse buna bir itiraz etmiyor. Herkes evet diyor. Tabiyet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştur. Sahabe. Diyor ki Fetih 10'da Allah-u Teala benim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Fetih Suresi 10. ayet-i kerim. Demek ki Allah'ın mürşide tabi olmak farz emrine bütün sahabe itaat etmiş. Sonra bu tabiyetten sonra o kişi de büyük değişiklikler yapıyor Allah Teala. O kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Kişinin başının üzerine de devrin imamının ruhunu gönderiyor. Mücadele 22. Onların kalplerine imanı yazarız ve üzerlerine başların üzerine katımızdan ruh gönderilir diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan 70. Allah Teala Furkan 70'te tabi olanların, tabi olarak ikinci defa mümin olanların ve ıslah-ı nefs yapan, nefs tezkiyesine başlayanların yani amel-i salihat işleyenlerin günahlarını sevaba çevirdiğini, seyyiatini hasenata çevirdiğini söylüyor. Sonra Allah Teala onlara biri 10 verirken biri 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhunu vücudundan ayırıyor Allah Teala ve kendisine doğru yola çıkartıyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip ona ihtar ediyor. Allah'ın emrinden geldiğini ve o vücuttaki ruhun Allah'a geri dönmesini ihtar ediyor. Mümin suresinin 15. ayeti girmesi gereğince ruh vücuttan ayrılıyor. Nefse nefs tezkiyesine başlıyor. Yani zikir yapıyor kişi. Bu zikirle Allah'ın katından rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat isimli iki grup nur geliyor. Bu nurlardan rahmet, fazl ve salavat bunların hepsi kalbe ulaşıyor, kalbin içine giriyor. Ve bu üç tane nurdan fazıllar iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahipler ve nefsin kalbinde birikmeye başlıyor. Bunun adı nefs tezkiyesi. Kişi ilk %7 nur birikimini, fazıl birikimini tamamladığı zaman başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ruh zemin kattan birinci kata ulaşıyor. Kişi ikinci defa %2 nur birikimini gerçekleştirdiği zaman nefsi revame, kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %2, %7 nur birikimini, fazla birikimini sağladığı zaman nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Üçüncü kata ulaşıyor. Dördüncü defa nur birikiminde nefsi mutmainne, mutmain oluyor kişi, doyuma ulaşıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Beşinci defa nur birikiminde nefsi radiyede Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa nur birikiminde nefsi mardiye Allah da ondan razı oluyor. Yedinci defa nur birikiminde nefsi tezkiye, kişi nefsini tezkiye ediyor. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah'a söz vermiştir kişi nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ve ruhu Allah'a döner diyor Allah. Ve ilallahin masir diyor ve Allah'a döner. Ruh Allah'a dönüyor, Allah'a ulaşıyor. Nefs tezkiyesine
paralel bir işlem görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Bakıyoruz, Allah'a ulaşma kavramına Kur'an-ı Kerim hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Nereden biliyoruz kendisine ulaştırması olduğunu? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini Allah dilediğini kendisi de seçer. Kullarından kelimesini kullanmamış. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı derse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. İşte kendisine ulaştırır. Hidayete ermek de insanın Allah'a ulaşması. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala sahabe için onlar sözü dinlerler. Ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermiş. Öyleyse 21. basamaktaki ruhun Allah'a ulaşması işlemini bütün sahabe gerçekleştirmişler. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba ulaşıyor. Meab sığınak, Allah Teala zatı için sığınak ifadesini kullanıyor. Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah'ın zatı. Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam fena fillah makamı. Bütün sahabe ulaşmışlar ve bu gerçekleşmiş. Ondan sonra Allah Teala oraya ulaşanlara zikirlerini biraz arttırdıkları zaman bir taht ihsan ediyor, altın bir taht. O tahtın sahibi oluyor kişi Allah Teala'nın katında. Bu Allah'ın indinde yurt sahibi olmak olarak adlandırılıyor. Daha sonra kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Zikrin günün yarısını aşması halde kişi zahit oluyor. Allah Teala'ya her gün ispat ediyor ki her gün günün yarısından daha fazla zikrediyor kişi. Allah'la dünyadan daha fazla meşgul. Ve bu böyle bir kişi zahit oluyor, zühd sahibi oluyor. Burası velayetin 3. makamı. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşmıştı ve ruhu vücudundan ayrılmıştı. 15. basamakta 1. gök katına, 16. basamakta 2. gök katına, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7. gök katına çıkıyor ruh. Allah'ın zatına ulaşıyor. 22. basamakta da ruh Allah'a teslim oluyor. 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması, hidayete ermek. Bütün sahabe hidayete ermişler. Şimdi daha ötesine geçiyoruz. 22. basamak ruhun Allah'ın zatında yok olması. 23. basamak kişinin indi ilahide bir taht sahibi olması. Allah'ın indinde baki olması. Beka billah makamı. Ve sonra da zühd makamı. 24. basamak. Bu 24. basamağın sonrası 25. basamakta nefsin kalbindeki nurlar, fazıllar ve rahmet nurları toplamı %81'i aşıyor. Bu noktadan itibaren fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor. Gerçi hala nefsin kalbinde %19 rezistans var. Ama buna rağmen fizik vücut Allah'a teslim oluyor. Ve
fizik vücudu, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesinlik kazanıyor ettikleri. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Fizik vücudun teslimi de farz. Daha ötede nefsin teslimi de farz. Daha ötede iradenin teslimi de farz. Allah Teala başlangıçta söylediğimiz Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en yetiyekumul azâb, üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Bütün teslimler bir arada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmiş ve fizik vücudun teslimi değil, daha ötesi de farz. İradenin teslimine kadar bütün sistemler farz. Bütün teslimler farz. Öyleyse bakıyoruz Allah-u Teala Enam Suresinin 152. ayet-i kerimesinde diyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Nisa 58'de buyuruyor Allah Teala İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanate ilâ ehliha. Allah emanetleri onun ehline, o emanetlerin ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetler çoğul, emanet olarak geçiyor ama emanetlerin sahibi tekil. En tuaddül emanati ila ehliha. O emanet, her emanetin ehline, bütün o emanetlerin ehli olana emanetleri teslim etmenizi emreder diyor. Ve bakıyoruz ki Allah-u Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde diyor ki Allah Darüsselam'a, selam yurduna davet eder. Aslında bu selam yurdu, teslim yurdudur. Nereden biliyoruz? Çünkü arkadan diyor ki ve Allah diyor oraya ulaştırmayı dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Nisa 175'te ise sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu kesinlik kazanıyor. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse burada yani Yunus 25'te selam yurdu aslında teslim yurdudur. Ama bu Allah'ın zatına ruhun ulaşmasını ifade eder. Ama daha ötesi var 26'da. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyadehu diyor. Onlara ahsenül hüsna vardır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek. Bu ayet-i kerimede bütün teslimleri ifade ediyor. Çünkü Allah'ın zatının görülmesi ancak iradenin Allah'a teslimiyle mümkün. Öyleyse bütün sahabe Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine göre hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki sonra ne olur? Sonra kişi daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olunca kişi nefsinde daimi zikir sebebiyle hiç afet kalmaz. Çünkü devamlı zikirde olduğu için Allah'tan rahmet fazla salavatın kalbe dolması devam eder. Ama zulmani kapı kapalıdır. Daimi zikir sebebiyle zulmani kapıdan karanlıkların
kalbe girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah'ın daimi zikre ulaştırdığı bir kişi var. Daimi zikir sebebiyle kalbindeki bütün afetler yok edilmiştir. İki mükafatı vardır bunun. Bir, o kişinin kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Yani Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye ve gösterdiklerini kalp gözüyle görmeye başlar. Demek ki burada dört vasfın sahibi olduğu kişi. Üç vasıf daha kazanır. Bir, ehli tezekkür olur. Her an Allah'la konuşmak etkisinin sahibi olur. İki, ehli hayır olur. Daimi zikre ulaştığı için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmaksa hayır ifade eder. Bir de ehli hikmet olur, ehli hüküm olur. O verdiği bütün hükümlerde Allah'tan sorarak hüküm verdiği için tam adaletle davranır. Bir de bunun ötesinde hangi ayete baksa, o ayetin Kur'an'da 28 basamaktan biriyle alakalıysa hangi basamağa oturduğunu bilir. Böyle bir kişi bu basamakta Ulul Elbab adını alır. Ulul Elbab, lüplerin sahipleri. Yani fizik ötesi, görüşün, fizik ötesi, işitmenin sahibi olan bir kişi. Ve bir başka özelliği mutlaka daimi zikrin sahibi olmak. Ulul Elbab, ayaktayken de, otururken de, yanlışta yatarken de hep Allah'ı zikredenlerin Kur'an'daki adıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Kişi burada Ulul Elbab makamında yerlerin melekutunu görmeye başlar. Yerlerin melekutu 7 tane yer katını ifade eder. 7 kat cehennem bu kişiye mutlaka gösterilir. Tüyleri ürpererek o cehennemleri seyreder. 7 tane yer katının sırları ona açılır. Ve nihayet zemin kattaki devrin imamının ana dergahı bu kişiye gösterilir. Ne zaman birinci gök katı gösterilirse, birinci gök katından itibaren o kişi Ulul Elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Yani muhlis olmuştur. Yani nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edip halis olmuştur. Ve bir evvelki kademede, 7 mertebede halis olduktan sonra bu kişi bir evvelki kademede 7 mertebe müzeyyen olmuştur. Şimdi burada kişinin halis olması söz konusu olacaktır. Birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı ve yedinci gök katının 7 tane alemi soldan sağa, bunların hepsi gösterilir. En son Sitretül Müntaha gösterilir. Sitretül Müntaha'nın gösterildiği noktada kişi ihlas makamını bitirir. Peki bundan 14 asır evvel sahabe muhlisler oldular mı? Evet. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi bütün sahabenin muhlisler olduğunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Kur'an'da diyor ki deyin ki Allah-u Teala'ya biz muhakkak ki muhlisleriz. Bütün sahabenin muhlisler olduğunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesiyle kaydetmiş. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ve 9 daha, affedersiniz 7 daha 14 mertebe kalpleri müzeyyen olmuş. Birincisinde göğün yerin 7 katı, yerlerin melekûtu. İkincisinde göğün 7 katı, göklerin melekûtu. Her ikisi de 7. katta
zeminde, her ikisinde de 7. katta zemin gösterisi var. Ve ne zaman Sitret-i Münteha görülürse o kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Ve bu tövbe-i nasuh müessesesi bütün sahabe için gerçekleşmiş. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişler. Tövbe-i nasuhtan sonraki safhada tövbe-i nasuh ihlas makamının bittiğini, salah makamına geçildiğini gösterir. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlar ve bundan sonraki kademe olan irşada ulaşma keyfiyetini de hepsi tamamlamış. Nasıl ulaşılıyor? Allah Teala diyor ki ayet-i kerimesinde Allah nebileriyle birlikte olanları kıyamet günü utandırmayacaktır. Ayet-i kerime şöyle başlıyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Vazgeçilmeyecek bir tövbe olsun. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 18 mertebe kişinin kalbi müzeyyen olmuş. Böyle bir kişi tövbe-i nasuhla tövbe ediyor. Bu salah makamının birinci kademesidir. İkinci kademede Allah o kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyor. Üçüncü kademede o kişiye salah nurunu veriyor. Dördüncü kademede o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde geçiyor hepsi. Ve böylece kişi irşada ulaşıyor. Tahrim 8'de Allah-u Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun dedikten sonra buyuruyor ki Allah nebilerini ve onunla beraber olanları o gün yani kıyamet günü utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında oldukları halde yürürler. Ya Rabbi derler, bizim günahlarımıza günahlarımızı ört ve günahlarımızı mağfiret eyle. İşte burada bir irşada ulaşma noktası var. Böyle bir hedefe ulaşan kişi irşada ulaşmıştır. Bütün sahabe irşada ulaşmış mıdır? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer siz o Resul'e itaat edecek yerde o sizin söylediklerinize uyarsa o zaman bunun büyük zararını görürsünüz. Diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki ama Allah sizin nefsinizi tezkiye etti ve kalbinizi Allah size isyanı, küfrü kilih gösterdi ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Yani irşad edilen bir insanın ulaşabileceği, alabileceği bütün hamulenin dolmuş olduğunu, sahabenin irşadın bütün inceliklerini öğrendiği neticesine ulaşıyorsunuz. Geriye sadece iradenin teslimi ve Allah'tan emir alarak başka insanları irşada ulaştırmak için yetki almak kalıyor. Bu da 7. ve son mertebesi. Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlar için ulaşabilecek olan son mertebesi. Demek ki bütün sahabe başlangıçtaki 6 mertebenin hepsini tamamlamışlar ve bu salah makamı 28. basamağı ifade eder. Salah makamı bu 28 basamakta
yedi tane, bütün insanlar için yedi tane kademe ifade eder. Kademeleri bir defa daha söyleyelim. Birinci kademe, tövbe-i nasuh. İkinci kademe, günahların örtülmesi. Üçüncü kademe, salah nurunun verilmesi. Dördüncü kademe, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi ve kişinin

devamlı ne yapması lazım geldiğini soracak. Allah-u Teala da devamlı ona ne yapması lazım geldiğini söyleyecek. Kim Allah-u Teala'nın Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesiyle farz kıldığı Hakk-ı Tukati-i Takva'nın sahibi olursa, burasıdır Hakk-ı Tukati-i Takva'nın sahibi oluşu, kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği nokta. Allah-u Teala diyor ki, ya eyyüellezine aminittekullâhe Hakk-ı Tukati-i. Ey amin olanlar, bir hakkın tam takvaya ulaşanlar, nasıl bir takvanın sahibiyse, siz de öyle bir takvayla, bir hakkın takvayla Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin. Allah'a bütün teslimlerinizi tamamlayın. Bir hakkın teslimlerinizi tamamlayın. Öyle ölün. Bütün sahabe bunu gerçekleştirdiler. Hepsi irşat makamının sahibi oldular. Oldular mı? Evet, biliyorsunuz sahabe iki bölümde mütalaa edilir. Ensar ve Muhacirin. Ensar, Medine'deki yardımcılar, Muhacirin de Mekke'den Medine'ye göç edenler. Sevgili kardeşlerim, bu göç edenler veya Medine'deki yardımcılar, her ikisi de Tevbe Suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor. O sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, sahabe. Bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Görüyoruz ki bütün sahabe İslam'ın Kur'an'da farz kılınan 7 safhasını da yaşamışlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Bu Kur'an'daki İslam. Şimdi başımızı önümüze eğelim ve utançla bugünkü İslam dizaynına bakalım. Utançla bakalım. Çünkü İslam'dan geriye İslam kalesindeki 7 burcunda yerle bir edildiğini, bir harabenin kaldığını görüyoruz. Bir harabe, enkaz. 7 safhanın 7'si de yok artık, yaşanmıyor. Bugün İslam deyince ne anlıyorsunuz? Bugün İslam, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten ibaret İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Öyleyse ne söylediğimize dikkatle bakın. İslam kalesi yerle bir edilmiştir. 28 basamaktaki 7 tane safhanın 7'si de şeytan tarafından 14 asırda unutturulmuştur insanlara. Hamdolsun ki gördüğünüz gibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Öyleyse burada kendinize bir sual sormak mecburiyetindesiniz. Biz bu ilmi nereden aldık? İslam aleminde alimlerin hiçbirisine bunlar öğretilmiyor. İslam'ın kurtarıcı faktörlerinden hiçbirisi öğretilmiyor artık. İslam'ın 5 şartı öğretiliyor. Ve İslam vasıtalarla hedeflerden oluşur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte vasıtadır, araçtır. Hedef değildir, amaç değildir. İblisin İslam alemini dünyadaki en geri milletler seviyesine indirebilmesi ancak bununla mümkün olmuştur. Bir zamanlar bütün buluşların sahibi olan İslam alemi artık gerilerden

seyrediyor. Ve İslam Kalesi'nin yedi burcunun yedisi de yerle bir edilmiş durumda. İşte şimdi o yedi tane kalayı, yedi tane burcu tekrar ait olduğu yere oturtmak zamanıdır. Bu görevle vazifeliyiz. Siz insanlar bizi sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Sevgi kalpten oluşan bir müessesedir. Hamdolsun ki bizi sevenler çoktur. Allah'ın dostları. Ama bir de Allah'ın düşmanları var. Onlar bizi sevmezler. Çünkü onlara gerçek İslam'ı anlatıyoruz. Onlar gerçek İslam'ı duymak istemezler. Gerçek İslam geldiği zaman bir karanlık ararlar, yarasa gibi kaçabilecek bir yer. Öyleyse bugünkü İslam'la 14 asır evvelki İslam'ı karşılaştırdığınız zaman 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamış olduğunu görüyorsunuz. Bugün bütünüyle yok edilmiş olan bir İslam'dan bahsediyoruz. Bu söylediğimiz yedi safhanın yedisi de yok olmuş. Ve geriye iblisin kurnazlığına bakın. Geriye ne kaldığını görmek için. Ne kalmış geriye? İslam'ın beş şartı. Dikkat edin, bu beş şartın hiçbirisi hedef değildir. Hedefler Allah'a ulaşmayı dilemeniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmanız, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz 3, fizik vücudunu teslim etmeniz 4, nefsinizi teslim etmeniz 5, irşada ulaşmanız 6, iradenizi Allah'a teslim etmeniz 7, bundan 14 asır evvel Kur'an bunları yazıyordu, bugün de yazıyor. Ve 14 asır evvel onlar bunların hepsini gerçekleştirdiler. Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Bugün insanlar iblisin şu kurnazlığına bakın. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızında biziz, biz. Yani hiç kimse şu Kur'an'ın hiçbir harfini bile değiştiremez diyor Allah Teala. Hiç kimse Kur'an'ın hiçbir harfini değiştirememiş bugüne kadar. Değiştirememişse, iblis de değiştiremeyecekse ne yapabilirdi? Yapabileceği şey tekti. Kur'an'ı unutturmak. Şeytan asırlar boyunca insanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmayı başarmış. Ve Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ve insanların yazdığı kitaplarla yeni bir ilim doğmuş ortaya. İslam ilmi diye bütün üniversitelerde öğretilen ilimler bu size saydığımız yedi safhanın hiçbirini kapsamaz. Onun için sözlerimiz bu devirde son derece önemlidir. Çünkü sizleri o fitne bataklığından, o cehalet bataklığından Allah'ın ilmine ulaştıracak olan kişi o biziz. Var mı aranızda bu söylediklerinden bir tanesini bile bilip de insanları kurtarmak için çalışan? Sevgili kardeşlerim, bir sona ulaşıyoruz. İslam bütün cepheleriyle unutulmuştur. Geriye kalan da İslam değildir. İslam'ın sadece hedefleri yok olmuş, sadece geriye vasıtaları kalmıştır. Kapınızın önünde bir araba var, bu vasıtadır. Hedefinizse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidinize ulaşıp tabi olmak, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudunuzu teslim etmek, nefsinizi teslim etmek, irşada ulaşmak, iradenizi Allah'a teslim etmek, yedi tane safayı yaşamak. Bunların her birinin birer şehir olduğunu, birine gitmedikçe ikinciye geçiremeyeceğini düşünün.
Kapının önündeki araba vasıtadır. Hedefleriniz bu söylediğim her şeyi yerine getirmektir. İblis ne yapmış? Hedefleri yok etmiş. Hedefler yok artık. Geriye sadece vasıtalar kalmış. O vasıtaların da en önemlisi zikir. O da yok olmuş. Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadeti zikirdir. Ve o da yok olmuş. Eğer biz olmasaydık, Allah-u Teala bu devirde bize bunları öğretmeseydi, dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse bunu hala söyleyemediğine göre nereden öğrenecektiniz bunları? Nereden öğrenecektiniz ki sahabe gibi Kur'an'ı yaşayabilirsiniz, İslam'ı yaşayabilirsiniz? Sözlerimiz buraya kadar. Zikrin Kur'an'daki en büyük ibadet olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Ve unutmayın, zikir de farzların arasında mevcut değil. Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai ve münkeri ve le zikrullahi ekber." Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, onu oku, onlara tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Üç zikir geçiyor burada. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikirdir. Namaz kılmak zikirdir. Bir de ne zikirdir? Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasının sadece zikirle mümkün olacağını açıklıyor Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Diyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila." Allah'ın, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan ibadet zikirdir diyor. Zikir farz mıdır? Ne yazık ki ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Ama zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikirde farzdır. Daimi zikirde farzdır. Allah Teala açıkça Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde söylüyor bunu: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Rabbinin ismiyle zikret farz. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikir farz. Peki günün yarısından daha fazla zikir, çok zikir farz mı? Evet. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ." Ey amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amil olmanın hangi safhasında olursanız olun, öyle bir safhasında olun ki Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu, günün yarısından fazla zikretmek bir kişinin 24. basamakta olduğunu gösterir. Orası zühd makamıdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek orada farzdır. Peki daimi zikir farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki: "Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse zikir farz, günün yarısından daha fazla zikir farz, daimi zikir farz ve farzlar arasında zikir yok. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed teyzi bin ayna şeytan Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim maliki yevmiddin iyyake na'bud. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize birlikte hitap etmek bir büyük zevk bizim için. Konumuz mutluluk, saadet. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan sadece bir tek muradı var. O yarattığı insanın mutlu oluşu. Hiçbirinizden sizin mutlu olmanızın dışında bir şey istemiyor. Biz böyle dediğimiz zaman hemen diyorlar ki nasıl istemiyor? Zikir yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor. Zekat vermemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, hacca da gitmemizi istiyor. Hani istemiyordu mutluluğumuzdan başka bir şey? Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi mutlu olmanız için birer vasıta sadece. O sadece sizin mutlu olmanızı ister ama bunlar olmazsa mutlu olmanız mümkün değil. Biraz karışık bir şeyden bahsettik. Öyle değil herhalde, öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi o kadar çok seviyor ki, sizin mutlu olmanız, onun mutlu olmasıdır. Öyleyse, mutluluğunuz, Allah için son derece önemlidir. İnsana verilen mahluku sadece mutlu olsun diye yarattığını söylüyor Allah-u Teala. وَلَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri de öyle yaratmış. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Şimdi yine bir kısım aklı evveller diyecekler ki hani mutlu olmamız için yaratacaktı, işte bak kul olmamız için yaratmış. Tamam. Ama kul olmanın her safhasında mutluluğunuz devamlı olarak artıyor. Ne haber? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ömrü boyunca bu dünyada mutsuz olacaktır. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz bir hayatı cehennemde işkenceyle geçirecektir. İşkence çekerek. Öyleyse akıl için yol birdir. Bu dünyada mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Ve size düşenleri yaptıkça dünya mutluluğunuz da derece derece artacak. Cennetteki katlar da birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara birer birer çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kulluktasınız. Mutluluğunuz derhal başladı. Anlamadım diyecek şimdi bana o kardeşimiz. Nasıl başlıyormuş mutluluğum? Bende hiçbir değişiklik yok ki. Allah'a ulaşmayı diledim sadece. Bir dilek.
Ne olmuş yani halallaşmayı delirdiysek hemen mutluluğumuz nasıl başlıyormuş? Bakınız nasıl başlıyor. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani uyarsa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." Şeytan onlara Allah'ın söylediklerini inkar etmelerini emreder, münker. Ve de şeytan onlara nefslerinin arzularına uymalarını emreder. Nefslerin afetlerindeki hedefler daima Allah'ın emirlerinin zıttıdır. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz var başlangıçta. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, nefret. Hepsi 19 grubu oluşturmak üzere nefsinizin afetleridir. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Gene bu afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek isteyen, emrettiği şeyleri ise asla yapmak istemeyen bir nefsiniz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yüzden mutlusunuz. Neden? Çünkü siz ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız, bilmediğiniz bir sıkıntı oluşur içinizde. Arkasında Allah'ın size verdiği azap vardır. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk vardır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, aynı şeyi yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz, aynı şeyi yaşarsınız. Öyleyse şeytanın bütün emirleri sadece sizin Allah'ın azabına muhatap olmanız için verdiği emirlerdir. Siz ne kadar huzursuz olursanız şeytan o kadar sevinç duyar. O kadar memnun olur bu işten. Bütün insanların huzursuzluğu, sıkıntısı, hüznü şeytanı sadece sevindirir. Şeytan ve onun ortakları, şürekası, tağut, hepsi beraber tağut adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte insanlar devamlı olarak şeytan tarafından taciz edilirler. Devamlı olarak şeytan tarafından kandırılırlar. Ve şeytan herkese ulaşabilir. Ve konunun en kötü olan tarafı, insanlar zannederler ki şeytanın söylediği şeyler aslında kendi düşünceleridir. Şu anda insan olarak yaşayan kim varsa her an şeytandan bir takım telkinler mutlaka almaktadır. Ve kendi düşüncesinin bu olduğunu zannetmektedir. Ve de düşüncesinin gereğini yapıp Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, yasak ettiği fiilleri de işlemektedir. Allah Teala herkesle konuşmaz. Allah ile konuşma yeteneğini kazanmak daimi zikirle mümkündür. Ancak daimi zikre ulaşan Allah'la karşılıklı konuşabilirler. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı, bu son 7 makamdan son 3'ü Allah ile tezekkür imkanının sağlandığı 3 makamdır. İşte insanların büyük kısmının büyük hatalara düşmesinin arkasında, hatta hepsinin Allah'laşmayı dilemezlerse mutlaka cehenneme gitmelerinin, gidecekleri bir vaka olduğuna göre bunun arkasında hep iblis var. İnsanları mutluluktan men eden korkunç mahluk. Hep
münkerle emreder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişiler işler. Hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını telkin eder insanlara şeytan. Ve kendi düşünceleri zannederek insanlar buna aldanırlar ve yapmazlar. Canım öyleyse diyor insanoğlu. Oysa ki arkasında o kişinin kendi düşüncesi değil o. Arkasında olan şey onun Allah'ın emirlerini yapmamasının, yasak ettiği fiilleri işlemesinin arkasında olan müşevik unsur, onu o hedefe götürücü faktör, iblisin telkinleridir. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanla o kişinin arasına bir perde koyuyor. Tağutla, insan ve cin şeytanlarla o kişinin arasına bir zırh koyuyor hatta. Şeytanın hiçbir tesirinin o kişiye ulaşmasına Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren müsaade etmiyor. Müsaade etmezse o kişi için mutluluk başlamıştır. Ne zaman şeytandan kurtulacaksınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman aslında. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytanın telkinlerinin size hiç tesir etmediğini göreceksiniz. Allah Teala'dan devamlı vahiy alacaksınız. O noktada Allah'ın size devamlı olarak ulaşması sonsuz bir mutluluğu yaşamanıza sebebiyet verecektir. Şeytan sizi daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir noktada aldatamaz. Allah ona o fırsatı hiçbir zaman vermez. Kişinin zaten nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın o kişinin kalbindeki afetlere tesir ederek o kişiyi azdırma ihtimali sıfırlanmıştır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Ve ayrıca şeytanın bütün telkinlerine Allah'ın karşıt unsurları devreye sokarak yaptığı açıklamalar o kişinin mutsuz olmasına hiçbir zaman imkan vermez. Ama konumuz o değil. Daimi zikre ulaşan bir insanın mutluluğu değil. Konumuz şu anda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mutluluğun tahakkuk etmesi için nefsinizin afetlerine tabi olmamanız lazım. Allah Teala bunu sağlıyor. Tağutun veya şeytanın sizin üzerinizdeki tesirlerinin tamamını ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar yok ediyor. Şeytanın ve insan ve cin şeytanların yani tağutun üzerinizde hiçbir tesiri oluşmuyor. Hiçbir şekilde şeytan veya tağut sizi Allah'ın yolundan ayıramaz. Size en ufak bir negatif şey yaptıramaz. Onun vücuda getirebileceği tesir sahasını Allah Teala bütünüyle sıfırlıyor. Nereden nereye kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren başlıyor olay. O kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar. Yani üçüncü basamaktan 21. basamağa, 22. basamağa kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Mutluluğu yaşarsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha açık bir ifade kullanmak lazım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin isteğine, dileğine falan bakmaz Allah Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, başlangıçta dilemesi yeterlidir. O noktadan itibaren Allah'ın kontrolüne girer. Allah onu kontrolü altına alır. Onun iradesini
şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle yok olacak olan bir dizaynda tutar. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar tam bir emniyet altındadır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Şeytanın insan üzerindeki etkisi bütünüyle yok olmuştur. Tıpkı daimi zikre ulaşan bir insan gibi şeytanın o kişinin üzerindeki tesiri izale edilmiştir. Ne olur? Allah'a ulaşmayı diler bir kişi. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah o talebi işitir, bilir ve görür kalbinde. Derhal Rahim Asmasa'ya tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide, o kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul etmemişse o kişinin hastaları üzerinde engel vardır. Eğer kabul etmemekle kalmayıp bir de öfkelenmişse, kızmışsa, karşı çıkmışsa o zaman da uzuvları üzerinde engeller vardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin evvela bu engellerini kaldırıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınıyor kişinin. Veya görme hastasının üzerindeki gışavet alınıyor, işitme hastasının mührü açılıyor, kalpteki idrak hastası da çalışır hale getiriliyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin kalbine ihbat koyuyor. Ve bunu yaparken Allah Teala o kişinin bütün günahlarını, o güne kadar işlediği günahların mahiyeti ne olursa olsun bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine giriyor. Mutlak olarak bu kişi Allah'ın cennetine girer. Böyle bir olay neyi muhtevasına alır? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Bu en çok 7 saniyelik bir olaydır. Derhal kişinin günahları örtülür. Günahları örtülen kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yerse Allah'ın cennetidir. Allah Teala Müminin Suresi 102 ve 103. ayetlerinde şöyle söylüyor. Kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağırsa, ağır basarsa, sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Başka ayetlerde de takva sahiplerinin mutlaka cennete gideceği ifade ediliyor. Yani cennete girerler diyor Allah Teala. Müminin 103 ama kimin sevap tartları hafif gelirse ya da tersi ifadeyle günahları sevaplarından fazlaysa o zaman o kişilerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse bir insan ancak günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kim olursa olsun, hangi günahları işlemiş olursa olsun o kişinin bütün günahları örtülüyor. Ve mutlaka o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. Ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bu işlevleri tahakkuk ettirdi. Kişi ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennete gidebilir Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Ama cennete gider. Peki ölmedi kişi, yaşıyor. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah o kişiye, o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir.
göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca böyle bir kişiye Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur gelir. Göğsüne gelir, göğsünden o yarıktan geçerek, Allah'ın yardığı göğsünü yardığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Ama kalbine sadece rahmet ve faz isimli bu iki nurdan rahmet nurları sızabilir. Bu kalbe ulaşma neticede %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine girmesiyle noktalanır. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Demek ki Allah-u Teala kişinin kalbine ulaştığı zaman kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine yolu açıyor. Kişinin kalbine rahmet nuru geliyor. Rahmetle faz geliyor ama fazıllar giremiyor kalbe. Kalpte yerleşemiyor. Ve nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi ise mürşidini Allah'tan isteme hakkına sahip. Unutmayın, mürşidi Allah'tan talep etmek üzerinize farz. Kim derse ki farz değil, onları deyin ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani birinci takvanın sahibisiniz, şimdi ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir veriyor. İsteyin diyor. Hepimizin üzerine emir. Mürşit farz değildir diyenlerin bu konuya dikkatle, ibretle bakmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Hem de defalarca farzdır. Mürşide ulaşmak da, tabiyet de farzdır. Alallahu kastü sebili diyor Allah-u Teala. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Çünkü tabiyetinizde 7 tane nimet alırsınız. Birincisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. İkincisi, kalbinizin içine iman yazılır. Üçüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevrilir ve o güne kadar Allah Teala size 1'e 10 verirken yaptığınız her güzel işlev için amel defterinize 1'e 1 dereceye karşılık 10 derece yazılırken o günden itibaren 100 derece yazılmaya başlar. Ve bu 100 derece 700 dereceye kadar yükselecektir. Sonra da nefs tezkiyesine başlarsınız. Tabiyetinizle beraber kalbinize gelen nurlar zikir yaptığınız zaman Allah'ın zikri Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı çekecek olan bir özellik taşır göğsünüze. Göğsünüzden de yarıktan geçerek kalbinize ulaşması sağlanır nurların. Bu noktadan itibaren kalbinize ulaşan nurlar, kalbinize iman yazılmıştır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarıdır. E bu rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahiptir. Bu sebeple fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışırlar iman kelimesine ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Bu kalpteki afetlerin, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan afetlerin yok olmasını,
yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan fazılların gelmesine ve yerleşmesine katli sebebiyet verir. Ve yapıştıkları için iman kelimesinin etrafına manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbi her geçen gün biraz daha fazılların işgaline uğrayacaktır. Bu noktadan itibaren nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, herkese Allah-u Teala bunları garanti ediyor. Toplanan fazıllar %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Ruh, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamın ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman vücudu terk edecektir. Ayet-i kerime şöyle: dereceleri yükselten ve Allah'ın ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, kullarından diyor, artık Allah'a kişi kul olmuştur, ikinci defa kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'laşmayı dilediği zaman, ikinci kulluk tabiiyette. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutlak olarak tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine giriyor. Onların diyor Allah-u Teala başlarının üzerine, kullarımızdan layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden gönderilen ruhsa sadece devrin imamının ruhudur. O kişiye yevmi talakının geldiğini ihtar etmesi için, o konuda onu uyarması için. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin yevmi talakın geldi. Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a doğru yola çık. Vücudu terk et. Kime tabi olmuşsa kişi, onun dergahına ulaşır ruh. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık saflardan ait olduğu yere yerleştirilir. Sağındakiler ondan daha yetkili olanlardır. Solundakiler daha az yetkili olacak olanlardır. Ve herkes Allah'ın tayin ettiği bir dizayn üzere o sıralardan herhangi birine ait olduğu yere, o anki durumuna göre Allah-u Teala tarafından gönderilir. Ve ana dergahta, devrin imamın dergahında onarlık sıralarda kişi ruhu yer alır. Ve nefsinin kalbinde o kişinin %7 fazıl biriktiği zaman birinci kata kadar çıkabilir o kişinin ruhu. O orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi emare geçilmiştir. Burası nefsi levvamedir. Kişinin nefsini levmettiği kesim ruh İkinci defa %7 fazıl birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça üçüncü gök katına nefsi mülhime, dördüncü gök katına nefsi mutmainne, beşinci gök katına nefsi radiye, altıncıya nefsi mardiye ve yedinciye nefsi teskiye ulaşır. Nefs teskiye olmuştur. %2 rahmet, %49, 7 defa %7 fazla birikimi. Nefsin kalbindeki nurlar sıfırken, hiç nur yokken nefsin kalbinde, nefsin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti de nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık duruma hakim değildir. Ve bu noktada ruh, 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve sitetil mintaya ulaşır.
Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ruh evvela yatay bir yolculuk yapmıştır. Kişinin vücudundan ana dergaha, mürşidinin dergahına, oradan ana dergaha yatay bir yolculukla ulaşmıştır. Bu birinci sebildir. Ana dergahtan yedinci gök katına kadar bütün gök katlarını aşan ikinci yol dikey bir sebildir. Adı tarik-i müstakimdir. Nereye kadar gider? Yedinci gök katına kadar ulaşır dikey yolculuk. Yedinci gök katında soldan sağa doğru yatay bir yolculuk yapılır ve kademe kademe ilerleyebilir. Ruh orada gerekli temrinleri yerine getirdikçe adım adım ilerleyecektir. Sitetin müntahaya ulaşır en sonunda. İkinci dikey yatay sebil de tamamlanmıştır. Üç sebil olmuştur. Birinci yatay sebil, birinci dikey sebil, iki, yani tarik-i müstakim iki, ikinci yatay sebil, üç. Bir de ikinci dikey sebil, tarik-i müstakimden, Sittetin müntahadan Allah'ın zatına ulaşan dikey bir yolculukla ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu huslattır. Nehir denize ulaşmıştır. Allah'ın bizdeki emanetinin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi. Cahil ve nankör olma vasıflarının sahibi olan insan diyor. Bununla Allah Teala bir şey söylemek istiyor. Yani sadece fizik vücut değil, ruhu emanet olarak alan, nefs de fizik vücutla birlikte iki vasıf vererek nefsin de orada mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. Ev sahipliğine mekan olarak fizik vücut, mekan fizik vücuttur. O mekanın içinde iki tane misafir var. Birisi nefs, birisi ruh. İşte sevgili kardeşlerim, ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. 22. basamak. Allah'ın garantisi burada tamamlanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Şimdi bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, arkasından öldü. Gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu. Ruhunu Allah'a ulaştıramadan öldü. Gideceği yer ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ondan sonra öldü. Gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara, istisnasız herkese Allah Teala mutlaka bunu garanti ediyor. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Dilemeyenleri dalalette bırakır. Oradaki dilediği ifadesi o dalalette kalmayı hak edenlerin işaretini taşır. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle dalalette kalmayı hak etmişlerdir. Allah onlarla ilgilenmez, onları bırakır. Allah'ın bırakmayı, dalalete bırakmayı dilediği o kişi aslında
Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenlerdir. Çünkü bütün dileyenleri kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Öyleyse dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette olanların içinde olamazlar. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakmayı dilediği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve görülüyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bir ayet-i kerime daha. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu burada kesin olarak ortaya çıkıyor. Onları mutlaka diyor Allah Teala kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geliyor ki o dileğin sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırsın. Allah Teala hidayeti tarif ediyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısmı bunu, bu hüdallah kelimesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme etmeye çalışıyorlar. Tamam, öyleyse, öyle olduğu takdirde o zaman da ikinci bir ayet devreye giriyor. Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayet insanın, hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi sizler ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, dilememekte devam edeceksiniz. Dilemeyenlere sesleniyorum şu anda. Ve de ne dalaletten kurtulabileceksiniz, ne küfürden kurtulabileceksiniz, ne hüsrandan kurtulabileceksiniz. Veya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren garanti altındasınız. Bir mutlaka Allah Teala sizi, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmış, yani ermiş hüviyetine gelen bir evliya kılacaktır. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecektir. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizde bir de günahlarınızı, o örttüğü günahları sevaba da çevirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Bir hiç istediği şey, hep gitmek istediğiniz yerin cennet olduğunu söylersiniz. Cennete gitmek isterim diyorsunuz. Cehennem veya cehennemden, cehennem veya cennetten hangisini tercih edersin diye size sorulursa hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben cennete gitmek isterim. Bunu bir dilek haline getirin. Ben Allah'a ulaşmayı dilerim deyin. Bunun manası ben cennete gitmeyi dilerim demektir. Hem de sizi mutlaka cennete ulaştıracak olan bir dilek. Bir insan, insanların hepsi ya Rabbi beni cennete ulaştır diye dua eder. Hiçbiri de Allah'ın cennetine giremez bu duaların sahipleri. Ama insanlardan her kim ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ruhumu sana ulaştırmamda bana yardımcı ol derse, Allah Teala ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediği anda onun talebini kabul edecektir. Dikkat edin ki bu talebin sadece ağızdan söylenen bir şey olmaması, kalpte bulunan bir talebi
dinine ikrar etmek manasında olması lazım. Şart bu kadar basit, bu kadar kolay. Kalp Allah için büyük bir önem taşır. Ve kalbinizi devamlı olarak Allah-u Teala tarassut eder. Devamlı olarak kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'laşmayı dinlemek var mı yoksa yok mu? Peki ama ben nereden bileceğim kalbimde böyle bir dilek var mı yok mu? Çok kolay. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilinizde dilemişseniz ama aradan aylar geçmişse, sizde hiçbir değişiklik yoksa, hala namazı sevmiyorsanız, hala orucu sevmiyorsanız, hala hayat size çok sıkıntılı bir yük gibi geliyorsa, o zaman burada kalbinizde bu talep yok demektir sevgili kardeşlerim. Ama eğer aksi varit olmuşsa, kalbinizdeki bir talebi Allah'a ulaştırmışsanız, o zaman mutluluklardan mutluluk beğenin. Namazı sevmeye başlayacaksınız, namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Orucu seveceksiniz, perşembe günleri oruç tutacaksınız. Tabiyetiniz tahakkuk ettiği zaman, bize kalsa tabiyetinizden evvel de başlayın. Allah-u Teala'nın açlığı size hissettirmediğini göreceksiniz. Sonra zikir yapmak hoşunuza gidecek. Zikir yaparken zevk duyacaksınız yaptığınız zikirden. Allah'ın bütün ibadetleri sizin için çekici unsurlar olacak. İşte onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalpten dilemenin ne demek olduğunu Kur'an'daki bir müesseseyle açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkacak herkesi davet ediyor. Ve sahabenin arasında münafıklar da var. Münafıklar savaşa iştirak etmiyorlar. Zaferle dönen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki biz çıkamadık. Şöyle şöyle şöyle engellerimiz vardı. Bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferlerinde mutlaka seninle birlikte olacağız. Allah Teala bu ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. O kişilerin buna dair istek duymadıklarını, sadece dilleriyle bunu ifade ettiklerini söylüyor. İşte sevgili kardeşlerim, istek duyup duymadığınızı, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi hemen anlarsınız. Çünkü Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları derhal şeytanla aralarına engel koyarak kesinlikle şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların bütün telkinlerinden masum kılar. Onun dışında bırakır. Hariç tutar. Öyleyse Allah-u Teala'nın hariç tutması demek, o kişiye şeytanın tesirinin sıfırlanması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bunları söylüyoruz, güzellikleri yaşayasınız diye.

Bunu Allah ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu arada kişinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşir. Kişi dünya saadetinde bu sebeple yarısına sahiptir. Çünkü davranış biçimlerinin yarıdan hatta daha fazlası doğru davranış biçimleri olacaktır. Arkasından kişi yalnız mutluluk duyacaktır. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz Allah size mutlaka azap eder. Allah'ın emrettiği bir işi yapmıyorsanız gene azaba muhatap olursunuz. Üstelik ruhunuz da nefsinize azap veremez ama huzursuzluk verir. Öyleyse kimler mutsuzsa, kimler huzursuzsa bilsinler ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye. Dilemeyen bir kişinin dizaynına bakalım sevgili kardeşlerim. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşmayı canı isterse diler, istemezse dilemez. Dilemez de eğer dilemezse bakınız neler o kişinin hayatını zehir ediyor. Mutsuzluk, mutluluktan o kişi neden uzak kalıyor? Neden çok mutsuz bir insan? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi her şeyden evvel takva sahibi değildir. Ve iki, şirktedir. İşte Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a karşı takva sahibi ol ve Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde, gruplar oluşturmuşlardır, her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi müşrik. Allah'a karşı şirk koşmuş durumda. O kadar mı? Hayır. O kadar değil. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Onlar ki diyor Allah Teala bize milaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. O dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Üniversite diploması, doçentlik, profesörlük bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a, Allah'la kul arasındaki ilişkiden bahsediyorum sadece. Bu dünyada çok şey ifade ettiğini görüyoruz. Allah ile insan arasındaki ilişkide Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafildirler ibaresiyle anılıyorlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin olarak cehenneme gidiyor ve biz sizlere ikaz ediyoruz, ihtar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Onun için diyoruz ki size Allah cennet saadetinin üçüncü katını garanti ediyor ve dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Mutlaka sizi o hedeflere ulaştıracağına garanti veriyor. Ama insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu Allah'a karşı savaş vermek değil midir sevgili kardeşlerim? Öyleyse arkadan gelen şeylere dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kulu olur. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ الْعِبَادِ. O sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul

olmaktan imtina ettiler. İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Sonra diyor ki kullarımı müjdele. Yani Tağut'un kulu olan sahabe, Tağut'un kulu olmaktan kurtarmışlar kendilerini, Allah'ın kulu olmuşlar. Tağut'un kulu olmaktan kurtulduğunuz yer, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki, cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. Bunca çaba, 28 yıllık emek, hep bu hedefe sizleri ulaştırabilmek için. Hala insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, o kişi aynı zamanda hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi, kimler diyor Allah Teala, Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olmak söz konusu, yeter mi yetmez, aynı zamanda kafirdirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, biliyorum ki çoğunuz şimdi bize kızacaksınız. Biz Allah'a inanıyoruz, yani biz kafir miyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanmanız yetmiyor Allah-u Teala'ya. Diyor ki, sizi o kadar çok seviyorum ki, sizi cennetime alabilmek için en kolay olanı seçtim. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala, sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dileğe sahip olacaksınız. Kalbi bir dileğe sahip olacaksınız bana ulaşmak üzere. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hepinizi cehennemin o ateşlerinden kurtarmak için cennetin birinci, ikinci ve üçüncü katına sizleri ulaştırabilmek için Allah-u Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete gitmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız, bu zaten içinizde bir istek olarak var, öyle değil mi? Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki, ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, beni de kabul et kullarının arasına deseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor ve başarı kazandığı kesin. Ne kadar az insan kendini kurtarmak için bir gayretin sahibi, arkasında iblisin o kurnazlığı var. O insanlar zannediyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilememeleri kendi düşünceleri. Oysa ki onlara öyle düşündüren İblis ve insanlar kendilerine yazık ediyorlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz cennete ulaşmayı diliyorsunuz, cennete girmeyi hepiniz istiyorsunuz, cehenneme gitmeyi
kimse istemez diye düşünüyorum. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz, biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek, hep sizler için, sizlerin cehennem yerine, Allah'ın o cennetine girebilmeniz için, biliyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz bu, konumuz takva. Takva biliyorsunuz, çekinmek, sakınmak ve korkmak manasına geliyor. Lügat manası bu. Şimdi bizim Kur'an-ı Kerim meali veren 23 grup insanın, şu anda piyasada 23 çeşit Kur'an-ı Kerim satılıyor ayrı ayrı kişilerin, ayrı ayrı grupların kaleme aldığı. Ve bu mealleri verenler her konunun lügat manasından hareket etmişler hep. Yani nerede takva kelimesi geçmişse Kur'an-ı Kerim'de, orada bunu Allah'tan korkmak olarak değerlendirmişler. Ve Allah'tan korkanların, Allah'tan korkanlar şeklinde hep açıklamalar getirmişler. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu açıklamaların ışığı altında öyle bir sonuçla karşılaşıyoruz ki, birinci takvanın sahipleri için onların gidecekleri yer birinci cennetin, birinci kat cennettir. Ama iradesini de Allah'a teslim etmiş Hakkatukatihis takvanın sahipleri, onlar yedinci kat cennete, Adn cennetine gidecekler. Birinciler sadece Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyle bir takva sahibi grubu. Sonuncular ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamına tayin edilmişler. Onların gidecekleri cennet farklı, birincilerin gidecekleri cennet farklı, ama her ikisine de Allah'tan korkanların ulaştıkları hedef olarak işaret edilmiş. Yani yedi grup takvanın her biri adım adım dünya saadetini arttırıyor, adım adım cennet saadetini kat kat yukarıya çıkarıyor, ama bunların arasında her birine Allah'tan korkanlar vasfı, yaftası yapıştırıldığı için hepsi aynı kişiler oluyor. Aynı kişi hem birinci kat cennetin sahibi, aynı zamanda da yedinci kat cennetin de sahibi. Aynı kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş adam, Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Aynı kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim etmiş kişi, hepsi Allah'tan korkanlar titri altında geçiyor. Sevgili kardeşlerim, din öğretisi vasıflarını bütün boyutlarıyla kaybetmiş durumda. İnsanların böyle bir din öğretisiyle Allah'ın cennete ulaşmaları mümkün değil. Ve şimdi düşünün, Allah'tan korkmayan var mı? Herkes Allah'tan korkuyor. Şimdi kişi kendisine samimiyetle soruyor. Yahu diyor, ben Allah'tan korkuyor muyum? Bakıyor kendisine. Gerçekten korkuyor. Ya Allah beni cehennemine atarsa diyor. Öyleyse diyor, ben Allah'tan korktuğuma göre, madem ki takva Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak, ben Allah'tan korkuyorum. Öyleyse diyor, ben takva sahibiyim. İyi mi? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 kademe takva görüyoruz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 7 kademe takva. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir takva. Hadi hemen 28 basamak içinde takvaların yerlerini beraberce saptayalım. Bir saatlik düzen içinde şu takva müessesesini herkesin anlayabileceği bir dille onları anlatmaya çalışalım. Sizlere değil sevgili kardeşlerim, sizler zaten biliyorsunuz. Sizler takva denince bunun 7 tane takva olduğunu ve 3. basamaktan başlayarak 3. basamak, ki bu 7. basamak demektir, 14. basamak, 21. basamak, 25. basamak, 27. basamak ve 28. basamakta 28. basamakta 2 takva olmak üzere tam 7 tane
takvanın Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını görüyorsunuz. Cennet saadetinin birinci kattan yedinci kata kadar yükseldiğini görüyorsunuz, biliyorsunuz siz. Ve dünya saadetinin de adım adım insanı mutluluktan, ferahtan, mutluyum diye bağıracak hale getirdiği bir noktaya kadar geldiğini görüyorsunuz. Dünya saadetinin de bütünü, cennet saadetinin de en üst noktası takvaların içerisinde. 28 basamaktan bahsediyoruz. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz ve Allah'ın katında buna göre değerlendiriliyoruz. Ya seçiliyoruz ikinci basamakta ya da seçilmiyoruz. Seçilmeyenler kimler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler, seçilmiyorlar. Onlar mı? Onlar kalplerinde zevk olanlar. Onlar mı? Onlar kalplerinde hastalık olanlar. Maraz olanlar yani. Onlar kalpleri kasiyet bağlamış, yetmez. Aynı zamanda da sertleşmiş olanlar. Sevgili kardeşlerim, ikinci basamakta bu insanların, yani kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan men eden, onların da dilemesine mani olanların dışında herkes ikinci basamakta seçilir. Geliyoruz önemli olan üçüncü basamağa. Üçüncü basamağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler yükselebilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin kalbindekini gördüğü için, işittiği için, bildiği için Allah Teala el-Basir esmasının sahibi, Allah görendir. Allah'ı Semî'ün Alîm diyor. Allah işitir ve bilir diyor. Bilendir, işitendir. Yalnız kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşma dileği var mı yok mu? Allah için önemli olan budur. Ve siz eğer kalbinizde böyle bir dilek taşımıyorsanız hiçbir şey sizi cehenneme gitmekten kurtaramaz. İşte bizim konumuz Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar birinci takvanın sahibidir. İki isim kullanıyor Allah Teala. Amel olanlar birinci takvanın sahipleri. Münip olanlar gene birinci takvanın sahipleri. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Bu muhtevada ayet devam ediyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Müşriklere bakıyoruz. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı grup oluştururlar. Hizip oluştururlar. Her biri kendilerindekileri ferahlanırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşanlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah onların kalplerindeki talebi işitir, bilir ve görür. Ne yapar o zaman? Onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Ama rahim esmasıyla tecelli etmesine geçmeden evvel Allah'ın kullandığı bir tabiri kullandık. Münibine, enibü, münib kelimeleri yönelmek anlamına geliyor. Ayet-i kerimeyi söyledik. Bir de Allah-u Teala gene takva sahibi olanların amin olanlar olduğunu da söylüyor. Allah-u Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumin büşra fil hayatı dünya. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve amin oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Yani amin oldukları için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse
Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a yönelenler birinci takvanın sahipleri. Nereden biliyoruz ilk takva olduğunu? Şirkten kurtuluyor insanlar. Bunun altı cehennem. Öyleyse ilk takva. Burada da insanlar mahzun olmazlar. Korku yoktur deniyor onlara. Mahzun oldukları nokta insanların cehenneme gidiş. Zaten aminü kelimesi burada sadece geçerli. Birinci takvanın anlatımında takva sahibi olanlar cehenneme gitmekten, mahzun olmaktan kendilerini kurtarabilmiş olanlar. Bu takvanın sahibi olmasalardı gidecekleri yer cehennemdi. Cehennemden korkanlar olsalardı cehenneme gideceklerdi ve takva sahibi olamayacaklardı. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Cehennem korkusundan da kurtarıyorlar kendilerini ve cehennem korkusundan kurtaran bu insanlar aynı zamanda da cehenneme girmekten kurtuluyorlar. Korkudan da neden ya Rabbi sen onları cennetine aldın da beni cehenneme bıraktın diye bir husustan da kurtulmuş oluyorlar. Öyleyse iki kelime. Birisi amini olmak. İkincisi münip olmak. Her ikisi de birinci takvanın işareti olarak geliyor. Ve Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor üzerimizde Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Ve bu tecelli şöyle anlatılıyor. Hazreti Yusuf diyor ki ve ba uberru nefsi innen nefse de emmaretin bissui illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem, temizi çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Rahim esmasıyla tecelli burada başlıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde Allah'ın Rahim esması tecelli eder. Ve bu Rahim esmasının tecelli etmesiyle sadece oluşan işlevlere bakıyoruz şimdi. Bütün insanlara mutlaka tebliğ yapılır. Bu tebliğe karşı çıkmayanlar ama tebliği kabul de edip Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hastalar üzerinde engellerle donatılır Allah-u Teala tarafından. Görme hastasının, basar hastasının üzeri kışa ve tatlı perdeyle kapatılır o insanlarda. İşitme hastaları, Semi isimli işitme hastaları mühürlenir. Kalpleri de mühürlenir bu insanların. Arkasından da Allah-u Teala o diğer kişilere kendilerine tebliğ yapılınca öfkelenen, kızan, sırtlarını nefretle dönen kişilere ise gözlerinin üzerine hicab-ı mestule koyuyor, kulaklarına vakra koyuyor, kalplerine ekinnet koyuyor. Görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi engelleyen sistemler. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince 7 tane furkan veriyor. Diyor ki Allah Teala ey amel olanlar takva sahibi olun. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. 7 furkanla Allah Teala bizi gören, işiten ve idrak eden hale getiriyor. Hem görme hastamızın üzerindeki kışaveti alıyor, hem de gözlerimizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdaki vakrayı alıyor, işitme hastamızın üzerindeki mührü açıyor, kalbimizdeki ekinneti almak için kalbimizin mührünü açıyor, kalbimizdeki ekinneti alıyor, yetmez yerine de ifat koyuyor. 7 tane furkan veriyor, her birinde bize kaybettiğimiz derecelerin 7'de birini veriyor Allah-u Teala ve böylece neticede birkaç dakika içinde verdiği 7 tane furkanla bizler işiten, bilen ve gören insanlar oluyoruz. Yeter mi? Yetmez. En önemlisi bütün günahlarımız örtülüyor. Bunun manası sevaplarımızın günahlarımızdan fazla oluşu. Yani Allah'ın cennetine gireceğimiz. Öyleyse her kim Allah'a ulaşmayı dilerse
bu kişinin cennete girme süresi en çok 7 dakikadır. Her bir işlemin mümkün değil bir dakika sürmesi. Belki bir saniye bile sürmez. Allah Teala hesabı çabuk görendir. Hemen gereğini yapar. Ama biz en geniş çerçeve içerisinde 7 dakika içerisinde o kişinin bütün işlemlerinin tamamlandığını mutlak bir garantiyle söylüyoruz. Ve o kişi, cehenneme gidecek olan bu kişi sadece bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine girer. İşte bu ilk takvadır. İki ayette Allah Teala bunu kesinleştirmiş. Peki sonra ne olacak? Sonra bakınız neler oluyor? Allah Teala 7. basamağa ulaşan bu kişi için diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِ قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız diyor. Ve bu kalbine ulaştığı kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf 33. Allah Teala diyor ki gaybde Rahman'a huşu duyanların kalbini Allah'a çeviririz diyor. 9. basamak. Sonra da o kişinin göğsünü yarıyor Allah Teala. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. 10. basamak. Bu nur yolunun arkasından Allah Teala nur yolunu Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince açıyor. Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşra sadrehu lil İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'ı açar. Yani göğsünden kalbine nur yolunu açar diyor. 10. basamak. 11. basamakta o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 22'de kalbini yardığımız, İslam'ı açtığımız ve kalbine nur gönderdiğimiz kişinin kalbiyle kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış, sertleşmiş olan kişilerin kalbi hiç aynı olur mu diyor Allah Teala. Kalplerine nur gönderiyor. Nurun kalbe girdiği an, kalbe ulaştığı an, rahmet nurlarının kalbe girdiği an, biz 11. basamaktayız. Sonra bu kalbe giren rahmetin oranı %2'ye ulaşıyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince 12. basamakta huşu sahibi oluyoruz. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurlarla değil, nurla, rahmet nuru girebiliyor kalbe sadece. Huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın siz de diyor, kalbi zikir sebebiyle sertleşenler gibi, kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor. Ne demek istiyor? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, nefsinin kalbi her geçen gün sadece biraz daha kararır. Çünkü zikrin ona hiçbir faydası olmaz. Allah rahim esmasıyla tecelli etmediği için. Ve 13. basamak, irşat makamının Allah-u Teala'dan sorulması. Kimler sorabilir? Huşu sahipleri. Burada duralım. Çünkü ikinci takvaya ulaştık. İkinci takva kişinin mürşidini Allah'tan isteyip de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği yer. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmaya, sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyerek diyor. İsteyin ve takva sahibi olun. İstediğimiz zaman o mürşid olacak tabiyetimiz bizi mutlaka ikinci takvanın sahibi kılar. Öyleyse ayet-i kerime son derece açık. Amini olmuşuz, Allah'a ulaşmayı dilemişiz.
Onun üzerine ikinci adımı atmamız lazım. Mürşidimize ulaşmamız lazım. Ve Allah Teala diyor ki Ala Allah'ın kasus sebebi Nahl 9. Sebirlerin, mürşitlerin tayini Allah'a aittir. Ve Allah Teala kimi seçmişse hacet namazını kılıyoruz, bize gösteriyor. Ne demek istiyoruz? İsteyin diyor Allah Teala, iptiga edin diyor Maide 35'te. Kimden isteneceğini ise Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde söylüyor. Ve bakıyoruz. Vestaînü bis sabr ve salâte innehâ lekebîretun illâ lil-hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı, isteyin diyor Allah'tan istihaneyi, bu diyor zor bir iştir. Mürşidi istemek kişiyi mürşide kavuşturmaz. Hangi şartlarda? Huşu sahibi olmadıkça. Çünkü arkasından diyor ki illa alel haşiyin. Ama huşu sahipleri hariç. Kim peki bu huşu sahipleri? Yani hacet namazını kıldıkları zaman Allah'ın kendilerine mürşidi göstereceği kişi kim bu? Bu kişi huşu sahibi. Peki özelliği? Onlar diyor Allah'a münaki olacaklarına kesin şekilde muhakkak surette inananlardır diyor. Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah'a kişinin ulaşacağına kesin şekilde emin olduğu yer. Özellik birinci özellik Allah'a inanıyor kişi. İkinci özellik insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Üçüncüsü bunun farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü kendisinin de Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka Allah'a ulaşacağına inanıyor. Ve böyle bir kişi hacet namazını kılınca mürşidini Allah Teala mutlaka gösterir. Tabiyetiyle beraber Allah Teala'dan 7 tane nimet alacaktır bu kişi. Birinci nimet devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. İkinci nimet kalbinin içine iman yazılıyor. Mücadele 22. Onların diyor Allah Teala başların üzerine devrin başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerin içine iman yazılır. Üçüncü özellik Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan 70. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra Allah Teala diyor ki ama diyor kim tabi olursa mürşidine bu sebeple mümin olursa kalbindeki iman artmış bir mümin kalbine iman yazılacağı için ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Yetmez. O kişiye 1'e 10 verirken Allah Teala 1'e 100 vermeye başlıyor ve bu 1'e 700'e kadar artıyor. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Kalbine giriyor rahmet faz ve rahmet salavat nurları. Fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlıyor. Bu nefs tezkiyesidir. Oraya yapışan fazıllar faziletleri oluşturmak üzere nefsin kalbini giderek nur olarak işgal etmeye başlıyor. İşte bunun adına nefs tezkiyesi deniyor. Nefs tezkiyeye başlıyor 14. basamakta ve fizik vücut nefsin tezkiyesi dolayısıyla Allah'ın emirlerini giderek daha çok yerine getirmeye başlıyor. Nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkıyordu. Yasaklarını da işlemek istiyordu ama bunların sayıları devamlı azalıyor. Buna karşılık nefsin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını işlemek istemeyen fazıllar yerleşiyor. Bu oldukça
nefs tezkiye ediliyor. Yani giderek Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir nefs kalbi oluşuyor. Peki sonra? Sonra fizik vücutta nefsin afetleri azaldığı için karşı çıkanlar Allah'ın emirlerini giderek daha üstün boyutta yerine getiriyor. Ruhsa vücuttan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması bu noktada gerçekleşiyor. Burada Maide Suresi'nin 35. ayet kelimesinde ikinci takva söz konusu oluyor. Bu takvada mürşide ulaşmak ve ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması var. Unutmayın ki bu üzerimize, ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize defaatle farz kılınmış. Bunun bir farz olduğunu, emir olduğunu Rad Suresi'nin 21. ayet kelimesi ifade ediyor. Allah'a ruhun Allah'a ulaşması Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى şeklinde ifade buyurmuş. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhu Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'a vasıl ederler diyor. Ne diyor? Bunun bir emir olduğunu söylüyor. Hangi konu emir olarak geçiyorsa o bir farzdır. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması kesinlikle üzerimize farz. Ve zaten Allah Teala Müzemmil 8'de de aynı şeyi söylemiş. Vezkür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşma emri üzerimize farz kılınmış. Öyleyse bunun için ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması lazım. Ayrılabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Yeter mi? Yetmez. Ayrılabilmesi için mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Tabiyetimizle beraber başımızın üzerine gelen devrin imamının ruhu, Mümin 15'te ifade edildiği üzere, bizim ruhumuza diyor ki, senin yevmit talakın Allah'a ulaşma için geri dönüş günün, Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani vücudu terk et. Allah'ın emrinden geliyorum ve sana bunu devrin imamı olarak emrediyorum diyor. Bu andan itibaren bu kişinin başının üzerinde benim görevim başlıyor. Ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. 14. basamak. İrademiz de giderek kuvvetleniyor. Çünkü karşımızdaki iradenin karşısında bulunan nefsin afetleri giderek zikrin devamlı artışı sebebiyle daha hızlı bir şekilde afetler yok oluyor ve afetler yok olduğu için iradenin görevi kolaylaşıyor. İrade afetlere karşı her gün biraz daha güçlenmiş oluyor. Ve ruhumuz Allah'a doğru vücudumuzdan ayrılarak yola çıkıyor tabiyetimiz anında. Ve bu yola çıkış bir seyr-i sülük adlı bir müesseseyle oluşuyor. O gün, tabi olduğumuz gün Allah-u Teala diyor ki Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاهِدْتَ عَزَى اِلٰى رَبِّهِ مَعَبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol olarak seçer ve ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meaf olur diyor. Ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bu mürşide ulaşıp da o istikamette harekete geçen ruh, neticede Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. Nasıl ulaşacaktır? Nefs tezkiyesi başlayacaktır. Nefsin kalbindeki her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselecektir. Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimi nefse emmare, demin söylemiştik Yusuf suresi.
Ve Allah Teala orada ne diyordu? Affedersiniz, Hazreti Yusuf ne diyordu? Diyordu ki, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç. Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi ve nefs tezkiyesinin oluşması. Nefsimizin kalbindeki afetler azalıyor. İlk %7 azalmada nefsi levvame söz konusu. Ruhumuz birinci kata kadar çıkmak yetkisinin sahibi oluyor. İkinci kata kadar çıkma yetkisini ise ikinci defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleştiriyor ruhumuz. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsi levvamede oluyoruz. Kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levmedilen nefs, kınanan nefs. Nefsimizi kınıyoruz, hala yanlışlıklar yapıyoruz. Ama zikrimize de devam ediyoruz. Zikir sebebiyle, zikrimizin artış sebebiyle nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi gerçekleşmiş. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Şems suresi 7. ayet-i kerime. Sonra 4. defa %7 nur birikimi Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu diyor Allah Teala. Rad 28. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Allah'ın zikriyle kalbimiz mutmainne kademesine giriyor. Mutmain oluyor. Yani Allah'ın verdiklerinin kendisine gittiği, artık açgözlülüğünün bittiği bir nokta. Sonra 5. defa %7 nur birikimi, bu nefsi mutmainneden sonra nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Arkadan bir daha %7 nur birikimi, 6. defa %7 nur birikimi, Allah da bizden razı oluyor. Şems suresinin Fecr suresinin 27 ve 28. ayetleri Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci ila rabbike radiyeten vardiyye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve ey ruh, Rabbine geri dön. Burada ruhun Allah'a geri dönmesi, geri dönerek ulaşması söz konusu. Ancak biz Allah'tan razı olduktan sonra, Allah da bizden razı olduktan sonra mümkün. Geri dönüşün sonu vuslattır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Diyor ki Allah Teala, kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Çünkü nefsi Allah'a ezelde tezkiye ve tasfiye olacağına dair yemin vermiştir Allah Teala'ya. Ve ilallahil masir diyor ve Allah'a döner diyor. Onun ruhu Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu ve yeni bir takva. Allah Teala burada hidayete ermek olarak vasıflandırıyor ruhun Allah'a ulaşmasını. Diyor ki: İnnel hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın ulaştırmasıdır. Allah'ın kendisini ulaştırmasıdır. Ya da bunun kısaltılmış manası, hidayet Allah'a ulaşmaktır, ruhun ulaşmasıdır. Şimdi bunun takvayla muhtevasına bakıyoruz, ilişkisine. Muhammed 17'de Allah Teala diyor ki: Onlar ki hidayete ermişlerdir ve hidayetleri, onlar ki hidayet üzeredirler, vellezîne ehtedev, onlar hidayet üzeredirler, zâdehum hüden, hidayetleri arttırılır. Allah'a ulaşmayı denedikleri zaman hidayet üzereler, hidayetleri arttırınca hidayete eriyorlar. Hidayete erdikleri zaman da Allah Teala ve atahüm takvahum, ve onlara takvaları verilir. Böylece üçüncü takva oluşuyor.
Kaf 31'e 32'de de Allah Teala aynı şeyi ifade etmiş. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hâzâ mâ tuâdûne likülli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hafiz olan ve evap olanlar için. Hafiz olan, başların üzerine devrin imamının ruhunun geldiği nokta. Ne zaman ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmak istiyorsak, o zaman başımızın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Mücadele ve mümin 15'in gereğince bu hafiz olmak o kademeyi, yani ikinci takvayı, ve evap olmak da meyap olan sığınağa ulaşmak istikametine kullanılıyor. Kişi meyaba ulaşmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş, evap oluyor ve bu üçüncü takvanın sahibi oluyor kişi. Ve ruh Allah'a ulaştıktan sonra ne olur? Kişi zikrine devam eder. Bu ruhun Allah'a ulaşması 21. basamaktadır. Ve 22. basamakta ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Meaba ulaşır. Demin söyledik. Hem Allah için yola çıkışı hem de meaba sığınmayı ifade ediyordu. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. Ve Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde vallahi indehu husnul meab. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel ahsen sığınaktır diyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Bu da evap sıfatıyla ifade ediliyor. Kaf 32'de evap takva açık bir şekilde belirtilmiş. Kaf 31 ve 32'de, Kaf 31'de takva sahiplerine cennet yaklaştırıldı diyor. Onların evap olanları olduğu anlatılıyor. Kaf 32. Ve böylece ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Kişi zikrini arttırıyor ve artan zikriyle kişi bir süre sonra kendisine bir taht verilen bir noktaya ulaşıyor. Enam 127'ye göre onlara Allah'ın katında indi ilahide yurtlar verilir diyor. Bu teslim yurdu, o onlara verilen yurt bir taht. 23. basamak ve 24. basamakta kişi günün yarısından daha fazla zikrederek zahit oluyor, züht makamının sahibi oluyor. Negatif züht anlatılmış Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Onu çok ucuz bir fiyata birkaç dirheme verdiler diyor. Ama pozitif züht, kişinin her gün günün yarısından daha fazla bir zamanı Allah için kullandığını, Allah için harcadığını, Allah ile birlikte geçen zamanının, zikirli zamanının zikirsiz zamandan daha fazla olduğunu her gün Allah'a ispat ettiği bir nokta zühd makamı. Nefsin kalbindeki nurlar %71'e kadar burada, 71'den sonra burada şekilleniyor ve 81'e doğru yürüyor zühd makamında. %81'e ulaştığı zaman nefsimizin kalbindeki nurlar yeniden yeni bir takvanın sahibi oluyoruz. Fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nefsin kalbinde hala %19 afet vardır. Ama fizik vücudumuz artık onlara hiç aldırmıyor. Onları kale almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası fizik vücudumuzun Allah'a teslim edildiği 25. basamak. Ve burası 4. takva. Allah-u Teala diyor ki Ali İmran 133 ve 134'te Rabbinizden mağfirete ve arzı gökler ve yerler kadar olan cennetlere koşuşun. Ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor. Alttaki ayet-i kerimede Ali İmran 134'te onlar ki diyor o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da infak ederler diyor. Öfkelerini
yutarlar ve insanları affederler diyor. Öfkesini yutmak, hala %19 afet var ama o afetin verdiği öfkeyi yutabiliyor kişi. Yani dikkate almamayı başarıyor ve insanları affetmeyi başarıyor. Tıpkı daimi zikre ulaşmış biri gibi. Allah muhsinleri sever diyor. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Kimdir fizik vücudunu Allah'a teslim eden? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsin adını alıyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Burada da fizik vücudunun tesliminde Allah'ın kullandığı takva, dördüncü takva, Âl-i İmrân 133 ve 134'te yer almış muhsinler takvası. Ve bu noktadan itibaren kişi zikrini arttırıyor, öyle bir noktaya ulaşıyor ki daimi zikrin sahibi oluyor. Burası artık aynen yakinin başladığı yerdir. Daimi zikrin sahibi olan kişi ulul erbab olmuştur. Allah Teala diyor ki di ulul erbab veskür Allah'a kıyamet kuuden ve ala cunubihim. Ulul erbab için diyor, ulul erbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de zikreden kişi bu noktaya ulaşmıştır. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Ulul elbab olmuştur. Öyleyse burada beşinci takvaya ulaşıyoruz. Beşinci takva Allah-u Teala'nın ifadesiyle diyor ki Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 197. ayet-i kerimesinde hac bilinen aylardır. İşte kim o aylarda ihrama girerek haccı farz edinirse artık bilsin ki haçta kadına yaklaşmak, fasıklık, cedelleşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Salih amellerle azıklanın. Hiç şüphesiz azığın hayırlısı takva sahibi olmaktır. Ve Allah Teala ve ey ulul elbab diyor, bana karşı takva sahibi olun. Ettekuni ya ulul elbab. Ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun diyor. Buradan anlıyoruz ki bu ulul elbab'ın takvası, yani beşinci takva. İşte ulul elbab olmak, daimi zikrin sahibi olmak ve yeni bir takvanın sahibi olmak. Burada özellikler var. O kişi artık daimi zikrin sahibidir, ulul elbab olmuştur. Özellikleri şunlardır. O kişinin kalbindeki daimi zikrin sahibi olması dolayısıyla bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için daima zikrediyor. Nefsinin kalbi pırıl pırıl nurlarla dolu. Daimi zikrettiği için karanlıkların tekrar kalbine ulaşması artık mümkün değil. Ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. İkinci özelliği kişinin daimi zikrin ötesinde. Üçüncü özelliği, o kişinin kalp gözünü açıyor Allah-u Teala. Dördüncü özelliği, kalp kulağını açıyor. Kalp gözü de, kalp kulağı da açık. Allah'ın bütün söylediklerini işitiyor kalp kulağıyla. Kalp gözüyle de Allah'ın bütün gösterdiklerini görüyor. Sonra mı? Bu görüşlerden sonra o kişi üç tane daha özelliğin sahibi. Bir, ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an her konuyu tezekkür etmek imkanının, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Altıncısı, ya da bu üç özel şartın dörtten sonraki üçüncü, üç özel şartın ikincisi,
hayra ulaşmak. Bu kişi hayır sahibi. Ne demek bu hayrın sahibi olmak? O kişi daimi zikrin sahibi. Zikir devamlı derecat kazandırır. Hayırsa derecat kazandığımız bütün amellerdir. Kişi bu sebeple hayrın sahibi oluyor. Bir özelliği daha var. Bu kişi hüküm sahibidir, hikmet sahibidir. Hem hakemlikte hem hakimlikte mutlaka Allah'a sorarak karar verdiği için adaletle davranır. Bir de Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman onların nereye ait olduğunu, hangi basama ait olduğunu bir bakışta mutlaka sezer. İşte böyle bir noktadaki takva, bu takvadır. Burada ulul elbab'tan bahsediyor Allah Teala. Ulul elbab'ın takva sahibi, ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun diyor. Ve 6. takvada irşada ulaşmak söz konusu. Ulul elbab olanlar yerin yer katlarını, yerlerin melekutunu görüyorlar. 7 tane cehennem, her katta ayrı ayrı ve yerin zemin katının sırrına da vakıf oluyorlar. Çünkü bu seviyede Allah-u Teala yerlerin melekutunu gösterirken yeryüzü de bir yer. Buradaki devrin imamının dergahının özelliklerini de gösteriyor bu takvanın sahiplerine. Yerlerin melekutu onlara ayağın oluyor. Ne zaman göklerin melekutu başlarsa birinci gök katından itibaren, o zaman o kişi ulul elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ki bu da bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuş.

diyor Allah Teala. Kad enzelna, biz indirdik diyor üzerinize. Livasu takva, takva elbisesi. Zalike hayrun. İşte bu daha hayırlıdır. Zalike min ayetullahi lealuhum yezekkerun. İşte bu Allah'ın ayetlerindedir. Böylece onlar tezekkür ederler diyor Allah Teala. Takva elbisesi sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın öyle bir elbisesidir ki o kişi bütün negatif faktörlerden Allah Teala tarafından korunur. Ancak kalbi müzeyyen olanlar bu noktaya ulaştırılabilir. Takva elbisesi bir zırh gibidir. Başlangıçta hani Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman Allah'ın geçici zırhı bizi kuşattığında nasıl şeytan bize hiçbir şey yapamadan ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştırıyorduk. Şeytanın tesiri sıfırlanıyordu. Burada da aynı şey söz konusu ve onun çok daha üst seviyesinde bir şey söz konusu. Çünkü burada kişi zaten daimi zikre ulaşmış. Ulu'l-Elbab makamını geçmiş. Gök katlarının da hepsini geçerek 7 tane gök katını görüyor. 7. katın 7 tane aleminde geçiyor. Ve 7. kattaki 7. alemin en üst noktası olan Sitre-i Münteha'yı görüyor. Bu noktada yeni bir takvaya ulaşıyor. Bu takva Allah-u Teala'nın irşada ulaşanlarına ait olan takvası. İrşada ulaşmaksa 18 mertebe o kişinin kalbinde aydınlanma, nurlanma oluşudur. 18 mertebe müzeyyen olması söz konusu kişinin kalbinin. 7 mertebe yerlerin melekutuyla oluştu. 2. 7 mertebe göklerin melekutuyla oluştu. 14. Kişi Sitre-i Münteha'yı görünce Ulu'l-Elbab makamından İhlas makamına ulaştıktan sonra bu 14 mertebe olmuştu. 7 mertebe Ulu'l-Elbab makamında oluşmuştu. 7 mertebe de İhlas makamında oluştu. Ve kim Sitre-i Münteha'yı görürse o Ulu'l-Elbab makamının İhlas makamının ötesine geçmiştir. Ve Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh daveti Allah-u Teala tarafından yapılır. Allah'ın bütün söylediklerini işiten ve idrak eden kişi için geçerlidir. Hem Ulu'l-Elbab olmayı aşmıştır, daimi zikrin sahibi olmayı, hem de 18 mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. Affedersiniz, 14 mertebe, 2 defa 7 mertebe ve Sitre-i Münteha'yı görmüştür. Göklerin melekutu da tamamlanmıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'un sahibi olur. Bu kişi Salah makamına geçer. Orada o kişinin günahları örtülür. Ona Salah nuru verilir. Sonra da günahları sevaba çevrilir. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademesi günahların örtülmesi. Üçüncü kademesi o kişiye salah nuru verilmesi. Dördüncü kademesi de günahlarının sevaba çevrilmesi. Burası bu noktada bu takva, altıncı takva geçerlidir. Kişi artık takva elbisesi giymiştir. Yani 18 kademelik bir müzeyyen olmayı ifade eden yeni bir elbise giyiyor kişi. Bu takva elbisesidir. Ve geriye sadece 19. kademe kalır. 19. mertebe kalır. Bu iradenin de Allah'a teslimidir. Bildiğiniz gibi bütün sahabe Ulu'l-Elbab makamına ermişti. İrşada da ulaşmıştı. Yani

irşat makamının sahibi de olmuştu irşada ulaştıktan sonra. Sahabenin irşada ulaşması, kendilerinin irşat alması, irşad olması istikametinde konunun sonuna ulaştıklarını gösterir. Ondan sonra Allah Teala onları bu mertebeden sonra bir mertebe daha kalplerini müzeyyen kılar. Bu o kişilerin iradelerinin Allah'a teslim etmesi sebebiyle bir mertebe daha bir noktaya ulaşmalarıdır. Ve böylece yedinci takva oluşur. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun." Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, hakka tukatihi takva olsun ve siz Allah'a teslim olun, sonra ölün. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Bu teslimi külli ile teslimdir. Ve bütün sahabe teslimi külli ile teslim olup, iradelerini de Allah'a teslim edip, Allah'ın o son makamına, irşat makamına hepsi ulaşmışlardır. İster ensar olsun, ister muhacirin, sahabenin, münafıkların değil, sahabenin irşat makamına ulaştıklarını Allah Teala kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle. Diyor ki o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlara da tabiin deniyor. Hepsi ensarda muhacirinde irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve zaten ayet-i kerimenin sonunda hem ensarın hem muhacirinin hem de onlara tabi olanların da tabiinin de irşat makamına yükseldiğini ifade ediyor. Çünkü onların hepsi için fevzün azim sahibidirler diyor Allah-u Teala. Azın cennetlerinin sahibi olduklarını görüyoruz. İrşat makamının sahipleri. Sevgili kardeşlerim, Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesindeki takva, hakkı tukatihi takvadır. Bir hakkın takvadır, hakkül yakin takvasıdır. Böylece takvaların 7 kademede bütünleştiğini, 7 safhada gerçekleştiğini ve bütün sahabenin 7. takvaya kadar bütün takvaları birer birer geçerek ulaştığını görüyoruz. Allah Teala'nın hepinizi bu takva kademesine ulaştırarak hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbeti, Allah'ı anma sohbeti. Konumuz ahsen olmak, zülcenahayn olmak. Ne demek zülcenahayn olmak? Cenah kanat demek. Cenahayn iki kanat demek. Zülcenahayn iki kanadın sahibi olmak demek. Öyleyse hangi kanatlardan bahsediyor Allah Teala? Birinci kanat cennet kanadı, ikinci kanat dünya kanadı. Cennette olmak, yani öldükten sonraki hayatının akabinde, kıyamet gününden sonra başlayacak olan hayat, bir cenneti, bir de cehennemi ifade eder. Herkesin gitmek istediği yer cennettir. Öyleyse kanatlardan birisi kıyametten sonraki devrede cennette olmak kanadı. Kanatlardan ikincisi de dünya kanadı. Şu dünyada mutluluğu yaşayabilmek. Ahsen olmak demek zaten nefsin bütün afetlerinden kurtulmuş olması demek. O zaman kişi ya İhlas makamındadır ya salah makamındadır. Nefsin bütün afetleri yok olduğuna göre kişi yaşarsa ulul-elbab makamından sonra mutlaka ihlas makamına geçecektir. İhlas makamından sonra da mutlaka salah makamına geçecektir. Otomatik bir işlem onu ulul-elbab'tan ihlasa, ihlastan salaha götürecektir. Kişi daimi zikre ulul-elbab makamında ulaşır, ahsen olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Daha evvel ahsen olan ruh Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Daha evvel fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ama nefsin ahsen olduğu yerde fizik vücut da ahsen olur. Ve fizik vücut bu noktadan itibaren dünya saadetini %100 olarak yaşamaya başlar. Ondan evvel de fizik vücudun yaşantısı 25. basamakta nefsin kalbinde afetler olduğu halde ve o afetler sesini akla duyurabildiği halde aklın buna hiç iltifat etmeyerek Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği hiçbir emri yasak ettiği hiçbir şeyi uygulamayan bir hüviyet vermesi fizik vücuda kişiyi zaten ahsen kılar. Ama bu fizik vücudun ahsen olmasıdır. Fizik vücut nefsin ahsen olması tamamlandıktan sonra bir muhteşem olayı ifade eder. Nefsin ahsen olmasının muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsteki bütün afetler yok olduğu noktadan itibaren fizik vücut da gerçek anlamda ahsen olur. Yani artık nefsin afetlerinin o hesaba katması bile negatif talepleri tamamen tarihe karışmıştır, yok olmuştur. Böyle bir dizaynda olacaktır kişi.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan ötesi hep ahsen olmayı ifade eder. Daimi zikre ulaşan bir kişi artık ahsen olmuştur. Nefsi de ahsen olmuştur. Nefsi ahsen olunca şeytanın hakimiyetinden %100 kurtulmuştur. Fizik vücutta bu noktada nefse göre ahsen olma noktasına gelmiştir. Demek ki fizik vücut iki hüviyet yaşıyor. 25. basamakta fizik vücudun kalbinde hala %9, nefsin kalbinde hala %9 afet vardır. Ama fizik vücut bu afetlerin negatif tepkilerini, akla ulaştırdıkları negatif isteklerini hiçe sayar. Akıl o noktada artık nefsin negatif taleplerini dikkate almaz. Çünkü şuurlandığı bilgi artık ona bunu yaptırır. O başlangıçtaki şuurun sahibi değildir. Başlangıçta bir negatif ortamda çocukluğundan beri yetiştiği negatif pozisyonların devamını sadece devreye koyar. Ama bu noktadan itibaren o bir bütünü içerir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi kendisine amel ittihaz etmiştir, usul ittihaz etmiştir ve bu usulü hangi şartların içinde olursa olsun gerçekleştirir. İşte bu gerçekleştirme iki ortamda vardır. Nefsin hala %9 afetleri bulunduğu ortamda da akıl kazandığı şuurun bir gereği olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Nefsin serzenişleri, afetlerin talepleri onu o noktadan itibaren hiç alakadar etmez. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Bu noktada fizik vücut aklın standartları içinde ahsendir. Yoksa nefsin ahsen olma noktasında ahsen olamamıştır. Öyleyse fizik vücudun ahsen olma noktası iki aşamalıdır. Kalbinde, o kişinin kalbinde %9 karanlıklar olduğu devredeki fizik vücudun ahsen oluşu, %9 afetleri dikkate almamak istikametinde şekliyle gerçekleşir. Ama nefs %100 tasfiye olduktan sonra kişi ulul elbab kademesine, sonra ihlas kademesine ulaştığında artık fizik vücut hiçbir afetin de negatif talebine muhatap olmayacaktır. O zamanki fizik vücudun ahsen oluşu birinci kesimdekinden farklı bir ahsen oluştur. Orada muhalefet vardı %9'da olsa ama burada hiç muhalefet yok. Yani nefs nasıl %100 arınmış da ona göre davranış biçimini kendisine esas ittihaz etmişse, fizik vücut da nefsteki standardın aynına sahiptir. Şeytan %100'üne tesir edememektedir nefsin afetlerinin. Çünkü afetler yok. Afetlerin sıfırlandığı bir ortamda hasletlere, faziletlere şeytanın tesiri hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse olay burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğu bir müessese düşünün. Ve fizik vücudun iki defa ahsen oluşunu düşünün. Birincisinde nefsin afetleri varken
gene ahsen olan manasına gelen muhsin ifadesini kullanıyoruz fizik vücut için. Ama ikincisinde nefsin afetleri tamamen yok olduktan sonra artık hiçbir muhalefet mevcut olmadığı için nefsin nasıl ahsen sıfatıyla anılması söz konusuysa o kademede fizik vücudun da ahsen sıfatıyla anılması söz konusudur. Öyleyse bu farklılığı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir insanın ahsen olduğu nokta neresidir? 26. ve ondan yukarıdaki basamaklardır. 26, 27, 28. basamaklar. Şimdi başlangıç noktasından oraya gelelim kısaca bir ifadeyle. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmemiz Allah-u Teala tarafından devamlı gözetleniyor. Gözleniyor. Pozitifse davranışımız Allah-u Teala bizim kalbimizde hayrın olması olduğu neticesine ulaşıyor ve seçiliyoruz Allah-u Teala tarafından. Eğer seçilen birisi olarak Allah'a ulaşmayı dilemişsek o zaman üçüncü basamağa geçiyoruz. Ve Allah-u Teala kalbimizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitiyor, biliyor ve görüyor. Böyle olunca Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli, Rahim esmasıyla tecelli, Allah-u Teala'nın baş gözlerimizdeki o güne kadar mevcut olan bir perdeyi, bir nevi gözlüğü gözümüzden almasına sebebiyet veriyor. İrşad makamına herhangi bir insan olarak bakarken o güne kadar, o günden sonra ona herhangi bir insan olarak bakmıyoruz. İrşadın sahibi olarak bakıyoruz. Yani onu görerek bakıyoruz artık. Bakıyoruz ve görüyoruz ki o bir mürşittir. Sonra Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Aynı anda birkaç dakika içinde hepsi oluyor bu işlemlerin. Ve irşat makamının sözlerinin manasını anlamaya başlıyoruz. İrşadın ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Hidayetin ne olduğunu, Allah'a teslimin ne olduğunu, vuslatın ne olduğunu, takva sahibi olmanın ne olduğunu, Allah'ın rızasını kazanmanın ne olduğunu, kavramları anlamaya başlıyoruz. Bu anlamak, kulağımıza ulaşan sözleri değerlendirmek manasına varmak yetmez. Onları kalbimize indiriyoruz. Ama kalbimizde ekinnet var. Ekinnet olduğu için idrak edemiyoruz ne olduklarını. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisinden kalbindeki ekinneti de kaldırıyor ve kişi fıkıh etmeye, idrak etmeye başlıyor. Neyle? Allah-u Teala ekinneti alırsa yerine başka bir şey koyacak. Koyduğu müessesenin adı ihbat. Mühbit oluyoruz. Kalbine ihbat konulmuş birisi oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir noktada bir kişi daha ötedeki şeyleri de Allah-u Teala'dan alır. Allah harekete geçmiştir. Durdurmaz hamlelerini, kalbimize ulaşır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Şeytana dönük konumdan Allah'ın nurlarına dönük konuma çevirir. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Ondan sonraki kademede 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Allah'tan gelen rahmetle faz partikülleri
nurları kalbimize girebilsin diye. İrşad makamına ulaştıktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat partikülleri, nurları kalbimize girsin diye, enerji grupları kalbimize girsin diye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra zikir yaparız. Allah bize zikri sevdirir. Zikri yaptığımız zaman göğsümüze, oradan kalbimize ulaşan yolu takip ederek, Allah'ın göğsümüze yararak kalbimize ulaştırdığı nur yolunu takip ederek kalbimize ulaşan nurlar, kalbimizin mühürlü olduğunu görürler. Ve fazıllar sızmaya çalışır, sızamazlar. Ama rahmet nurları sızmaya çalışır ve bunu başarır. Nefsimizin kalbine nur girişimi başlar. 11. basamaktayız. Bu nur birikimi %1, %2 olur. 13. basamaktayız. %3 olmaz zaten, %2'den öteye çıkamaz. Rahmetin kalbimize giriş imkanı bununla sınırlıdır. Çünkü kalpte onu devamlı dışarıya atmaya başlayan, çalışan küfür kelimesi mevcuttur. Ve küfür kelimesi afetlerden başka hiçbir şeyi kendisine çekmez. O orada kalpte yuvalanmış olduğu için kendisine çektiği nurlar da kalbi devamlı doldururlar. İşte böyle bir noktadan sonra huşuya ulaşan kişi %2 nur birikimiyle mürşidini çağırır. Allah-u Teala'nın mürşidini gösterir. Kişi ulaşıp tabi olur ve bu sefer de 10 tane nimet alır Allah-u Teala'dan. Ve bu 10 tane nimetin 3 tanesi hidayetle ilgilidir. Birincisi ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. İkincisi fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Üçüncüsü nefsimizin tezkiyeye başlaması. Aslında 3 hidayet de nefsimizin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmazsa fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulamaz. Nefs tezkiyeye başlamazsa ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması da, yani ruhumuzun hidayeti de, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması da, yani fizik vücudumuzun hidayeti de, ikisi de nefsin tezkiye ve daha sonra tasfiye olmasına bağlıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Allah'tan aldığımız 10 tane nimetin birincisi devre-i imamının ruhu başımızın üzerine gelir. İkincisi Allah kalbimizin nur kapısını açar. Kalbimizin mührünü açar. Nur kapısındaki mührü, o güne kadar mühürlü olan kalbimizin nur kapısı açılır, mühür açılır. İkincisi ya da ikinciydi bu, üçüncüsü Allah nefsimizin kalbinden küfür kelimesini alır. Dördüncüsü kalbimizin içine iman kelimesini yazar ve gerçek anlamda bir mümin oluruz. Yani ağzımla ben müminim diyen, ben Allah'a inanıyorum öyleyse müminim diyen birisi değil. Kalbinde de artık iman yazdığı için kalbindeki imanın sahibi olan bir mümin olur kişi. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala 5. nimet olarak kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sonra 6. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. 7. nimet fizik vücudun şeytana, nefs tezkiyesine paralel olarak kul olmaya başlamasıdır. Ve 4. nimet ruhun
Allah'a doğru her %7 nur birikiminde bir kat yükselmeye başlaması ve sonunda Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmesidir. Üçü de hidayettir. Ruhun hidayeti, nefsin hidayeti, fizik vücudun hidayeti. Allah'ın 9. nimeti, o güne kadar 1'e 10 veren Allah'ın ihsanlarda bulunduğu, o günden itibaren ihsanların nimete dönüşmesi ve 1'e 10'u Allah-u Teala'nın 1'e 100'e çıkarması. Ve bu 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 diye 700 kata kadar yükselir. Ve zikir yaparız. Nurlar, rahmet, faz ve salavat nurları göğsümüze gelir. Mührü kalbin alt kapısına iter. Kalbim mühürler. Kapı kapanır zulmani güçlere. Karanlıkların kalbimize girmesi artık mümkün değildir. Peki ne olur? İman kelimesinin etrafında kalbimize gelen fazıllar toplanmaya başlar. Bu %1, %2 derken %7'ye ulaşır. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbindeki Allah'ın emirlerine asla itaat etmeyen, yasakları ise mutlaka işlemeye çalışan nefs afetlerinin %7'si yok olmuştur. Artık nefsimizin kalbindeki oraya yerleşen faziletler, onlar da ruhun hasletleri gibi Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbine %7 fazilet doğmuştur. Nefsi emmaredeyiz. Ama ruhumuz bunun üzerine nefsimizin birinci gök katını açacak imkana kavuşmasıyla %7 nefs tezkiyesiyle birinci gök katının kapısı açılır ve ruhumuz oraya ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame, ruhumuz ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri, ruhumuz Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Başka bir ifadeyle, meap olan, sığınak olan Allah'a sığınıyor, evvap oluyor. Sığınağa sığınmış oluyor. Burası ruhumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Ahsen olduk mu? Hayır, olmadık. Zaten ahsen olan ruhumuz kendisinden bekleneni yaptı. O bize bir emanet olarak verilmişti. Emanetimizi emanetin sahibi olan Allah'a teslim ettik. Ve olay teslimle tamamlandı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz Allah'a teslim oldu. 22. basamaktayız. Sonra ne oluyor? Şu anda beka makamının, fena makamının sahibiyiz. Ruhumuz Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Sonra bir sonraki makama ulaşıyoruz. Beka makamı. Allah Teala bizi bekaya ulaştırıyor. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyoruz. Sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamının sahibi oluyoruz. Velayetin üç makamı: fena, beka, zühd. Nefsimizin kalbindeki nurlarsa Allah'a ulaştığımız zaman %51 olmuştu. Teslim olduğumuz zaman %61'e çıkar. 61'de bir süre devam ederiz. 71'e, 61'den yükselen, %61'den sonra yükselen nurlar %71'e ulaştığı zaman Allah taht ihsan eder. Daha günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız zaman %81'e ulaşır nurlar. Ve %81 ile %61'den sonra 61 ile beka makamına ulaşırız.
%71 ile züht makamına ulaşırız. Züht makamına ulaşan kişi, günün yarısından daha fazla zikreden kişi, zikrini daha çok arttıracaktır. Ve %81 nura ulaştığımız zaman bakacağız ki fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Aklımız o güne kadar yaptığı, elde ettiği şuurlanmayla artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye fizik vücudumuzu ehil görmüş, yasak ettiği fiilleri de işlememeye ehil görmüş. Allah neyi emretmişse fizik vücudumuz onu yapmaya başlar, yasak ettiklerini de işlemez. İşte bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Fizik vücudumuz ahsen olmuş mudur? Buradaki müessese eksik bir ahsen olma müessesesidir. Çünkü nefsimizde afetler %19 olarak, fizik vücudumuzu Allah'a teslim olduğu noktada %19 afet var nefsimizin kalbinde. Ve bu afetler giderek azalacaktır. Çünkü zikrimiz çoğalıyor. Daimi zikre ulaşamadık ama daimi zikre doğru yaklaşıyoruz. Nefsimizin kalbinde bu afetler 19 da olsa, %9 da olsa afetler var. Bu afetlerin bir rezistansı var. Karşı çıkışı var nefsimizdeki afetlerin. Dolayısıyla bu noktada fizik vücudumuz ahsen değildir. Ahsen bir davranış biçimi sergilemektedir fizik vücudumuz. Çünkü aklımız o güne kadar ulaştığı şuur kazanma olayıyla artık Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Böyle bir özelliğin sahibidir ama nefsin afetlerine paralel bir rezistansla karşı çıkışta kişinin iç dünyasında yankılanmaktadır. Bu sebeple fizik vücut işlemleri Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmakta, yasak ettiklerini işlememektedir ama devamlı da o iç dünyasındaki karşı çıkışları yaşamaktadır. Öyleyse bu noktada fizik vücudumuzun ahsen olması gerçek anlamda bir ahsen oluş değildir. Bir ara tabir olarak gene ahsen olan anlamına muhsin kelimesini burada kullanıyoruz. Ama aslında bu eksikliği bileceksiniz. Nefsimizin kalbinde afetler hala var. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada %19 var. Ve bu 19 %91'e kadar gidiyor nurların artımına. %9 nur karanlık kalmış ama gene kalmış. Hala fizik vücudumuz gerçek anlamda rezistanssız, afetlerin itiraz edemediği bir ortama ulaşabilmiş değildir. Öyleyse ahsen olmak müessesesinde güzellerin en güzeli olmak olayı var. Henüz güzellerin en güzeli değil fizik vücudumuz. Ne zaman olur? Ne zaman kişi daimi zikre ulaşır da nefsindeki bütün afetler yok olursa, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini iç dünyasında nefsin afetlerinin itirazı olmaksızın yapmaya başlarsa, engelsiz, rezistanssız, karşı konulmasız bir Allah'ın emirleri uygulaması, yasak ettiği fiilleri işlememek olayı tahakkuk ettiği zaman sonuca ulaşmış oluruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslimi %81 nurla başlar nefsimizin kalbinde.
hala 19 karanlık vardır ve devam eder. O normal standart devam ederken bir gün daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız zaman fizik vücudumuzun teslimini ifade eden muhsin kelimesinin ötesine geçeriz. Fizik vücudumuz da ahsen olur, nefsimiz de ahsen olur daimi zikirle. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, bir daha buradan daimi zikrin dışına çıkmak hiçbir şekilde söz konusu değildir. Daimi zikir müessesesi, geri dönülmesi mümkün olmayan bir yeri ifade eder. Kim daimi zikre erişmişse, onun kalbine kesintisiz olarak Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gireceği için bunların her biri de zulmani kapıyı örten mührün üzerine devamlı baskı yapacağı için o kişinin nefsinin kalbinde bu zulmani kapıdaki mührün oradan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dört grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Dört grup enerji devamlı olarak baskı yapmaktadır mührün üzerine. Aşağıdan mührü yukarı çıkarmak isteyen şeytanın karanlıkları ve afetler ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar, yukarıdan gelen dört grup enerjinin baskısı mührü hep orada tutar. Ve ömür boyunca zulmani kapı şeytanın karanlıklarına kapalı kalır. Kişi ömrü olduğu sürece daimi zikre ulaşmışsa hep daimi zikirde kalacaktır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevada kişinin artık ahsen olması zamanı gelmiştir. Daimi zikre ulaşmıştır kişi. Daimi zikre ulaştığı anda o kişinin fizik vücudu da ahsen olur, nefsi de ahsen olur. Daha evvel ruhu zaten ahsendi. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Bu ahsen olarak yaratılma muhtevasına dikkatle bakın. Ruhun kalbinde sadece hasletler vardır. 19 tane haslet. Yani güzellik, yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiklerini hiçbir şekilde gerçekleştirmeyecek olan 19 tane çeşitli haslet, nefsin afetlerinin zıtları. Öyleyse daimi zikre ulaştığımız zaman hikmet sahibi oluruz. Kimdir ahsen? Ahsen hikmet sahipleridir. İnsanlar arasında ahsen olan kimdir? Hikmet sahibidir. Kimdir hikmet sahibi? Asgari standartlarda ulul elbaptır. Ulul elbabın özelliği nedir? 190 ve 191. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı
zikretmek söz konusudur. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Kişinin gelişmesi, muhtevası bir yere ulaştırmış onu. Daimi zikre. Daimi zikir nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Öyleyse ahsen olmanın özellikleri nelerdir? Ahsen olmak, hikmet sahibi olmayı gerektirir. Kimdir ahsen olan kişi? 7 özelliğin sahibidir. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Bu sebeple nefsindeki bütün afetler mutlak olarak yok olmuştur. Tekrar geriye dönmeleri de mümkün değildir. 3- Kalp gözü mutlaka açılmıştır. 4- Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın kendisiyle konuştuğu bütün sözlerini işitir ve Allah'ın gösterdiği, kalp gözüne gösterdiği fizik ötesi her şeyi görür. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin muhtevasına bakıyoruz. 4 tane temel şartın sahibi. Bu kadar da kalıyor mu? Hayır. 3 tane de vasıf şartı kazanıyor kişi. 1- Bu kişi ehli tezekkürdür. 2- Bu kişi ehli hayırdır. 3- Bu kişi ehli hükümdür. Ne demek istiyoruz? Ehli tezekkür ne demek? Bu kişi Allah ile müzakere edebilir her konuyu. Her konuyu sorar Allah-u Teala'ya, cevap alır. Anlamadığı yeri tekrar sorar. Detaylar ister Allah-u Teala'dan ve Allah ile konuşur. Allah'tan vahiy alır. Onunla her türlü konuyu konuşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Hayır ne demektir? Hayır bize derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olayların adı şerdir. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibi. Daimi zikrin sahibi her an Allah-u Teala'yı zikrettiği için her an derecat kazanıyor. Öyleyse her an hayır kazanan bir kişiye Allah-u Teala ehri hayır diyor. Peki başka hangi özelliğin sahibidir? Kendisine hikmet sahibi denmesini temin eden asıl faktör hüküm sahibi olmak. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'de o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak bu kişi ortaya koyabilecek bir özelliğin sahibidir. Buna feraset diyoruz. Hüküm sahibi olmak, ferasetin sahibi olmak demektir. İşte kim ehli hükümse, ehli tezekkürse, ehli hayırsa o kişi ahsen olmuştur. Ahsen olmanın başlangıç noktasında ulul elbab makamında kişiye sadece zemin kat gösterilir. Bu noktaya kadar olanları Zülcenahin olmanın birinci açısından değerlendirirsek, cennet açısından değerlendirirsek, bu kişi başlangıçta bütün insanlar gibi cehenneme gidecekti. Ama Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cenneti elde etti. 10 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan, mürşidine ulaşıp tabi oldu, ikinci kat cenneti elde etti.
Sonra ruhunu Allah'a ulaştırdı. Üçüncü kat cennet elde etti. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Muhsinlerden oldu. Dördüncü kat cennet elde etti. Sonra ulul elbab oldu. Beşinci kat cenneti elde etti. Ulul elbab olmak kısa süreli bir işlevdir. Kişi ulul elbab olduktan hemen sonra zemin katın ana dergâh sırlarını Allah-u Teala ona gösterdikten sonra bu kişinin dizaynı göğün birinci katının görülmesiyle ufuk geliştirmesini sağlar. O kişi göğün birinci katını görmeye başlamıştır. Ve ulul elbab makamı sona ermiştir. İhlas makamı başlamıştır. Böylece kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında insanların bir muhtevası var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, birinci gök katı gösterildiği zaman kişiye, o kişi artık ulul elbab değildir, muhlistir. Nefsi halis olmuştur ki Allah-u Teala ona bu hikmetin yedi muhtevası içerisinde göğün birinci katını göstermeye başlamıştır.

O kişinin kalp gözü artık göğün birinci katını, orada nerede secde edildiğini görmeye başlar. Sonra ikinci katı görür, su arınma havuzlarını. Sonra üçüncü katı gösterir Allah Teala, iki katlı mescidi. Sonra dördüncü gök katını gösterir. Dördüncü katına çıkmak için kullanılan mihenk menfezini gösterir. Bir silindir içerisinden nasıl üçüncü kattan dördüncü kata sonsuz hızla arda arda insanların ruhlarının ulaştığını gösterir. Sonra Beyt-ül Makdes'in aslını gösterir. Beşinci katta orada nasıl secde edildiğini, nasıl kapıdan uçularak girildiğini, secde bitince ön safların nasıl kubbeden yukarıya yükseldiğini gösterir. Sonra beşinci gök katını gösterir Beyt-ül Haram'ın aslı ve oradaki muhteva secde, secdeden sonra öndekilerin kubbeden altıncı kata çıkışları. Ve altıncı kat gösterilir. İnsan vücudu silüeti şeklinde bir giriş. Daha uzun boylu birisi girdiği zaman kapı değişiyor. O geçen kişinin şeklini alıyor. Ve daha kısa boylu bir kişi girerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Aslında kapı değil de bir geçiş yeri. İnsan vücudu silüetinin kenarlarından oluşan bir şekil alma, duvarın şekillenmesi. Bu bir özellik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurları gösterir Allah Teala. Nasıl insanların yüzlerinin, ellerinin çatladığını, nasıl tedavi edildiğini bu çatlakların gösterir. Sonra bu kişiye çatlamayan bir kişi bir gün ulaşacaktır. O zaman ona nasıl fethi kılıcının verildiğini, elbiselerin nasıl değiştirildiğini ve fethe nasıl nail kılındığını gösterir. Yedinci kattaki yedinci kata giriş kapısını gösterir. Bu Tarık-ı Müstakim'in bittiği kapıdır. Devrin imamının ana dergahındaki kapının aynıdır kapı olarak. Sadece farklılığı altında yedi tane beyaz mermer basamak vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fetih kapısından giren kişi evvela zikir hücrelerine ulaşır. Sonra zikir hücrelerine ulaştığı zaman sol tarafı geçmişidir. Oraya ulaşan kişi sadece o anda, o an ulaşır. Geleceği ise sağ taraftadır. Altıgen kader hücrelerinden oluşur. Sonsuza kadar uzanan, uzayan kader hücreleri. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kader hücreleri geçildiği zaman sağa doğru bir yolculukla Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki bir kitap boşlukta durmaktadır. Altında bir kürsü, kürsüde devrin imamı duruyor. Kürsü bir çok büyük bir bilardo masası kadar büyük, etrafında onun dışında 60 kişi var. Ve kürsünün sağından başlayarak soluna kadar her tarafını işgal ediyorlar. İki tarafında da insan ruhları var ve hiç boş yer yok. 60 kişiyi oluşturuyor.
Ümmü Kitap hakkında bilgi veriyor Devrin İmam'a. Sonraki Ümmü Kitap'tan sonraki yer Zikirül Kader Kudret Denizi. O denizin diplerine dalarak durumlar gösteriliyor. Sonra Makam-ı Mahmud gösteriliyor. Sonra Divan-ı Salihin gösteriliyor. Sonra zikir hücreleri gösteriliyor. Burada İhlas makamı tamamlanıyor. Zikir hücrelerinden sonra ne zaman kişi yedinci alim olan İndi İlahi'yi görürse huzur namazını ve İndi İlahi'nin en üst noktası olan Sitretül Müntaha'yı görürse gördüğü zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Ahsen olmanın yeni ve en üst bölümüne geçiş vardır burada. Ahsen olmanın demek ki birinci kademesi Ulul Elbab, ikinci kademesi İhlas. Daha ötesi var mı? Evet, Salah. Burada kişi Sitret-i Müntaha gösterilince kendisine Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Bu o kişinin salihlerden olduğunu ispat eder. Salah makamına geçiş Tövbe-i Nasuh'la olur. Tövbe-i Nasuh'un muhtevasında Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek söz konusudur. Tövbe-i Nasuh vazgeçilmez bir tövbedir. Vazgeçilmesi mümkün değildir. Çünkü nefsin afetleri, tövbenizden sizi vazgeçirecek olan, vazgeçirmeye çalışan nefsin afetleri yoktur. Nefsin afetleri olmadığı için nefsin afetleri de size tesir edemez. O afetlere tesir etmek suretiyle sizi tesir altına almaya çalışan iblis de tesir edemez. Çünkü afet yok. Ve Salah makamının birinci mertebesindesiniz. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiğiniz zaman. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örter. İkinci mertebedesiniz. Sonra üçüncü mertebede size sizin günahlarınızı sevaba çevirir ve salah nurunu verir. Dördüncü mertebede de, dördüncü kademede de irşada ulaşırsınız. Burası irşad.

Allah Teala tarafından bağlanır ve ref edilir. Ref edildiği zaman salah makamının 5. kademesindesiniz. Burası bütün insanların ulaşacağı son kademedir. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşat makamının sahibi kılınırsınız. Bütün sahabe 14 asır evvel böyleydi. Onun daha üzerinde kim var? Bütün kavimlerdeki Resuller. 6. kademe. Daha üzerinde kimse var mı? Bir kişi var. Devrin imamı 7. kademe. Şimdi ahsen olmaktan evvel kişinin durumuna bakalım. Hem dünya saadeti açısından hem de cennet saadeti açısından. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, 1. kat cennetin sahibi. Ama dünya saadeti sıfır. Aynı başka insanlar gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı, sinirli. 2. kademeye ulaştı. 10 tane ihsanlı mürşidine ulaştı, tabi oldu. 2. kat cennetin sahibi oldu. Ama dünya hayatı aynen devam ediyor. Huzursuz ve sıkıntılı kişi. Başkalarından bir farkı yok. Ne zaman ki 3. kat cennetin sahibi olur, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman, o zaman nefsinin kalbinde %51 haslet birikmiş olur, fazilet birikmiş olur. Bunun manası dünya saadetinin yarısını o kişinin elde etmesidir. Yarısından fazlasını, %51'ini elde etmesidir. Bu noktada kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 3. kat cennet ve dünya saadetinin %51'i. Ne zaman ki fizik vücudunu Allah'a teslim eder, 4. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin de %90'ına ulaşır. %91'ine. Peki kişi bu noktaya kadar ahsen olmuş mudur? Hayır. Peki Zülcenahin olmanın hangi standardına sahiptir? Cennet saadetine sahiptir. 4. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde Zülcenahin olmanın gerçek noktasına ulaşamamıştır. Dünya saadetinde tam mutluluğa henüz ulaşamamıştır. Mutluluğu %91'e kadardır. Ne zaman ki bu kişi İhlas Ulul Elbab makamının sahibi olur ve İhlas makamının sahibi olur, burada bu kişi 5. kat cennetin sahibi olmuştur ve nefsindeki afetlerin tümü yok olduğu için dünya saadetinin de %100'üne sahip olmuştur. Burada bu kişi Zülcenahayn'dır. Yani iki kanatlıdır, iki kanadı da ekmeldir. Tamamdır, tekamülünün son noktasına ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Ulu'l-Elbab makamında ahsen olmuştur. Hikmet ehli olmuştur. İhlas makamında ise gök katlarının da hepsini görerek tek bir sırrı kalmıştır. Ulaşamadığı bir tek sır kalmıştır. Ama 5. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. İşte bu kişi Ulu'l-Elbab makamında da, İhlas makamında da Zülcenahayn'dır. Salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşır, 6. kat cennetin sahibi olur. Zülcenahayn olması devam ediyor. %100 dünya saadeti onundur. İrşad makamına tayin edildiği zaman irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Zülcenahayn olmanın en üst noktasına ulaşmıştır. Bütün insanlar için en üst olma noktası Allah'ı da görür. Ve Zülcenahayn olmanın vasıfları tamamlanır. İrşada memur ve mezun kılınır kişi.

Burası irşat makamıdır. Burası yolun sonudur. Zülcenayin olma bu noktada kesinlik kazanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi en güzel statü altında değerlendirin. Allah Teala'nın hepinizi ne kadar çok sevdiğini bilin. Hepinizi Zülcenahin kılmak istediğini bilin. Ahsen olmaya çalışın. Başkaları için yaşamayı öğrenin. Ve mutluluğu başkalarına verebileceğiniz mutlulukta bulacağınızı bilin. Ahsen olmak, Zülcenahin olmak hedefiniz olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcenahin kılmasını, hem cennet saadetini hem de dünya saadetinin bütününü sizlere Allah-u Teala'nın vermesini, nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili bir camiası. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu düşünmelisiniz ki biz bir toplumuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizlerden fırkalara ayrılmayanlar olarak bahsediyor. Ne diyordu Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde? Buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala münip ol, ona, Allah'a münip ol, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu namaz hacet namazıdır. Ama burada konumuzun önem verdiğimiz kesimi namazın türü değil. Allah'a yönelmenin kişiyi müşrik olmaktan kurtarması. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müşrik olmaktan kurtulmuştur. Peki nasıl bir şirk bu? Tüm Kur'an-ı Kerim'in en temel şirki. Herkese sanki bulaşıcı bir hastalık gibi bulaşmış durumda. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki Rum 32. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ayet-i kerimede bir tek bir fırka söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler bu fırkayı oluşturuyor. Tek fırkayı. Onun dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılanlar ve müşrikler olarak gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu konu birçok defa işlenmiş. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Dalalette olduğunu söylüyor. Hüsranda olduğunu söylüyor. Gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bunlar hep şirkte olanların dizaynı. Tağutun kulu olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tabi bunun manası Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olmadığı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki Kur'an bilinmese de Allah bize onun temellerini, esaslarını öğretmiş durumda. Sizler de bu yasaya uyarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın bu kanunu muhtevası içerisinde. Ve tek bir
fırkayı oluşturdunuz. İşte Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, İslam dini, Hanif dini, Hristiyanlık dini, Hanif dini, Yahudilik dini, Hanif dini. Sadece asırlar geçince her biri kendi kozasını örmüş ve o kozanın içine girip uyumaya başlamış. Ayrı ayrı dinler ortaya çıkmış. Daha çok kötüsü, bu dinlerin sahipleri birbirlerine düşman olmuşlar. Ve bugün düşmanlık bütün gücüyle sürüyor. İşte dinler arasındaki bu düşmanlığın yanı başında aynı dinin içinde olması lazım gelen insanların da birbirlerine düşman davranışlarını görüyoruz. Türkiye'de ahlak çok büyük ölçüde bozulmuştur. Hırsızların uğramadığı ev kalmamış gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çözülmüş ortamın içinde sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde sizler tertemiz insanlar olarak, kendilerini Allah'a adamış insanlar olarak farklı bir konumdasınız. Siz International Mihir Vakfı'nın temsilcilerisiniz. International Mihir Foundation. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bu çatının altındasınız. Bu müessese bir non-profit organization'dır. Amerika'da kurulmuştur. Ve non-profit, yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olmak vasfını resmi olarak 4 yıl önce kazanmıştır. Bu Amerika'da kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Her kuruluş bu ülkede kar gayesi gütmeyen kuruluş vasfını kazanamaz. Biz de 2 senelik bir uğraşının sonunda o hedefe ulaştık. Öyleyse sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemin üzerinde bu uluslararası kar gayesi gütmeyen kuruluşun temel hedefi kainatta bir tek din olduğunu ispat etmek. O dinin Arapça adının İslam olduğunu ama aslında Hazreti Adem'in dini olduğunu, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin aynı dini yaşamış olduğunu ispat etmek ve dünya sulhunu sağlama. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in dini olarak geçen Hanif dini için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki Rum Suresi'nin 30. ayet kerimesinde, Hanif olarak veçhini dine ikame et.
Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor. Yani Hazreti İbrahim'in dinindensin. Yani Hazreti Adem'in dinindensin. Ezeli ve ebedi dinin sahibisin. Diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte o din, sana bahsettiğimiz din, kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. Kıyamete kadar kalacak olan yegane dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür, ne de Allah-u Teala'nın Hanif dinini değiştirmesi mümkündür. Dinde de, fıtratta da bir değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hepiniz uluslararası bir kuruluşun çatısı altındasınız. Ve bu globalleşmek, küresel bir dizayn size örnek insan olmak hedefini mutlaka kalbinize yerleştirerek dünya üzerinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu herkese ispat etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir hedefin içerisinde bulunan sizler, hepinize sesleniyorum. International Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın bütün müntesipleri, hepiniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Yakın bir gelecekte bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerine çevrilecek. O güne kadar aranızda çok ciddi bir beraberliği en güzel standartlarda sağlamak mecburiyetindesiniz. Sizler bütün dünyaya örnek insanlar olmak mecburiyetindesiniz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hepinizin omuzlarınızda böyle bir ağır yükün var olduğunu şuraya kalbinize yerleştirmelisiniz. Öyleyse bu konuşmanın adını unutmayın. Bu konuşmanın adı birlik ve beraberlik ruhudur. Öyle birbirine en sağlam bağlarla kenetlenen bir kitle olmalısınız ki sizin için, hepiniz için, ha o mu? O International Mir Foundation'ın müntesiplerindendir. Uluslararası bir kuruluşun üyesidir. Bu kuruluş bütün dünyaya sulhu mutlaka götürecek olan, dünyayı sulha götürecek olan bir hedefin sahibidir. Ve bu ilim sadece o vakfın kurucusuna verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya ayrı ayrı dinlere bölünen tam 72 cins inanç biçimi var. Bütün dünya fırkalara ayrılmışlar. 73. fırkayla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıyla 73 fırka oluyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği. Sebe suresinin, affedersiniz, Nebe suresinin 20. ayeti girmesi
indirildiği zaman diyor ki o ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul oldular. Ve şeytan böylece insanlara karşı olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Ne yaptı? Bir tek fırka hariç bütün fırkaları kendine kul etmeyi başardı. Öyleyse müminler tağuta kul olmayanlardır. Tağuta kul olmayanların kimler olduğu ayette çok açık bir şekilde belli. Bütün fırkalar var, 73 fırka. Ama bunlardan bir tanesi müminler. Yani fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler. Dilemeyenlerin hepsi kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, kurtuluşları olmayan zavallılardır. En kötüsü bu insanların dinlerini bildiklerini zannetmeleridir. İşte bütün bu insanlara İslam dininin bir hürriyet dini olduğunu, sadece bu dünyaya has bir din olmadığını, evrensel, kainatsal bir din olduğunu anlatmakla mükellefsiniz. Sizin dininiz bu dünyaya ait olan bir din değildir. Bütün kainatı kapsar. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattık. Bu iklime, bu dünyaya değil, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratmış. Ve Allah-u Teala Kabe'nin bütün kainat için bir haç merkezi olduğunu söylüyor. Sadece bu dünya için değil. Sevgili kardeşlerim, nereye varıyoruz? Vardığımız yere dikkatle bakın. Sizden bir birlik ruhunu mutlaka şu kalbinize yerleştirmeniz için söz istiyorum. Şu ana kadar biz davranış biçimleri olarak sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Allah'ın bizi ulaştırmak istediği o sulh ve sükun noktasına ulaşamadık. Sizler adaba riayet etmiyorsunuz. Ve bu bizi biliniz ki çok üzüyor. Nefslerinize tabi oluyorsunuz. Birbirinize karşı hasetle, kinle davranıyorsunuz. Sanki birbirine düşman iki tane kamp varmış. Herkes kendi cephesinde herkese dost değil düşman. Herkes nefsiyle davranıyor. Aranızda anlaşmazlıklar var. Dergah adabına sahip değilsiniz. Yalnız kaldığınız zaman yüksek sesle konuşuyorsunuz. Herkes çevresinden yüksek ses geldiği için konuştuğu kişiye sesini duyurabilmek için daha da yüksek sesle konuşmak mecburiyetini duyuyor. Bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabenin fısıltıyla konuştuğunu biliyor musunuz? Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün dergahlarda konuşmanın sadece fısıltıyla gerçekleştiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer biliyorsanız
size bir suali sormaz mıyız? Neden siz böylesiniz? Ak yüzünüzü kara çıkarmak için mi? Bizim de yüzümüzü kara çıkarmak için mi Allah'a karşı? Biz sizlerden sorumluyuz. Sevgili kardeşlerim, bu çatı altında düşmanlık öğrenilmez. Bu çatı altında dostluk öğrenilir. Kainat dostluğu. Sadece bu dünyadaki ülkelerin değil, bütün kainatın dostu olacaksınız. Böyle bir şey için çekirdeği sizler oluşturacaksınız. Biliyorsunuz ki siz müstesna bir topluluksunuz. Allah'ın seçtiklerisiniz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Sahabe neden üstünde biliyor musunuz? Onlar birbirleri için canlarını veriyorlardı. Bir defa daha anlatmakta hayır görüyorum. Aynı hadisin muhtevasını. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan bir sahabelere su dağıtmak üzere elindeki su kabıyla yaklaşıyor onlara. Şehit olmak üzere olan birisi bir sahabe diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak yanına ulaşıyor. Hemen suyu uzatıyor o kardeşine. Ama tam uzattığı anda bir başka sahabe ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona götür. Ona teslim et. Çünkü onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir kişinin, bir sahabenin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Hemen ikinciye koşuyor vasiyeti yerine getirmek için. Ama ikinci sahabeye ulaşırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer koşarak üçüncü sahabeye ulaşıyor aynı gayeyle. Ama üçüncü sahabe şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş, o da içemiyor. Koşarak birinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Şehadet şerbetini içerken insanların duyacakları en büyük ihtiyaç sudur. Dünyanın bütün hazineleri suyun yanında bir değer ifade etmez. Hepsi kardeşlerini kendilerinden daha aziz bildikleri için, onlara kendilerinden daha fazla kıymet verdikleri için suyun onlara verilmesini istemişler. Siz ne yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz birbirinizle anlaşmazlık halindesiniz. Siz aranızda hasetin, haset müessesesinin, kıskançlığın, belki nefretin yer aldığı bir dünya nizamını yansıtıyorsunuz. Her an kardeşlerimiz arasındaki anlaşmazlıklar bize ulaşıyor. Farkında değil misiniz yaptığınız yanlışların? Çoğu
dergah adabınıza dikkatle bakın. Dışarıdaki bir sokak kahvesinden acaba sizin farklılığınız var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Bize ulaşan herkes başka birilerinin kendisine nasıl hatalı davrandığını anlatmakla meşgul. Nadir kardeşlerimizden güzel şeyler işitebiliyoruz. Bu şikayetlerle gelen kardeşlerimize kendi hatalarını sorduğumuz zaman, ancak biz eşelediğimiz zaman hatalar ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz sizin anahtarınızla açılan bir kapıya sahiptir. Siz başkalarına ne kadar iyi davranışlar sergilerseniz, etrafınızdaki insanlardan o kadar iyi davranışlar geri alırsınız. Ve 28 yıl olmuş. Yakın bir geçmişe kadar 27 yıldı geçen yıl. Yıldır sizlere anlattığımız bütün güzellikler niçin anlatıldı sizlere, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece sizin o güzellikleri yaşamanız için mi? Hayır, onun arkasında daha ulvi bir gaye var. Bu güzellikleri yaşayan insanların sadece kendi ülkelerinde değil, bütün dünyada örnek insanlar olmaları için. Öyleyse sözlerimizi can kulağıyla dinleyin. Siz Allah'a layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Yakın bir gelecekte bulunduğunuz ülkenin, daha sonra bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerinde olacak. Bugüne kadar Allah'ın bize bütün evvelden haber verdiği hususların gerçekleştiğini gördünüz. Bu da gerçekleştirecek. Bu da gerçekleşti. Gerçek olacak, gerçekleşecek. Çok önemli bir mevkide olduğunuzu bilin. Ait olduğunuz yere layık olmaya çalışın. Süratle büyüyoruz. Bu büyüme sağlıklı bir büyüme olmak mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Toplum şuurunu ilahi açıdan değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Oradan baktığınız zaman davranış biçimlerinizin Allah'ın dizaynına hiç uymadığını yerlerine oturtacaksınız diye düşünüyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya o açıdan bakın. Neden bahsediyoruz size? Allah'ın sizi görmek istediği açıdan bakıyoruz. Siz dünya üzerinde onun en kıymetli
şu anda dünya üzerinde yaşayan bütün insan toplulukları içinde en kıymetli olan sizlersiniz. Sizler geleceğin güneşlerisiniz. Öyleyse bu karanlık dünyanızla mı dünyaya ışık olacaksınız?

görebilirinizi lazım gelen boyutta yapmıyorsunuz. Bu seslenişim çoğunluğadır. Elbette Allah Teala hepinizi biliyor. Sakın kendi kendinizi aldatmayın sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde değerli ve örnek insanlar olmak hedefiniz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yıllar çabuk çabuk geçiyor ve çok vaktimiz yok. Vakit Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi hovardaca, sorumsuzca harcamayın. Nefsiniz ve şeytan size daima başkalarını kırmayı, onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmeyi sağlar. Aramıza yeni katılan bir kardeşimiz diyor ki mektubunda, ben diyor orasını başka yerlerden farklı bir yer olarak düşünmüştüm. Ama diyor onların arasına karıştığım zaman baktım ki dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Birisi 5 sene, birisi 15 senedir bu vakfın içinde olan iki kardeşimizin diyor kavgasına şahit oldum diyor. Ve ben utanç duydum diyor. Dışarıdakilerden hiçbir farkı yoktu diyor. Bu kadar mı nefslerimizin esiriyiz sevgili kardeşlerim? Bu kadar mı sorumluluk duygumuz yok? Bu kadar mı Allah'tan habersiziz? Eğer böyleyse, böyle olan kardeşlerimize soruyorum, sizin bizim aramızda ne işiniz var? Siz Mihir Vakfı'nın mensupları olamazsınız. International Mihir Vakfı size dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka kanat gelecektir. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, sizler buna layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyle mi layık olacaksınız? Farkında değil misiniz bu davranışlarınızla? Bu uluslararası kuruluşa leke sürdüğünüzün, hani Osmanlı tasavvuf adabı, yani Kur'an'ın bütününü yaşayanların adabı, tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Mutluluk açısından bir bütün oluşturur. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a
Allah'a teslim etmekle noktalanan bir büyük ideal. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış kainatın yegane dini. Siz şu anda dünyadaki en mukaddes gaye ile vazifelendirilmiş olanlarsınız. Dünya sulhu. Bu zavallı insanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve dinlerini yaşadıklarını zanneden İslam alemi, dinlerini bilmiyorlar. Aslında aynı dinin müntesipleri olduğunu, olmaları lazım geldiğini henüz düşünemiyorlar. Birbirlerine karşı devlet terörü bile uygulayabiliyorlar. Dinler arasında açık bir düşmanlık söz konusu. Yani bir insanın sağ elinin sol eline düşman olması gibi. Sadece bir tek din olduğunu, dünyada yaşayan 6 küsur milyar, yuvarlak hesap 7 milyar diyelim, 7 milyar insan bilmiyor. Allah'ın bütün güzelliklerini Kur'an'dan bu tarafa yaşanan 14 asırlık devrede iblis insanlara unutturmayı başarmış. Ne yapmış? İnsanları sadece Kur'an'dan uzaklaştırmış. Ve bu ona yetmiş. Asırlar boyunca yazılan kitaplar, Kur'an'ın temel hedeflerini sonunda İblis'in devamlı telkinleriyle tamamen unutmuşlar. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu insanların kitle halinde cehenneme gitmesi için yeterli bir sebep. Din unutulmuş. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara sulh ve sükunu sağlayacak olan faktör o, bu dinin anlaşılmasıdır. O din ne yazık ki dünyadaki hiçbir üniversitede öğretilemez. Ötekiler İslam'dan çok daha evvel unutmuşlar benliklerini, niçin yaşadıklarını, dinin ne olduğunu. Ama sizler sevgili kardeşlerim, bunu unutmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, sorumluluğunuzu ne zaman müdrik olacaksınız? Ne zaman ait olduğunuz yerde olacaksınız?

Bütün dünyadan kardeşlerimiz var. Her taraftan e-mailler alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyor aramıza yeni yeni katılan çok sayıda insan. Anlıyorlar Allah'ın anlattıklarını. Bu insanlar bir dergi hayatı hiç görmeden sizin aranıza katıldıkları zaman bir hüsranla karşılaşıyorlar. Bekledikleri şeyle gördükleri şey birbirinden o kadar farklı ki sevgili kardeşlerim. Nasıl bu dejenerasyon gelip sizi de yakalayabiliyor? Biz buna hayretle bakıyoruz. Hiç mi size bir şey veremedik bugüne kadar? Bunca gayretimiz, bunca yıllık, bunca emek, hepsi boşa mı gitti?

Ne zaman anlayacaksınız nerede olduğunuzu? Ne zaman yerlerine oturtacaksınız Allah'ı temsil etmekte olduğunuzu? Mutluluğu temsil etmekte olduğunuzu, Allah'ın bütün kainattaki yegane dinini temsil etmekte olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız?

aramıza her yeni katılan kardeşimiz, bizim aramızda öyle bir beraberlik ruhu, öyle bir sevgi seli ile karşılaşmalı ki niyeti Allah'ın yoluna girmek olmasa bile o ihtiyacı duymalı. Hatırlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? II. Murat zamanındaki o olayı. Hani bir bezirgan sabah içtimağında padişahın atının dizginini tutuyor ve diyor ki padişahım maruzatım var. Bazı kardeşlerimiz bu maruzat kelimesine mazurat diyor. Maruzat. Problem. Çözüm getirilmesi istenen sorun. Arıza kelimesi, arız olmak ve maruzat kelimesi aynı kökten gelir. Maraza da aynı kökten gelir. Padişah diyor ki, söyle diyor Bezirgan Başı, dinliyorum. Padişahım diyor, sizin askerlerinizden birileri benim bahçeme girmişler. Elma yemişler ama parasını oraya koymamışlar. Bu Osmanlı için en büyük ayıptır. Osmanlı ordusu nereye giderse gitsin haram yemez. Hiçbir ülkede işgal ettiği hiçbir ülkede hiçbir şekilde yağmaya müsaade edilmemiştir. Hiçbir kimsenin burnu kanamamıştır. II. Murat çok üzgün. Diyor ki askerlerine, bu Bezirgan Başı'nın söylediğini duydunuz diyor. Ben size diyor dememiş miydim ki diyor, kul hakkıyla gelmeyin benim orduma. Alın hazine-i hassadan gerekli parayı, borçlarınızı ödeyin. Ve öyle gelin benim orduma katılın demedim mi diyor. Erhat hep birden dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor bu büyük hatayı hanginiz yaparak diyor beni bu utanç verici mevkiye koydunuz diyor. Kim yaptı diyor bunu? Bir er çıkıyor Yeniçeri. Ben yaptım padişahım diyor. Padişah da ona öyleyse diyor söylediğimi biliyorsun. Nasıl yaparsın diyor bunu. Padişahım diyor elma yerdeydi diyor. Bir, ikincisi de diyor çürüktü diyor. Ben yerde bulunan bir çürük elmanın değerli bir şey olduğunu düşünememek gafletinde bulundum diyor padişahım. Yanımda bulunan diyor, işte bu arkadaşlarım diyor, onlar da benimle beraberdiler. Onlar ağaçtan kopardılar diyor elmaları. Ama diyor oraya paralarını koydular diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Padişah soruyor. Doğru mu? Doğru diyor Bezirgan Paşa. Evet. O paralar oradaydı diyor. Bunun üzerine padişah diyor ki Bezirgan'a bu elma için diyor ne kadar para istiyorsun diyor. Helalleşmek için. Bezirgan Paşa diyor ki bir kese altın isterim. Padişah diyor ki
Verin diyor bir kese altını. Vezirlerden birisi dayanamamış. Diyor ki vezir, padişahım bir çürük elma için bir kese altın bu çok değil mi? İkinci Murat diyor ki o diyor hak sahibidir. Verin diyor. Ve bir kese altın Bezirganbaşı'ya teslim edilirken Bezirganbaşı eliyle altını itiyor, keseyi itiyor. Ve diyor ki beni de aranıza alın diyor. İşte sizler böyle bir

Sizler bugünün genç Osmanlılarısınız. Hayatta olan Osmanlılar. Yeni Osmanlılar. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Peki, yakışıyor mu size 28 senelik bir beraberlik? Size yakışır mı?

Allah'ın dostu olmak temel hedefiniz. Bu birbirinizin dostu olmak temel hedefiniz budur. Allah'ın dostu olanlar birbirinin dostlarıdır. Dostluk Allah sevgisiyle ve ona itaatle kaimdir. Allah'ın düşmanları arasında dostluk kurulamaz. Şeytan ve onun avanesi ve şeytana tabi olan hiç kimse başkalarıyla dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Orada nefs vardır, orada nefsin düşmanlık afeti vardır. Ama Allah'ın dostları dostluğun temelini oluştururlar. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca sevgili kardeşlerim, Osmanlı padişahları hangi dinin mensupları, kendi dinlerini yaşayabilmek için bir şeylere ihtiyaç duyarlarsa onlara mutlaka parasal yardım yaparlardı. Ve devletin nizam-ı alem olan askeri zabıtası ve pazvantları, yani emniyet teşkilatı

Bütün dinler mukaddesti. Ve herkesin kendi dinini en güzel standartlarda yaşaması için devlet sadece yardımcıydı, askeriyle, polisiyle, bütün varlığıyla. Osmanlı her gittiği yere hürriyet götürmüştür. O güne kadar hürriyeti hiç yaşamamış olan halk, asillerin devamlı hegemonyasında yaşayan, bir esir hayatı yaşayan halk, Osmanlı zamanında insan olduğunun farkına vardı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Sizler de Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Öyleyse ona layık olun. Sevgili kardeşlerim, bizi utandıran davranışlarda bulunmayın birbirinize karşı. Sorumluluğunuzu müdrik olun. Bu hitap bütün dünyadaki International Mir Vakfı'nın mensuplarınadır. Allah Teala hepinizin örnek insanlar olmanızı istiyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve salavat.

Bu mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, İnsanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrendiği ilimle Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, Hamîn ve Mesnûn olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında Darwin var. Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil, bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor, Tur Dağı'nı indirdik diyor. Tur Dağı'nı kaldırdık diyor. Bir ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet-i kerimesinde de onlara zelil maymunlar olun dedik ve onları maymun haline getirdik diyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala balçıktan yarattı, çamurdan yarattı, topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ın açık açık nasıl yaratıldığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insandan başka yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar. Sonra hücre sayısı artmış. Denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş. Sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış. Karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz türlü yalanlarla insanın maymundan türediğini ispat etmeye çalışırlar. Bu nereden kaynaklı ne dersiniz sevgili kardeşlerim? İlim gururu mu? Bu bir kendini bilmezliktir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Yani bu kadar delil dururken bir defa insanın kromozom sayısıyla maymunların kromozom sayısı aynı değil. Yirmi çift kromozomlu insanın yanında 32 çift kromozoma kadar uzanan maymun türleri mevcut. Eğer insan maymunlardaki bu tekamülün sonunda yaratılmış olsaydı 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomda. İnsanın beyninin vücuduna oranı maymunun beyninin vücuduna oranının tam 5 kat fazlası. Yani insan beyni İnsanın vücuduna oranla hesaplandığı zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman, şu görülür ki, insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar vücutları kıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez, ayakları hala el hüviyetindedir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayvan hayvandır, insan da insandır. Siz insan olarak yaratıldınız. İnsan olmanın şerefini yaşayın. Kainatın en üstün yaratıklarısınız. Evvela bunun için mutlu olun. Allah Teala bizleri bir kedi olarak, bir maymun olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yaratmış. Ona bu açıdan ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları, yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil, 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, yünlerini eğiriyorlardı, belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri, başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvelde göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını. Ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte akılları normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyoruz size? Şu ilim şuuruyla biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep acımak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar. Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine bir baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir ünitelik, bir varlık. Bir birim. Ama
Bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır. Katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon, 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor. Genetik kodları çıkarmak da yeni bir isyan hüviyetine götürüyordu insanları. Şifrelerin aydınlanması Allah'ın müsaade ettiği yere kadar geçerlidir. Çalışmalar onu gösterdi ki insanın bir takım hücreleri, kemik iliği hücreleri ve kök hücreler hangi uzva monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri veya kök hücreleri oraya hasta uzva aşılarsanız orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz. Renk olarak, ses olarak, ışık olarak, algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim, 1 santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek. Bu bir mecburiyettir, zarurettir. Ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız. Sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı. Onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat, fiziğin ötesi,
bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, yedi kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu öyle deyince, imam kelimesini kullanınca bazı kardeşlerimizin bizim hakkımızda söylediği bir şey aklımıza geldi. Biz böyle kravatlı olduğumuz için bize bozulanlar varmış. Ve kimliğimizin böyle olmaması gerekirmiş. O kardeşlerimize sesleniyorum şimdi. Bizi öbür kimliğimizle görmek istiyorsanız, bilgisayarlarınızda bizi cami hayatımızda takip edin. Biz burada camimizde her perşembe akşamı iftardan sonra, her perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az 2 saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafetle göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda cübbemizle o görevi yaparız. Sevgili kardeşlerim, zihniyeti anlayabiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir karanlık içinde yaşıyoruz. İnsanlar adaletten bahsediyor. Hangi adalet? Allah'ın adaleti açık bir şekilde konmuş Kur'an-ı Kerim'e. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala, dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseye zorla Allah'la kendi arasındaki ilişkilerde bir zorlama getiremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle sohbet etmek Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı diye düşünüyorum. Bakınız nereden nerelere girdik. Sohbet, sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha az seveceksiniz. Mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah-u Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için, bunu bize daha ötede olanı söyleyelim, vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz. O El İlah'tır. Kainatın tek ilahıdır. El İlah kelimesi Allah kelimesidir. Allah aslı, ama Arapçada E-A gibi telaffuz edilir. E ile A arası bir ifade. Allah. Söyleyemiyorum, benim Arapçam çok kıt. Bu kıt Arapçamızda, sevgili kardeşlerim, biz kimseden Arapça dersi almadık. Allah-u Teala'nın bize bu kadar çok şey öğretmesini hala bu insanlar anlayamıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyoruz. Biliyorsunuz tefsir,
realitede 12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediliyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bize verdiği ilimde tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya, hani şuradaki kalbiniz, vücudunuza kan pompalayan, tekrar geri alan kalbiniz, o kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem, yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran olay bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah Teala bunu sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Biz de gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütüğümüzden artık haberiniz oldu. Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evren Osmanlıları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evren Osmanlıları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evren Osmanlıları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bütün günahlarınızı örter. Soruyoruz size, cennete gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz umamam diyeceksiniz. Beni Allah Teala nasıl cennetine alır? İşte insanların yaptığı en büyük hata. Derler ki sahabenin bile 10 tanesi cennete gidecekmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç Allah Teala benim gibi birisini cennetine alır mı? Cennet onu hak edenlerin yeridir. Hak edenlerin arasında siz de varsınız.
Ama hak etmek için bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah-u Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim, ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayin mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize, nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki, sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bitti sevgili kardeşlerim. Şuranızdan, kalbinizden bir talep, bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii. Dilinizde de Allah-u Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey nebiler, kimler var Allah-u Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler, oradaki beş peygamberin hepsi dedi ki, evet, dilimizde de ikrar ediyoruz ki biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize. Allah-u Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil. Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki. Ondan daha evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki. Daha evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki. Daha evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki, biz bütün nebilere kitap veririz diyor. Şeriat kitabı veririz diyor. Oradaki hükümlerle hükmetsinler diye diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle, adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. Ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise
Hatemün Nebiyyindir. Yani Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o Nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar Nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından ve Tevrat'ın aslından ve Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hazreti Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din, Hazreti Nuh'un da dini, Hazreti Adem'den başlayın, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indiriliyor ve Arapça indiriliyor, o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim? Ruhunu. Neyini teslim edeceksin? Fizik vücudunu, şu vücudunu. Neyini teslim edeceksin? Nefsini. Bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim iradenin teslimidir. O zaman Allah'ın Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz ve Allah Teala size irşat yetkisi verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor. Anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır. İrade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız. 200 sene yaşadığınızı düşünün. Daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız. Ama devamlı bir işkencede olarak. 7 kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var. Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor. Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek.
Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama bunu dilerken kalbiniz gerçek anlamda dileyecek bunu. Çünkü kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönüşünde diyorlar ki biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik, bizi bağışla ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim. Belki 200 defa diledim. Her gün ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman çok açlık hissediyorum. Yani sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah Teala o sevdiği kullarına açlığı iftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir. İftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye ona. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah-u Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dilemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka 3. kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor. Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu
suali soran, böyle ifade eden kardeşlerimiz hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bu bize bu suali soran kardeşlerimiz, biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunun. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz, bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarfı nazar edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması, Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarruf olarak değerlendiriliyor bir eçhel zümrede. Cehaletin en üst kademesi. Ya, sevgili kardeşlerim, bir sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gıçaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Ve yerine ihbat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her furkanda o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 7'de 1'i kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine, kiramen katibi melekleri. Ve 7 furkan 7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler arasından alameti farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren
En çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor. Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olursa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben dilediği kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağır darda bir güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. Ve rahmet nuru kalbinize sızıyor. %2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz. Gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah-u Teala kimi mürşid tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide inanç büyük boyutta gerçekleşir. Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane insan verecek, mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevrilecek. Ondan sonra da Allah-u Teala size başınız üzerine gelen devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek. Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verilecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah-u Teala mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah-u Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de aynı şey söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır.
Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız. Sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazıl birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki su varılma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıbkatullah olma Allah'ın nuruyla o çok açık beyaz yeşil renge bürünme, ondan sonra da yedinci katın altın kapısından girerek yedinci katı fethetme, yedinci kattaki idealemi aşarak Sitret-i Münteha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak, Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşamakta, bunları yaşamakta o kadar kolay ki, sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya bir, belki bir savaştan sonra ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: kadar güzeller. Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah.
1: Kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.

0: süper. Ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdalı olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Aman söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
4: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Devlelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle, sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz, bu konumuz infak. Birinci sualimiz, Kur'an-ı Kerim'deki infak kavramı ne ifade ediyor? Allah Teala infaktan bahsettiği zaman hem maddi infaktan bahsediyor hem de manevi infaktan bahsediyor. İnfakta önce rızkın Allah'tan alınması vardır. İnfak edilen, yani başkasına verilen Allah'ın verdiği rızıktır. Allah ile kişi arasında ilişkide rızık adını alan bu müessese başka birisine verildiği zaman nafaka adını alır. Kişi başka birine verdiği nafaka sebebiyle onu infak etmiş olur. Rızkın sahibi Allah'tır. Kimsenin rızkı kimsenin elinde değildir. İnfak edilense Allah'ın verdiği rızıktır. Yani kulla kul arasındaki olay nafakadır. Tıpkı tövbe eden kişi ile Allah arasında mağfiret, devrin imamı ile Allah arasında mağfiret. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında olay şefaattir. Onun gibi kişiyle Allah arasında rızık nafakalandıran kişiyle Allah arasında aynı rızık ama infak eden başkasıyla onun arasında olay nafakadır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İnfakın çok önemli olduğunu görüyoruz. Nasıl maddi infak varsa manevi infak da vardır. Bakara 3'te اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Onlar gaybe iman ederler ve namaz kılarlar. وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve onlar kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan infak ederler. Tarladaki ekin Allah Teala'nın çiftçiye verdiği rızıktır. Ama rızık tarlasından alınan kişi diğer aile üyelerine o infak ettiği zaman nafakalandırıyor. Fakat nafakalandırılan kişiyle Allah arasında yine rızıktır. Ve gerçekten Allah'ın rızkı hiç kimsenin elinde değildir. Rızık tamamen Allah'a aittir. Allah ile kişi arasındaki ilişkide rızık adını alan bu dizayn, kişi başka birine verdiği zaman nafaka almış oluyor. Rızkın sahibi Allah'tır. Kimsenin rızkı kimsenin elinde değildir. İnfak edilense Allah'ın verdiği rızıktır. İkinci sual, manevi infakın muhtevası nedir? Tekabun suresinin 16. ayet-i kerimesinde Fettakullâhu mesletâtum Yapabildiğiniz kadarıyla takva sahibi olun. Gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Vesme'u Ve atiu, dinleyin ve itaat edin. Ve enfiku hayrin li enfisikum. Ve kendi nefsiniz için infak edin. Men yuka şuka li nefsi fe ulâke mülfi'un. Kim nefsinin cimriliğinden kendini korusa, sakınırsa, işte onlar felaha erenlerdir. Bir kere daha söylüyoruz. Fettakullâh mesletâtum. Gücünüzün yettiği kadar takva sahibi olun. Vesma'u dinleyin. Ve atiu itaat edin. Ve enfiku hayrin li enfisikum. Ve nefsiniz için ne hayır işlerseniz onu gerçekleştirin. Men yuka şuka li nefsi. Kim nefsinin cimrinden korunursa. Ve ulâke minflihûn. İşte onlar felaha erenlerdir. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرُفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik de etmezler. Öyleyse مَنْ يُقَشُقَ لِنَفْسِي فَاُولَٰكَ مُرْعُونَ. Kimin, kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa. Kimdir cimri? Hazreti Ali'nin deyimiyle zekatını vermeyen kişi cimridir. Gerçekten de bir hadiste zekatı olmayanın namazı, orucu, haccı hiçbirisi en geçerliliği söz konusu değil. Zekat kul hakkı olarak Kur'an'da yer alıyor. Ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, siz namaz kılmasanız sizinle Allah arasında, oruç tutmasanız sizinle Allah arasında, zikir yapmasanız Allah arasında, ama zekatınızı vermezseniz ben savaş açarım. Emir-i mümin olarak devreye gidiyor. Öte yandan önemli olan konu manevi rızıktır. Yani fizik vücudun zikri üzerine fizik vücuda gelen, sonra nefsin kalbine toplanan rahmet, fazıl ve selavat nurlarıdır. Fizik vücut Allah'tan rızkı rahmet, fazıl ve rahmetle selavat olarak almaktadır. Nefsi infak etmektedir. Allah Teala infakı bir hayır olarak yapın. Yani nefsiniz için Allah katından gelen rahmeti, fazlı ve selavatı rızık olarak alın. Ama bununla nefsinizi infak edin diyor. Zikir yaptığın sürece kişi devamlı hayır işliyor. Nefsi bu hayırla infak ediyor. Ne diyordu Allah Teala? وَاَنْفِقُوا خَيْرٍ لِاَنْفِسُكُمْ. Yani kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Kendiniz için hayır olarak. İşte fizik vücudun yaptığı zikirlerle nefse infak söz konusudur. Hadis-i şerifte mutu kablete mutu, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size sizin infak ettiğinizin şeye karşı 1'e 700 versin. Gerçekten de baktığımız zaman net olarak Bakara 261'de وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin hali her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara derece arttırımında bulunuyor. Haç suresinin 35. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Haç suresinin 35. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالسَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Demek ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titre. اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالسَّابِر۪ينَ اِذَا مَا أَصَابَهُمْ. Kendilerine isap eden şeylere kesinlikle sabrederler. وَالْمُقِيمُ السَّلَاةَ ve namaz kılarla ve ma razaknahum yufikun. Ve kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan infak ederler. Nasıl ve akimus salate ve atu zekate diyorsak, birçok ayette de ve akimus salate ve enfikum ma razaknahum yufikun. Ve akimus salate ve enfikum razaknahum yufikun. Yani Allah Teala'nın ya vermemizi başkasına vermemiz istediği mal ile infak, aynı zamanda fizik vücudumuzun zikirlerle nefsimize infak aynı kavram içerisinde yer alıyor. Üçüncü sual, Allah'ın rızkı az ya da çok vermesi durumunda infak açısından farklılık olur mu? İnsanların Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan ve paradan infakları her kademedeki insana göre bir farklılık oluşturuyor tabii. İnsanlığın Allah yolundaki tikamülüne paralel bir dizayn içerisinde infak geniş yelpazında yer alıyor. Allah-u Teala hangi seviyedeyseniz ona göre arttıracaktır. Ali İmran 134'teki kişi muhsinler makamında birinci özellikleri bollukta ve darlıkta infak etmeleri. Bu ilerlemiş bir nefs seskesini gösterir. Benim yeterli miktarda param yok, ben veremem demiyorlar. Demedikleri için de Allah-u Teala onlara zaten bolluk ulaştırıyor. Evet. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَكَاظِمُونَ الْغَيْظَ وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ. Yani onlar bollukta da darlıkta da infak ediyorlar. Öte yandan Durup 32'ye baktığımız zaman Allah-u Teala insanlar arasında bazılarını bazılarına taftil etmiş rızık açısından. اَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik. Yani biz onların dünya hayatındaki maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik. Onların bir kısmı diğerlerinin emrinde çalışırsın diye. Senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Gerçekten de Rum 39'da paralar artsın diye faize verdikleri para ve Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan zikrin Allah katında bir karşılığı yok. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yapılan zikrin ve Allah için yapılan infakın Allah katında çok büyük bir kıymeti olduğunu Allah-u Teala açıklıyor. Rum 39'da insanların mallarında artış olsun diye faizden verdiğiniz şey Allah katında ve Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir bu terde Allah katında artmaz. Nefsinin kalbinde nurları oluşturmaz, artmaz. Ama Allah'a ve şeni Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece Allah-u Teala onları kat kat arttırır. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili arkamıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala bizlere verdiği rızkı başkalarıyla da paylaşmamızı, infak etmemizi istiyor ve bunun bize üst boyutta kazanç sağlaması için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İyi bir insan olmak,
3: dua etmek, sadece Allah'tan istemek.
1: Allah bizim İslam olabilmemiz için, teslim olabilmemiz için yaşarken ruhumuzu ona ulaştırıp teslim etmemizi farz kılmış. Hiç bunu duymuş muydun?
2: Ben öyle bir şey duymadım.
4: Nasıl oluyor öyle? Evet, açıklamasını bekliyorum o zaman.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Şura 13'te kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım demiş.
3: Kur'an-ı Kerim zaten bizim yani aynamız, bize ışık tutuyor.
1: En çok neye sahip olmak isterdiniz? Neye ulaşmak isterdiniz?
2: Cennete. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparsan Allah'a ulaşırsın. Cennete de girersin.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek. Yunus Emre gibi bana seni gerek seni demek Allah'a. Hiç böyle talepleriniz var mı?
3: Allah'ım diyorum, beni senden başka kimselere muhtaç etme. Ancak senden yardım dilenir, senden yardım isterim. Çünkü Allah dilerse her şey oluyor. Dilemezse hiçbir şey olmaz. Onun hazineleri çok geniş.
1: Ama yaşayan kişi ermişlerden ermiş evliya oluyor. Siz bir Allah'ın ermiş evliyası olmak ister
4: miyim? Yok, ona bir gücümüz yani şeyimiz yok. Onu Allah-u Teala isterse olur ancak.
3: Çok isterdim, çok. Allah'ım seni çok seviyorum. Benim önce kalbime iman, beynime güzel düşünceler ver, senin yolundan gideyim diye dua ediyorum.
0: Misafirimiz ermiş evliya olmak konusunda ona bir gücümüz yok. Ancak Allah-u Teala isterse olur. Evliya olmak Allah'ın takdiriyle mi gerçekleşir? Hayır. Ermiş evliya olmak herkesin Allah'ın kendisine verdiği cüz-i iradenin kullanımıyla tek bir dilekle gerçekleşir. Allah-u Teala hepimize garanti verir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve ye'ti ileyhi men yunib. Yine Rad 27. Ennallâhi yudilli men yeşâ'u ve ye'ti ileyhi men enâb. Yine bir kere daha Allah dilediğini derahatte bırakır. Ona yönelen ulaşmayı dileyeni de mutlaka kendisine ulaştırır. Sahabe 14 asır ve Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah Teala onların da ruhunu kendisine ulaştırmış. Hepsi evliya olmuşlar. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmış bir evliya kılarım diyor Yunus Emre. Evliyalık bir dilektir. Dileyene düğün dernektir. Veli olmak bir dilektir. Dileyene düğün dernektir. Veya bilen de düğün dernektir. İkisi de bilen neyi biliyor? Kalben dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını biliyor. O halde Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 73 ayet-i kerimede ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor 19 fiille. 12 kere de Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Şimdi ementü billahi diyoruz, Allah'a inanıyoruz ve melaiketi, meleklere inanıyoruz ve kutubi, kitaplarına inanıyoruz. Son şeriatı bu Kur'an-ı Kerim'de yer 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını açıklıyorsa, 12 kere üzerimize farz kılıyorsa o zaman kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Dilemesi halinde Rum 31'e göre takva sahibi olur. Takva sahibi olanlar için, onlar için müjdeler vardır. Allah razı olsun. Bakara 256'da yine zorlama yok. Katte ben üstüm nalgay. Omen yekbir bi tağutu ve yümü bile. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse. İşte 14 asıl evvel Zümer 17'ye göre vellezine yeşlenu bu tağuta en yabuduha ve anabu ilallahi. Onlar tağuta kurulmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Ve anabu ilallahi, Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehul büşra, onlar için müjdere vardır. Ve beşer ibadi, kulları ve müjdere. Ne oluyor? Başlangıç noktasında bütün insanlar 12 tane negatif özelliğin sahibidirler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler, yani cahildirler. Onlar ameli boşa gittikleri için hüsrandadırlar. Onlar sağır dilsiz ve körlerdir. Onlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. Şeytanın kulu ve dostudurlar. Dinde fırkalara ayrılmışlardır. Birbirine düşmandırlar. Takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. 12 tane negatif özellik. İşte şeytana kul olanlar Zümer 17'ye göre Allah'a yönelmeleri halinde Allah'a kul oluyorlar ve kulları müjdele. Öyleyse kul olmak bir dilektir. Evliya olmak bir dilektir. Şirkten kurtulmak bir dilektir. Cehalet akletmek bir dilektir. Sardis körken bu sardisi ve körlükten kurtulmak bir dilektir. Sadece bu dilek kişinin dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını öfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek, ulaşmayı dilemektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kim Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa infak ettiği şeylere karşılık Allah'tan 700 katına varan derecat alacağı açıklanıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Rabbimin özel kulları.
2: Mürşid ermiş insanlar, mürşid-i kamil. Onların dediklerini yaparsan belki inşallah ulaşırsın.
4: Sonuçta hepimiz Allah'a inanıyoruz. Hepimiz aynı yolda gidiyoruz. Neden herkesin mesela yaptığı ibadet farklı oluyor, Malevilerin farklı oluyor, işte ne bileyim ben, Sünnilerin farklı oluyor, namazları bile farklı oluyor.
2: Mezhepler ayrı onu kızım, mezhepler ayrı onları.
4: Hani o neden kaynaklanıyor onu bilmiyorum mesela, öğrenmek istedim.
2: Allah'ın yarattığı insanlarız. Niye sonra ayrılmış bu dinler?
3: Öncelikle Allah'a ulaştırmalı. 7 kat göğe ulaşabilmemiz için zaten Rabbim öyle bir iman vermeli ki bize. Peygamber Efendimizin içindeki, kalbindeki o aşk, sevgi, iman, yani bütün kullarda olsa zaten bu memlekette kötülük kalmaz ki.
1: Mürşid-i Kamil'i bulmak için ne yapmamız lazım bu durumda?
3: Kalbimizin bence her zaman Allah'la bir olması lazım. Sırat Köprüsü'nden geçmek istiyorsak biz de İmanlı olmalıyız.
1: Hacet namazını kılıp Allah'ım bana mürşidimi göster diye yalvarırsanız o size mürşidinizi, hak mürşidi göstereceğini söylüyor.
2: Ben kılıyorum, yapıyorum.
3: Gece yarısı uykum kaçtı, uyuyamadım. Aklıma geldi ve hacet namazımı kıldım. Benim kalbime iman vermesini, hep iyiliği istedim.
0: Misafirimiz Sırat Köprüsü'nden geçmek istiyorsak biz de imanlı olmalıyız dedi. Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü diye bir kavram var mıdır? Hayır, sırat-ı müstakim vardır ama sırat köprüsü yoktur. Sırat zaten yol demektir. Müstakim istikamet üzere olan yol. Gerçekten Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde أَلَمْ أَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُونُ مُب۪ينَ Ey Ademoğulları, ben sizlere, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair hat almadım mı? Bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes zaten şeytanın kuludur. Ama şeytanın kulu olan kişinin iştinab ederek Allah'a ulaşmayı dilemesi, kendisini şeytana kulmaktan kurtarması lazım. وَنَيَبُدُونِ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَكِمَ Bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Nisa 175'te فَاَمَّنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَبُوا بِهِ Kim Allah'a iman eder ve ona sarılmayı dilerse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse فَيَسَلْكُمْ فِي الرَّحْمَةٍ مِنْ هُمَ فَضْلٍ Allah onun kendisinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları sırat kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim ulaşacak. Cehenneme gireceklerin aşağı düşecekleri, cennete gireceklerin üstünden uçarak, koşarak, yürüyerek ya da sürünerek karşı tarafa geçtikleri bir sırat köprüsü Kur'an-ı Kerim'de hiç bahsedilmeyen bir konudur. Kimsenin üste kalması veya aşağı düşmesi söz konusu değil. Çünkü herkes birden cehenneme gidiyor. Allah'ın koyduğu işaretler sırat-ı müstakim adı verilen bir yolun varlığından bahsediyor. O bir köprü değil, Allah'ın zatına ulaştıran bir yoldur. Yani sırat köprüsü yok ama sırata Allah'a ulaştıran yol var. Meryem 71-72'de ise Allah Teala kıyamet günü cennetlikler ve cehennemliklerin hepsi mutlaka böyle cehenneme gidiyorlar. Sonra Allah Teala o cehenneme girip görmek üzere giden cennetlikleri oradan alıyor, cennetine ulaştırıyor. İşte Meryem 71-72 bunu açıklıyor. Allah razı olsun. Evet, konumuzla ilgili görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Rekatü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle o güzel ellerinizden öpüyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem Hocam, zikir eksikliğinin infak eksikliği ile ilişkisi var mıdır? Tekrar ellerinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: İkisizler varsınız. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zikir eksikliğinin infak eksikliğiyle ilişkisi var mıdır? Vardır. Kesinlikle. Çünkü insanların infak seviyesi zikirle yükselir. Dikkat edin, Allah Teala infaktan bahsettiği zaman hemen fi sebilillah kelimesini beraber kullanıyor. Allah'ın 1:700 verdiği insanların fi sebilillah olması birinci faktör, infak etmesi ise ikinci faktör. Fi sebilillah olan, Allah'ın yolunda olan, Allah'a doğru yükselendir. Yükselebilmesi için zikrini devamlı arttırması lazım. Zikir yoksa hiç kimse Allah yolunda yükselemez. Allah'a ulaşamaz. Öyleyse buradaki muhteva herkes için açıktır. Çok zikir eşittir çok infak demektir. Daimi zikir her şeyle infak manasına geliyor. Bakara 261'de وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا بِسَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَسَلَ حَبَةٍ اَنْبَعَ السَّبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَاتٍ حَبَةٍ Mallarını Allah yolunda infak eden hali her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor ki Emine Sultanı Peygamber Efendimiz zikirden bahsederken size amellerin en iyisini, en temizini Allah katında derecenizi en fazla yükselten altın ve gümüş infak etmekten daha kıymetli, şehit olmaktan daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'a zikretmektir buyuruyor. Öyleyse zikir gerçekten ibadetlerin sultanıdır. Ne kadar zikir o kadar infak. Ne kadar ekmek o kadar köfte. İnşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala maddi infakın yanı sıra zikir yaparak manevi infakı da gerçekleştirmemizi emrediyor. Sizce devamlı Allah'ı zikreden insanda neler değişir?
3: Zikrederken kötülükler düşünmezsin ki. O an la ilahe illallah diyorsan, etrafına bakıp beyninden aa falanca şunu yapmış bunu yapmış diyorsan zaten zikrin kabul olmaz.
4: Daha yumuşak sakin olur herhalde. Şu anda acayip bir ortamda insanların gözünün üstünde kaşı var diyemiyorsun yani. Sürekli şiddet, sürekli bir şey.
2: Kötülük yapmaz bir kere. Yanlış yoldaysa yanlış yoldan çekilir. Nefsimizi temizliyor zikir.
1: Nefsinizden şikayetleriniz var
2: mı? Yok, ben yapmaya çalışıyorum. Hani yanlış yoldaysam dönmeye çalışıyorum.
4: Bende de öyle bir şey yok. Sakin bir insanımdır ben. Hani yoktur öyle bir şeyim. Hani kimsenin malında şeyinde gözüm olmaz.
2: Ağırlarım ama kimseye zarar vermem.
1: Sizce Allah günün ne kadar kısmında onu zikretmemizi istemiş?
3: Nefes alıp verdiğimiz sürece.
1: Bir insan nefsindeki hastalıkları Allah Allah Allah diyerek temizlerse çevresindeki insanlarla kavgası biter mi?
4: Bitmez gibime geliyor, bilmiyorum. Yani bulur mutlaka bir şey insanoğlu.
3: Etrafında neden negatiflik olsun ki? Ağzın dualıysa, İmanlıysa kötülük düşüneceğini zannetmiyorum.
4: Ama işte sadece Allah'a yönelmesi lazım. Bütün dünya ile ilişkisini koparması lazım o zaman.
2: Yani, koparmadan da olur, mutlu olur insan.
4: İbadet Allah-u Teala'ya işte şey.
2: Yaparsın, aç kalacak halin yok. Ekmeğini de kazanırsın ama doğru yolda gidersin. İnsanlar için. Dünya için hem ahiret için çalışacaksın. Ölene kadar.
0: Misafirimiz nefsimden bir şikayetim yok. Çabuk parlarım ama kimseye zarar vermem dedi. İnsanlar nefsini yeterince tanımıyor olabilirler mi? İnsanoğlu doğduğu anda nefsi de onunla birliktedir. Nefsinin kalbi ise tam 19 tane afetle doludur. Ama nefsin afetleri herkesten farklı bir şekilde dizayn edilmiştir. Nefsimizin istediği şeyi ona verdiğimiz sürece hayatımız hep mutsuzluklarla geçer. Kim Allah-u Teala'nın yoluna girer de Allah'ın zikrini yaparak nefs eskisine başlarsa nefsinin kalbindeki afetlerde de aynı oranda azalma başlar. Nefsimizin kalbindeki afetleri faziletlere çevirdikçe mutluluğumuz da adım adım artacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Kim nefsini bilirse o Rabbini de bilir. Kim nefsine arif olursa o Rabbine de arif olur. Gerçekten bu tevaya baktığımız zaman Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimelerinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı bir takvim içinde ahsana ulaşsın diye yarattık. سُمَارَدَتْنَا وَاَسْفَلِ السَّافِلِينَ Ama kişi nefs eskesini yapmasa esfeli safiline doğru yol alır. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde يَا يَوَلَّ ذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِي خُتُوتُ شَيْطَانٍ Şeytanın adımlarına tabi olmayın. وَمَنْ يَتَبِي خُتُوتُ شَيْطَانٍ Kim şeytanın adımlarına tabi olursa فَاَنَّهُ يَعْمَنُ بِالْفَحَشَيْ وَالْمُنْكَرِ Şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. وَلَوْ لَفَضُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ حَدٍ أَبَدًا Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa işinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Şems 9'da قَتَفْ الْحَمَّنْ زَكَاهَ Nefsini tezkiye eden felah bulmuştu. Bu felah, 3. sabah felah. 1. sabah felahta sevapların günahlardan fazla olması. 2. sefa felah, 2. Cennet-ül Firdevs için bir kurtuluş, mürşide tabi olmakla elde edilir. Ve 3. sefa felah, Şems 9'da kataflamen zekâr, nefsini tezkiye eden felah bulur. Haşr 9'da ise yine onlar felaha kurtuluşa erenlerdir. Kimler? Hacı fizik ucunu Allah'a teslim edenler. Maide 100'de onlar nefsini Allah'a teslim eden felaha ulaşanlardır. Tekabin 16'da onlar 6. sefa felaha ulaşanlardır. Ve Al-İmran 104'te onlar 7. kere 7. sefa felaha felahın sahipleridir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman nefs ve afetler nefse var olduğu süre içerisinde şeytan bunları etkettiği süre içerisinde hep huzursuz ve mutsuz oluruz. Ama Allah'ın emrine uyarak nefsimizin afetlerini müşride tabi olmak suretiyle zikirle, hasretlerle değiştirdiğimiz zaman ki evet şu anda gördüğünüz gibi afetler hasretlerle yer değiştiriyor ve nefsimizin manevi kalbine Allah'ın katından gelen hasretler kalpte fazilet adını alıyor ve böylece belli bir sıvı içerisinde tamamen afetlerden temizleniyor. Afetlerin yerini 19 tane fazilet alıyor. Ve o zaman mutluluk üçgeni mutluluk karesine dönüşüyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cappar hocamız. Efendimizin nimetiyle hürmetle mübarek ellerinizden öperim inşallah Cappar hocam. Eğer uygun görürseniz bu sualim de olacaktı inşallah Cappar hocam. İnfak etmekle israf etmek arasındaki fark nedir inşallah Cappar hocam? Bizleri aydınlatırsanız çok seviniriz. Sizleri çok ama çok kalbinden çok severim inşallah Cappar hocam. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun inşallah Cappar hocam.
0: Allah sizden razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Allah'ın emrinin ötesi, normal ötesi insanlar için israftır. Allah-u Teala paranızı sokağa atmanızı, israf etmenizi, zarara meydan verecek bir hüviyette kullanmanızı istemiyor. İhtiyaçtan fazlasını vererek, infak ederek israftan korunmamızı istiyor. Diyor ki Allah-u Teala her kişi çok fazla kazanıyorsa ve elinde bir artık değer kalıyorsa onu başkalarına dağıtsın da adalet teşekkür etsin. Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesi galiba. Üstün kırılan kimseler ellerinin altındaki bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Rızık Allah'la kişi arasındadır. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Öyleyse Allah Teala'nın yani onlar rızık konusunda eşittirler. Yani insanın eliyle Allah Teala sosyal adalet ve eşitliğin olmasını istiyor. Rızıkları konusunda eşittirler. Öyleyse birisi daha fazla rızıklan şey Allah rızıklanıyor. Öbürü daha az, o zaman fazla olan azza infak etmek suretiyle bir noktada eşitlenebilir. Ama Allah-u Teala bu eşitliği insanın eliyle gerçekleşmesini istiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu şekilde. Öyleyse nedir konu? Diyelim ki kişi 10.000 TL alıyor. Öyle misal verelim. Veya 15.000 TL alıyor. Bunun normal statü içerisinde maişetini, evlad-ı yuvalinin maişetini en temiz şekilde sağlayabilmesi 7.000 TL ihtiyacı var. Geri kalan 7.000 TL, 15.000 TL alıyorsa 8.000 TL nedir? Fazlası vardır. O zaman bu fazla olanın ihtiyaçtan fazlasının verilmesi söz konusu. Verilmediği takdirde ne olur? Verilmediği takdirde kendisi ihtiyacın dışında bir kullanıma gider. O zaman da o da israftır. Allah Teala Furkan 67'de "Vellezîne izâ enfakû lem yaktirû ve lem yesrifû ve kâne beyne zâlike kavâmâ." Yani onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Yani mal ile infakının en alt seviyesi cimrilik etmemek, zekatı vermektir. En üst seviyesi de israf etmemektir. İhtiyaçtan fazlasının verilmesidir. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Kayseri'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali, Perşembe günü tuttuğumuz orucun Allah katında önemi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ister Perşembe, ister Pazartesi, Perşembe ve diğer Kadir günleri oruç tutalım. Bu Resulullah'ın sünnetidir. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah'tan nakledilen bir açıklamada, "Kulum bana en çok farz ibadetlerle yaklaşır. Ama nafilelere de yaklaşır. Ben onu seversem, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, idrak eden kalbi, konuşan dili olurum. O benimle işiten, benimle gören, benimle yürüyen, benimle tutan dizayn içerisinde olur ki bu tasarrufu anlatıyor. Yani en üst noktada Allah'a en yakın kullardan olabilmemiz sünnetleri de devreye almamızla mümkündür. Sünnetleri olmadan, Resulullah'ın sünneti olmadan imkansız. Nitekim Ahzab suresi 21. ayet-i kerimesinde "Lekad kâne lekum fî Resulullah'ı usvet-i hasenetin limen kâne yercullâhu ve yevmul âhir ve zekerallâhe kesîren." Allah Teala diyor ki, "Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe," yani Allah'a inanıyor, ahiret günü ruhun dünyadan ulaşmasına, inan ulaşmaya gidiyen ve Allah'a çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Yani Resulullah'ın sünnetinde namazlarda mesela kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti, oruçlarda perşembe ve pazartesi günü oruçları ve diğer kandil oruçları ve daha birçok şeyler Resulullah'ın sünneti olarak bizim de mutlaka yapmamız gereken bir muhteva söz konusu. İkinci suali, daha önce işlediğim kul hakkı için tövbe istiğfar namazı kılıyorum. Zikrimi arttırmaya çabalıyorum. Böyle faydası olur mu? Elbette. Kim ne yaparsa kendisi için yapar. İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Nide'den bir kardeş Muhterem Hocam, Rum suresi 30 ayetinde Allah-u Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın veçini dine ikame etmesini emretmiş. Veçini dine ikame etmek nasıl gerçekleşir? Sevgili kardeşim, veç fizik vücudu ifade ediyor. Ve bâkî ve şekerle dini hanife, fizik vücudunu hanif olan dine yönel. Burada fizik vücut bir mekan, o mekanda oturan Allah'ın zatından öfürülen ruh ve berzah aleminat olan nefsimiz var. Fizik vücudun Allah Teala'ya ikame edilmesi, dinin yaşanması, nefsin de ruhun halleriyle hallenmesine bağlı. Öyleyse bidayeti, başlangıcı nefsin kalbinden Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediği an 12 tane insanla Allah onun mürşidine ulaştırır ve vasıta emirleri yapmaya başlar. Vasıta emirler içinde ibadetlerin sultanı zikir. Zikrettikçe nefsin manevi kalbi nurlanır. Nurlandığı oranda fizik vücut dine ikame edilmiş olur. Ruh zaten Allah'ın emrindendir. 19 tane hasretle mücehez. Değiştirilmesi gereken nefstir. Ve için dine ikame edilmesi, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin tezkiyesi ise fizik vücudun yaptığı zikirlerle söz konusu. Yani ve çini hani falan dine yönelt dediği zaman fizik vücut çalışacak, mal kazanacak, onun zekatını verecek. Fizik vücut aynı zamanda zikir yapacak. Yani her iki çalışmayı birden gerçekleştirecek. İnfak ettiği zaman nefsine ve Allah yolunda harcadığı zaman her ikisi de o kişinin veçinin Allah'a, Allah'ın dinine ikame edilmesidir. Örneğin Hucurat suresinin 15. ayet-i kerimesinde اِنَّمَنْ مُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ عَلَمْ يَرْتَابُوا Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler ve sonra şüpheye düşmediler. وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Ve onlar Allah yolunda وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah yolunda mallarıyla ve nefsleriyle cihad ettiler. İşte mallarıyla cihad kazancımızın %2,5 zekâr, %2,5 bir toplam şey %5 olarak verilmesi. Ama aynı zamanda nefsleriyle cihad, nefse cihad zikirdir silahı. Ben cihade fennemâ yücadülü nefsi. Nefsiyle cihad etmek. اِنَّ مَمُونَ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ الْمَرْتَابُوا وَجَاهِدُوا جِهَاتِ اِذَا بِاَمْوَالِهِمْ مَاللَّهِيْلَا وَاَنْفُسْهُمْ فِي سَبِيلِهِ Ma Allah yolunda nefsleriyle cihat ederler ki nefsiyle cihadın en büyük vasıtası zikir. Muhterem Efendimizin tefsirinde Rum suresi 30. ayet-i kerimesinin dinlerin birleştirilmesinden çok önemli bir yeri vardır.

Allah'ın dinini kıyamete kadar sadece hep Hanif dini olarak sürdürecektir. Başka bir din hiç vücuda getirmeyecektir. Tüm insanlar kıyamete kadar sadece Hanif fıtratının özelliklerini yaşayabilecek olan standartlarda yaratılacaklardır. Allah ne dinini ne de insanların dini yaşayabilecek olan özelliklerini değiştirecektir. İşte o özellikler Hanif fıtratını oluşturur. Ezelden ebede kadar tek bir din oluşmuş ve devam edecektir. Öyleyse dinlerin olması mümkün değildir. Allah'ın indinde sadece tek bir din vardır, var olacaktır ve hiçbir zaman da değişmeyecektir. Nitekim sadece Hanif dini vardır ama 21. yüzyılda insanlar 72 tane inanç grubuna ayrılmışlardır. Şu anda her milletin içerisinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır ve insanlar Hanif dininin esaslarını, Resuller Hanif dininin esaslarını anlatmaktadırlar. Hatay'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz dünya sevgisi her hatanın başıdır buyuruyor. Burada dünya sevgisi nefs afetlerine uyma mıdır, açıklar mısınız? Evet. اِنَّ la يَرْجُنَ الْيْكَانَ Onlar ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemezler. O zaman ruhun talebine uymayan kişi ne yapmıştır? وَرَادُوا الْحَيَاتِ Dünya nefsin talebine uymuştur. Nefsin 19 afeti de dünyaya meyil içerisindedir. Burada dünya sevgisi nefsin afetlerine uyma hali midir? Evet. Dördüncü sual, Mersin'de bir kardeş Muhterem Hocam, ikna etme gayretiyle tahakküm arasında farkı veya ilişkiyi açıklar mısın? İkna etme gayretiyle tahakküm birbirinden farklı şeylerdir. Tahakkümde kişi nefsinin de talebini, emrini değerine koymak suretiyle karşı tarafa dediğini kabul ettirmeye çalışıyor tahakkümde. Ama bir yerinde tebliğ yapıyor ve en güzelin anlayabileceği tarzda kolaylaştırarak, zorlaştırmayarak örnek bir standart içinde ona hakikatleri sunuyor. Kayseri'de mi kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a şahit olmak ne demek? Ne zaman gerçek açıklar mısın? Allah'a şahit olmak, rüyetullah olmak, bu insanla Allah arasındaki 28 basamak İslam merdiveninin 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Dünyadayken seçilenler 7 sabah 4 teslimi yaşamak suretiyle iradelerini de teslim ettikten sonra son o bir sır olarak Allah onlara zatını da gösterir. Ve Allah'ın zatına şahit olan kişi şuhutluk makamına ulaşır ki bütün Allah'ın veli mürşitleri, irşada memur ve mezun kılan hepsi bu hakikatin sahibidirler. Bursa'da bir kardeşim Muhterem Hocam, rüya ile amel edilmez diye bir inanç var ama mürşidimizi bulmak için hacet namazı kılmamız gerekiyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, rüya ile amel edilmez diyenler aslında neredeyse Kur'an'la amel edilmez diyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen rüya ile ilgili ayetler söz konusu. Kaldı ki Allah Teala Yusuf peygambere rüya tabir ilmini öğretmiştir. Eğer amel edilmeseydi o peygamberine bunu öğretir miydi Allah Teala? Yetmez. Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin hadisleri var. 3 çeşit rüyadan bahsediyor Allah Resulü. Şeytanın korkutması rüya. Bu zikretmeyen, nefsin afetleriyle bir hayat yaşayan insanların gördükleri rüyalar hep kötü rüyalar. Kabus nevinden rüyalar. Nefsin hadisatı rüyalar, dünyaya dönük olan bir yaşantı içinde olanların da nefsin hadisatı rüyalar. Ama bir üçüncüsü var ki Allah'ın müjdesi olan rüyalar. Rüya üçte birisi salih rüya. İşte bu müjdeli rüya salih rüyadır. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in rüyası salih rüyadır. Hadid suresinin Fetih suresinin galiba 27. ayet kelimesi. Fetih 27. Salih rüya. Yetmez. Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya salih rüyadır. İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü rüya salih rüyadır. Saffat suresinin 102-103. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü rüya. Saffat 102. Salih rüya. Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya salih rüya. Öyleyse rüya deyip geçmeyin. Peygamberlik cüzünün 46'da biri salih rüyadır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz benden

Soran nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşşirat? İşte o salih rüya. Öyleyse mübeşşiratla kişi ne yapacaktır? Elbette mürşidini hacet namazıyla Allah'tan isteyecektir. Ve Allah'ın göstermesi haline gidip ona tabi olacaktır inşallah. Allah razı olsun. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmak üzere hacet namazı kılarak Allah'tan sorması lazım. Dört rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Raknas. Üçüncü rekatta İhlas ve Raknas, dördüncü rekatta İhlas ve Raknas okunur ve Allah'tan mürşid talep edilir. Yatağını kimseyle konuşmadan kıbleye görecek tarzda dizayn edip yatmaya kalkarsa, zikirle uyursa, huşu sahibi olan birisi Allah-u Teala mürşid göstereceğini garanti ediyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle birlikteyiz. Konumuz ilişkiler. İlişkiler konusu, insanlarla ilişkiler ve Allah'la ilişkiler diye iki bölümde incelemesi lazım gelen bir konu. Bu konuşmamızda insanlarla olan ilişkileri inşallah işleyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olan insanlar Allah için yaşayanlardır. Onların hayatları Allah'ın sevgisiyle aydınlanır. İşte o insanlar Allah yolunda birbiriyle sımsıkı kenetlenmiş olan insanlar, Allah için birbirlerini sevenler. Onlardan bahsetmek istiyoruz sizlere. Sevgili kardeşlerim, ilişki karşılıklı iki tarafı gerektirir. Birinci taraf, ikinci tarafa karşı saygı besler. Diğer tarafta birinci tarafa karşı. Saygı tek başına bir hüküm ifade etmez. Mutlaka buna bir yeni faktörün eklenmesi gerekir. Bunun adı sevgidir. Sevgiyle beraber bir saygı bütünü oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarıyla bir arada yaşıyorsunuz. Bunun mutluluk verici bir fonksiyonu sağlayabilmesi sizin Allah'ın sevgi adlı reçetesini kullanmanıza bağlıdır. Eğer etrafınızdaki insanları severseniz ancak o zaman sevilirsiniz. Öyleyse ilişki dediğimiz zaman beraberliğin vücuda getirdiği bir davranış biçimleri dizisi akla gelir. Burada sevmek konunun temelini teşkil eder. Öyleyse insan ilişkileri mutlaka en sağlam baz olan sevgi temeline oturtulmalıdır. Allah'ın yolunda olan bütün kardeşlerimizin müşterek özelliği Allah için birbirlerini sevmektir. Burada Allah'ı sevmek, Allah'ın sevgisinin yansıtılması olarak başkalarını sevmek şeklinde tecelli eder. Her şeyden evvel Allah'ı seveceksiniz. Unutmayın, bu vakfın mensuplarının İster International Mihir Foundation olsun, ister Mihir Vakfı olsun, böyle bir dizaynda herkes için bir mutluluk payı mutlak olarak mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bizler birbirlerini çok ama çok sevenleriz. Öyleyse
bizlerin ilişkisi bütün etrafımızdaki, bizim dışımızdaki herkese karşı örnek bir davranış biçimleri dizisi teşkil etmelidir. Birbirimizi çok sevmeliyiz. Bu sevgimizi her zaman dışa vurmalıyız. Etrafımızda ne kadar insan varsa onların hiçbirisini devre dışında bırakmadan hepsine karşı onları sevdiğimizi belli edecek davranışlar sergilemeliyiz. Sevmek Allah-u Teala'nın yolunda olanların temel şartıdır. Her şey sevgiye dayalı bir gelişme gösterir. Öyleyse mutluluk müessesesi toplum halinde yaşayan insanların, cemaat halinde yaşayan insanların birbirlerini sevmesiyle yeşeren bir ağaçtır, olgunlaşan bir meyvedir. Öyleyse ilişki dediğimiz zaman, sevgili kardeşlerim, her Allah için yaptığınız toplantıda Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın güzelliklerini anlatmak üzere hep toplantılar yapıyorsunuz. Bu hep devam etmeli bir ömür boyu. Bu toplantılarda herkes birbirine karşı olan sevgisini göstermelidir. O zaman bireyler, fertler birbirlerini sevdiklerini belirterek karşı taraftan da sevgi bekleme hakkına sahip olurlar. Sakın önce onlar beni sevsin, ben ondan sonra onları seveyim demeyin. Birinciliği siz alın. İlk adımı siz atın. Siz sevin. Sevdiğinizi belli ettiğiniz zaman onu sevdiğinizi etrafınızdaki herkese teker teker söylediğiniz zaman o sevgi dalgası bütün topluma yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, sevgilerin en yücesi muhakkak ki Allah'ı sevmektir. Hep size Allah'tan korkmaktan bahsederler. Allah'tan kork, Allah'tan kork, Allah'tan kork. Allah ise korkmamızdan ziyade onu sevmemizden yana. Biz Allah'ı ne kadar seversek Allah-u Teala onun misliyle bizi sever. Zikir ibadetlerin en büyüğüdür. Bunu söylediğimiz zaman hemen ilave etmeliyiz. Bizler International Mir Vakfı'nın mensupları, International Mir Foundation şu anda Türkiye'yi de kaplamış durumda. Mir Vakfı'nın yerini International Mir Foundation almıştır. Bütün dünyada şubelerini birer birer açacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki hizmetimizi en güzel standartlarda gerçekleştirmek zorundayız. Bu hususu yer yerine oturtmak hepimizin üzerine vazifedir. Öyleyse kardeşlerimizin hepsinin her toplantıda birbiriyle ilişkileri mutlaka sevgilerini beyan eden bir hüviyet taşımalıdır. Kısaca sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala önce Allah'ı sevmenizi istiyor. Sonra birbirinizi çok sevmelisiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Biliyoruz ki sizler tarafından da çok büyük ölçekli bir
Sevgi ile seviliyoruz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak Allah-u Teala'nın bize bir büyük hediyesi diye, nimeti diye, ikramı diye değerlendiriyoruz sizin bize karşı olan o büyük sevginizi. Sizlerin, hepinizin. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, hepiniz bizim için çok ama çok kıymetlisiniz. Henüz kardeşimiz olmayan ama Allah'a karşı sevgi duyan herkes bizim aramıza katılmadan da kardeşimizdir. Allah yolunda olan herkes bizim kardeşlerimiz arasındadır. Öyleyse ahilik müessesesine baktığımız zaman bunun kardeşlik müessesesi olduğunu görüyoruz. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Ahi Evran Teşkilatı'dır. Abdalani Rum, Bacıyani Rum, Ahiyani Rum, bunlar Allah-u Teala'nın sevgilileridir. Altı yüz yıl evvel Osmanlı'yı oluşturmuşlar. Osmanlı'nın hamurunu, mayasını Ahi Evran Teşkilatı kurmuştur. Yani bir başka deyimiyle tasavvuf teşkilatı. Bir başka deyimiyle Kur'an'ı yaşayanlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu muhteva olarak aldığınız zaman tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim sonucuna ulaşırsınız. Kur'an-ı Kerim biz insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreder. Kur'an-ı Kerim biz insanlara mürşidine tabi olmayı emreder. Kur'an-ı Kerim biz insanlara ruhunu Allah'a ulaştırmayı emreder. Sonra fizik vücudunu teslim etmeyi emreder. Sonra nefsini teslim etmeyi emreder. İrşad olmayı, yani muhlis olmayı emreder. Ve sonunda da irşad makamına ulaşmayı emreder. Burada 7 safa görüyoruz. 4 tane de teslim görüyoruz. Size bütün Kur'an'ı anlatmış olduk. Kur'an bunların hepsini farz kılmıştır. Öyleyse ister Bacıyani Rum olsun kadınlar tarafı, ister Ahiyani Rum olsun erkekler tarafı, sadece onu yapmışlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşamışlar. Asıl ifadesiyle Kur'an'ı yaşamışlar. 600 yıl evvel onlar tarafından Kur'an yaşandı. Ve dünyadaki en büyük imparatorluk kuruldu ve bir yıldız gibi doğdu. Cihanı aydınlattı. Sonra gene onun evlatları onu yok ettiler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yok edilmesi içimizde bir hicrandır. İşte onlar insanlar arasındaki ilişkiyi en büyük boyutta yerli yerine oturtabilmiş olanlardır. Bugün ülkemizde ahlak müessesesi dünyadaki en çok suç işlenen ülkelerden biri olarak büyük yaralar almıştır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun başından sonuna kadar biz dünyada en az suç işlenen ülkeydik. Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcından sonuna kadar bu böyle devam etti. Şimdi de
en çok suç işlenen ülkelerden biriyiz. Sokaklarından rezillik akan bir dünyada yaşıyor kardeşlerimiz. Allah neyi emretmişse hiçbirisi büyük kitle tarafından uygulanmıyor. Allah neyi yasak etmişse aşağı yukarı hepsi büyük kitleler tarafından ne yazık ki kabul görmüş durumda. Her geçen gün ahlak unsurumuz sıfıra doğru yürüyor. Öyleyse insanlarımızın birbiriyle ilişkisine baktığımız zaman ülkemizde büyük bir buhran söz konusu. Ahlak buhranı. Öyleyse insan ilişkileri Osmanlı'dan bu tarafa çok büyük boyutlu yara almıştır. Bu yara hala kanıyor sevgili kardeşlerim. Hem de had safhada bir kanama. İşte eskilerin bir kısmı konuyu Allah korkusuna dayamışlar. Ama Allah Teala'nın bize öğrettiği şey Allah korkusu değil. Allah sevgisi. Eğer Allah'ı severseniz Allah için olursunuz. Eğer Allah için olursanız başkaları için olursunuz. Allah için ve başka insanlar için yaşamaya başlarsanız. Sevginiz ne kadar çoğalırsa Allah'a karşı, başka insanlara karşı da sevginiz o kadar artar. Bu sevginin artışına paralel olarak da sizin insanlara karşı davranış biçiminiz o istikamette şekillenir. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani sevdikçe daha çok seversiniz. Sevdikleriniz de sizi, siz onları daha çok sevdikçe sizi daha çok severler. Allah ile ilişkiler de aynı dizayn içindedir. Bu devir hidayet devridir. Allah Teala Allah korkusunu Allah sevgisine çevirmemizle bizi görevlendirdi. Allah sevilen uğrunda her türlü fedakarlıkların yapılacağı, uğrunda her türlü fedakarlık yapılan bir kavram olarak, bir gerçek olarak hayatımıza girmelidir. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Bu, başka insanları sevmenin patentidir. Ancak severseniz onlar için yaşayabilirsiniz. Bir insan Allah'ın indinde Allah'ı ne kadar çok sevdiği, başka insanları ne kadar çok sevdiği konusunda imtihan edilir. Allah'ı en çok seven kişi Allah'ın emirlerini en üst boyutta gerçekleştiren kişidir. Bir başka ifadeyle Kur'an'ı Allah'ın indirdiği şekilde yaşayandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'a İslam'ın 5 tane şartını koyup da işte İslam'ın temeli budur dememiş. İslam'ın 5 şartı diğer temel şartlardan arındırılarak, diğer temel şartlar devre dışı bırakılarak İslam alemini mahva sürüklemiş. Neden öyle? Çünkü İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. İslam'ın 5 şartı hedef değildir. Onlar vasıtadır. Ruhumuzu 1, fizik vücudumuzu, şu vücudu 2, nefsimizi, hani bize hep o kötülükleri vaktiyle yaptıran nefsimizi 3 ve irademizi karar verebilecek olan
bizi kötülüklere karşı devamlı koruyacak olan yapımız, kötülüklere mukavemetimizin ifadesi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok seveceksiniz. Ama bu, onu sevginizin başka insanları sevmenize yansıması için bir başlangıçtır. Elbette Allah sevgisi bütün sevgilerin ötesindedir. En çok Allah'ı seveceksiniz. Hani bir zikir ölçüsü vermiştik. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman devresinin 12 saatinde Allah'ı zikrediyorsa, kendisine karşı duyduğu sevgiyle Allah'a karşı duyduğu sevgi birbirine eşittir. %50 sevgisinin %50'si kendisini, %50'si Allah'ı işaret ediyor. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman %100 Allah'ı seviyorsunuz demektir. Çünkü bütün mesainiz, bütün iç dünyanız, dış dünyanız Allah'ı zikretmeye endekslenmiştir. Daimi zikre ulaşan herkes Allah'ı en çok sevenler zümresindendir. Allah'ı en çok sevenler insanları da en çok sevenlerdir. Çünkü Allah bir aynadır. Eğer Allah'ı çok seviyorsanız, insanları da çok seveceksiniz. İnsanlar size karşı yanlış davranışlarda bulunabilirler. İnsanlar sizi yaralayabilirler sözleriyle. Size hakaret edebilirler. Ama bu sadece onları Allah'ın gözünde küçülden bir şey. Siz küçülmezsiniz. Onlar size hakaret ettikleri zaman onlar da büyümezler. Aksine her sizleri rencide edici davranışlarında devamlı Allah'ın huzurunda küçülürler, puan kaybederler. Başka bir ifadeyle kendilerine yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, Allah'ı sevenlerin otomatik olarak sahiplendikleri bir gerçektir. Allah'ı seven insanları da sever. İnsanlar onlara kötü davransalar da sever. Herkes bilir ki ilahi adalet mutlaka gerçekleşir. Devran değişir ve zaman içerisinde hakikatler, onları saran bulutlar Allah-u Teala'nın rüzgarıyla savrulacağı, yok olacağı için bulutların arkasında gizlenen güneş doğar. İşte mihir zaten güneş demek. Allah'ın hidayet güneşi de böyle doğmuştur. İnsanlar onu yaralamak için büyük gayretler sarf etmişlerdir. Biz de onların hepsini kelimesi kelimesine bizim Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı o Risalet nurlarının içine yerleştirmişizdir. İnsanların Allah'ın bir sevgilisini devreden çıkarmak için, yok etmek için, karalamak için, güneşi balçıkla sıvamak için ne kadar
zelil hallere düştüklerini orada okuyacaksınız. Biz onlara, sevgili kardeşlerim, sadece acıyoruz. Onlar bilmiyorlar ki. Onlara öyle öğretildiği için o yanlış öğretinin içindeler. Öyle öğrenmişler. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını tatbik ettikleri zaman Allah'ın cennetine gidecekler. Allah Teala da diyor ki gidemezler diyor. İslam'ın 5 şartı bizim insanlara hedef kıldığımız şeyler değildir. Onlar diyor vasıtalardır. Biz bütün insanlardan ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini bize teslim etmelerini istiyoruz. Bunu da farzlar olarak Kur'an-ı Kerim'imize koyduk diyor Allah Teala. Bunların ne manaya geldiğini, 28 basamağın hangisinde gerçekleşeceğini onlar bilmiyorlar. Çünkü Allah'tan alınmış bir ilimleri yok. Ve de öğrendikleri, okullarda öğrendikleri ilim sebebiyle de doğruyu bildikleri kanısındalar. Kendilerine yazık etmekle kalmıyorlar. Kendilerine, onlara güvenip de ne yapmaları lazım geldiğini soranlara da öğrendikleri yanlış ve eksik bilgilerle cevap veriyorlar. Diyorlar ki, İslam'ın 5 şartı orta yoldur. İnsanlar var, namaz kılmaz, oruç tutmaz, İslam'ın 5 şartını yerine getirmez. Onlar cehennemliklerdir derler. Biz de onlara sorarız. Peki siz cennetlik misiniz? Onlar da gayet tabii derler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kalbinde zerre kadar iman olan herkes mutlaka cehennemde bir süre hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra cennete girermiş. Ah sevgili kardeşlerim, şu insanlara acaba ne zaman öğretebileceğiz Kur'an hakikatlerini? Özellikle alimlerimize nasıl öğreteceğiz? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki İslam alemi dünyadaki en geri toplumlar içerisinde. Her şeyimizi başkalarına kaptırmışız. İlmin ilk sahipleri olan İslam alemi onu başkalarına kaptırmış durumda. Artık teknoloji İslam aleminin tamamen dışında yerleşmiş durumda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey aslınıza dönüştür. İşte bunun için ilişkiler son derece önemlidir. Neden? Çünkü siz hakikatleri öğrendiğiniz zaman bizden, Allah'ın bizatihi bize öğrettiği, zaten bize öğrettiği hakikatleri onlara, etrafınızdaki insanlara anlattığınız zaman anlatmanız yetmez. Kur'an'dan söylediklerinizi tahkik etmelerini sağlayabildiğiniz zaman, o zaman onları kazanırsınız. Ama başlangıçta sizin söylediklerinizin doğru olduğunu onlar akıllarına bile getirmeyeceklerdir. Bunca üniversite profesörü bilmiyor da
O mu bilecek diyorlar. Niye böyle söylüyorlar sevgili kardeşlerim? Çünkü bizim de o üniversite profesörleri nasıl ilim sahibi oldularsa öyle ilim sahibi olabileceğimizi düşünüyorlar. Yani biz de üniversitelerde okumalıyız. Üniversitelerdeki öğretmenlerimiz, profesörlerimiz bize ne öğretiyse biz de o öğretiyi başkalarına anlatmalıyız. Ve onların sadece ilmi onlardan öğrenebiliriz zannediyorlar. Bilmiyorlar ki biz bu ilmi onlardan öğrenmiyoruz. Biz bu ilmi Allah'tan öğrendik. Çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Dünyanın hidayeti bilmediği bir noktada, hidayeti nereye ulaştığı belli olmayan bir doğru yol olarak değerlendirenlere, hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah'tan öğrenip öğretmeye kalktığımız zaman film koptu. Biz onların ilim öğrendiği öğretmenlerden bu ilmi almadığımıza göre bizim söylediklerimiz sadece yanlış, saçma sapan zırvalar olabilir. Öyle değil mi? Mantık buysa, ilim üniversitelerden öğreniliyorsa o zaman bizim söylediklerimiz onların söylediğine hiç uymadığına göre ilmin dışında bir takım hezeyanlar. Hep böyle söylediler. Ama aralarından yahu o adam bunca yıldır bunları söylüyor. Şunu bir inceleyelim bakalım. Ne söylüyor diye incelemeye kalkanlar şu anda bizim saflarımızda. Neden acaba? Çünkü onlar da gördüler ki onların öğrendikleri ilim alimlerin kendilerine öğrettiği ilim. Bizim öğrendiğimiz ilim Allah'ın bize öğrettiği ilim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için diyoruz ki ilişkilerinizde kalp kırmayın. Size karşı çıkan insanlara da dostça davranın. Sadece incelemeleri lazım geldiğini onlara nazik bir lisanla anlatmaya çalışın. Zorlamayın. Öğrenenler saf değiştirmek mecburiyetindeler. Çünkü onlar bize karşı cephe aldıkları için onların safı bizim safımız diye bir ifade kullanıyoruz. Yoksa biz onlara karşı değiliz. Onlar bizim düşmanımız değildir. Olamazlar. Bizim düşmanımız, bir tek düşmanımız var. O şeytan. Kimleri kandırırsa onlar bize düşman olur. Ama biz onlara düşman olamayız. Şeytan düşmanımız diyoruz. Ama dikkat edin. Başka herkese her kötülüğü yapabilen iblis bize hiçbir kötülük yapamaz durumda. Neden? Neden acaba? Biz Allah'ın muhafazası altındayız. Sevgili kardeşlerim, buradan, bu pencereden her şey öylesine güzel görünüyor ki, öylesine mükemmel bir standart içinde mozaiğin bütün küçücük kareleri birbiriyle tam bir uyum halinde aynı şarkıyı söylüyorlar. Aynı ilahi Allah, Allah, Allah, Allah. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Her zaman söylediğimiz gibi hepiniz bizim dostumuzsunuz. Eğer şu anda bize düşman olan, bize kızanlar da sözlerimizi dinliyorlarsa bunu çok isteriz.
özellikle söylediklerimizi tahkik etmelerini çok isteriz. Neden? Çünkü o zaman onları da kurtarmış olacağız. Şeytan onlara şunu söylüyor. Siz diyor, üniversite bitirdiniz. O, din öğreten bir üniversiteden mezun olmadı. Sizler bundan sonra asistan oldunuz, doçent oldunuz, profesör oldunuz. Önce doktor oldunuz, sonra bu titirleri elde ettiniz. Din sizden sorulur diyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, problem burada başlıyor. Dinden murat insanları cennete ulaştırmaktır. Dinden murat insanla Allah arasındaki ilişkiyi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kurabilmektir. Ama onları mazur görüyoruz. Onlar bilmiyorlar. Onun için bizim hakkımızda da kötü şeyler söyleyecektir onlar. Bilmeyenlerin gözünde bizi küçültmeye çalışacaklardır. Ama bunu başarmaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. Böyle çalışanların hepsi geride nal topluyorlar. Çok gerilerde kaldılar. Bir defa söylediklerimizi okumak mecburiyetinde kalıp da bize çattıkları zaman cevap verdiklerimiz, söylediklerimizi okuyup Kur'an-ı Kerim'den tahkik ettikleri zaman bütün söylediklerimizin Kur'an'dan olduğunu görüyorlar. Ve bizim gibi Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir insan, eski harfleri okumasını bile beceremeyen bir insan, nasıl oluyor da Kur'an öğreniyor? Nasıl oluyor da onların bilmediği Kur'an hakikatlerini öğrenip, onları hidayette olduklarını zanneden insanları, hidayette olmadıkları konusunda kesin bir hükme vardırabiliyor inceledikleri zaman? O zaman bunun arkasında ilahi bir şeyin olduğu neticesine ulaşıyorlar. Şeytan onları devamlı körüklese de kalplerinde biz yavaş yavaş yerleşiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek ve şükredecek çok şeyimiz var. Biz bu ilmi öğretmenlerimizden almadık. Öğretmenlerimiz olmadı. Sadece Allah hayatımızda. Sadece onun öğretisini öğrendik. Allah-u Teala bize onunla konuşmayı öğretti. Allah-u Teala kalp gözümüzü açtı. Bütün gök katlarını gösterdi. Kalp gözümüzü açtı. Zatını gösterdi. Allah'a hayranız. İşte sevgili kardeşlerim, ilişkilerden insan ilişkilerine, insan ilişkilerinden düşmanlıklara ama sonunda Allah'a ulaşarak konumuzun da sonuna geldik. Birbirinizle çok iyi ilişkiler içinde bulunmalısınız. Birbirinizi çok sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah-u Teala'nın sizden razı olmasını istiyorsanız, Allah'ın rızasının kazanıldığı yerin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını biliyorsunuz. Mürşidinize ulaşmadan evvel ikinci rızaya ulaşırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü rızanın sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor zaten. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Birbirinizi çok sevmenizi istiyor Allah-u Teala.
sevgi üzerine kurulan yeni bir dünya vaat ediyor sizlere. Sakın nefreti kendinize ideal edinmeyin. Şeytanın başkalarından nefret etmeniz konusunda sizi zorlamasına hiç aldırmayın. O her zaman birazcık direnebilirseniz göreceksiniz ki yenilmeye mahkumdur. Hakim olan her zaman siz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, herkes ne söylerse söylesin, siz Kur'an'a bakın. Doğruyu söyleyen, hiçbir yanlışı olmayan doğruyu söyleyen sadece Kur'an'dır. Öyleyse eğer biz sizlere Allah'ın bize öğrettiği din alimlerinin, İslam dininin öğreticilerinin, alimlerinin henüz bilmediği, Kur'an'ın onlar tarafından bilinmeyen asıllarını, yedi safayı ve dört teslimi sizlere biz anlatabiliyorsak, sizi hidayete erdirmek konusunda biz yetkili kılınmışsak, onlar dinlerini bizden öğreneceklerdir. Huzur içinde görevlerinizi yapın. Sevin. İnsanların birbirini sevmeleri için hayatınızı koyun ortaya. Mutluluğu onlar için yaşamaya başladığınız zaman siz de bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bütün güzellikler Allah'ın katındadır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren kapılar size açılmıştır. Yolculuk başlamıştır. Mutluluk yolculuğu. Öyleyse birbirinizle en güzel ilişkiler içerisinde Allah'a doğru yaptığınız yolculukta birbirinizi çok severek, birbirinizi Allah'ın güzelliklerine davet ederek namaza, oruca, İslam'ın beş şartına ama o kadarının yetmediğini söyleyerek zikre çağırın. Allah'a çağırın. Allah'ı erişilmez sayanlara, öyle olduğunuzu zannedenlere, Kur'an ayetleriyle insan ruhunun Allah'a geri dönmesinin, hayattayken döndürülmesinin üzerimize defaatle farz kılındığını anlatın. Onlara Allah'ın hidayet çağında onların bilmediği şeyleri bize öğreterek yeni bir kapı açtığını anlatın. Ve başlangıçta onlar öfkeyle başlasalar da eğer sizi dinlemek onlar için Allah'ın bir lütfu olarak gerçekleşirse o zaman bütün söylediklerinizin doğru olduğunu kendileri tahkik ederek anlayacaklardır. Ve bunca alimin kendilerine sizin ilminizi veremediklerini itiraf etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Laf aramızda en az kendilerine itiraf etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Onların kurtuluşu değil mi sevgili kardeşlerim hedefimiz? Onlar bize kızsınlar, bağırsınlar, çağırsınlar, küfür etsinler. Bu onların Allah katında sadece kaybetmelerine sebebiyet verir ve bizi üzer. Onlar kaybediyorlar diye üzülürüz. Allah onları her gün daha seviyor diye üzülürüz. Allah onları cezalandıracak diye üzülürüz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki yeni bir sohbetin inşallah sonuna ulaştık. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak sözlerimize son veriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene beraberce bir yola çıkıyoruz. Bu yol Allah'ın yolu. Allah Teala bu yolla insanları kendisine erdiriyor. Hepimize ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu öldüğümüz zaman değil, ölmeden evvel hayattayken geri istiyor. Ne olur bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırırsa ermiş evliya olur. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmiş. Herkes bünyesinde bir emanet taşır. Doğumdan sonra, o kişi doğduktan sonra Allah Teala ona ruhundan mutlaka üfürür. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlü vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bilirsiniz ki bu emaneti Allah'a teslim etmekle görevlisiniz. İşte bir insanın kendisinde bir emanet olan ruhu Allah'a ulaştırabilmesi için Allah Teala bir şart koşuyor. O kişinin mutlaka Allah'tan mürşidini sorması lazım ve o mürşide tabi olması lazım. Tabi olursa ne olur? Tabi olmak, el öpmekle gerçekleşen bir olaydır. Mürit, yani Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, dileyen kişi, mürit, murad eden demek. Mürit, mürşidini, yani irşad eden, kendisini irşad edecek olan mürşidi, mürşid irşad eden demek. Rüşte ulaştıran demek. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. O zaman

fikirde büyük hamleler yaparak sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. Dinimizin adı İslam dini, yani teslim dini. Kime teslim? Allah'a teslim dini. Ve ruhumuzu ve fizik vücudumuzu ve nefsimizi ve de irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Cennetle cehennemi ayıran şey bu teslim mi? Hayır. Teslimden çok daha evvel bir insan cehennemden kurtuluyor. Cehennemden kurtulmanın bir tek yolu var. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı dileyip ölürse, daha mürşidini sormuş veya sormamış, sormuş görmüş ama mürşidine ulaşmadan ölmüş, daha sormaya bile vakit kalmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu dilek kalpten bir dilekse, o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Kişi dileğinin kalpten bir dilek olduğunu veya olmadığını anlar mı? Gayet tabii. Çünkü eğer gerçekten kalpten bir dilekle kişi Allah'a dilemişse, o kişi mutlaka şiddetli bir talep içinde olacaktır. Mürşit arayışına girecektir. Ve bir mürşide vücut ihtiyacını ona kesin bir şekilde hissettirecektir. O zaman bir kişi gidip herhangi bir mürşide ulaşır mı? Ulaşabilir. Ama sevgili kardeşlerim, olması lazım gelen ne? Olması lazım gelen şey, kişinin hacet namazını kılması, Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması. Mürşidine ulaşan herkesin ruhu, o kişinin tabiyeti sırasında, mürşidine tabi olması sırasında vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Peki ki Allah'a ulaşmayı dilese ve bu noktada Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra ölse, bu kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa bu kişi şiddetle bir irşat ihtiyacı duyacaktır. İrşad olma. Mürşit, irşad eden demek. Bu sebeple bir mürşit arama bu kişi için dayanılmaz bir taleptir. Mutlaka mürşidine ulaşmak isteyecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi bu talebi mutlaka hissedecektir içinde. Hissetmesi onu nereye götürecektir? Hacet namazını kılmaya. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazı kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. O gece boy abdesti alan, mürşidini Allah'tan talep eden kişi, Allah Teala'nın indinde talepte bulunmuşsa, mürşidini talep etmek bu taleptir işte.

O zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşid Çin'de olsa, Yemen'de olsa, dünyanın neresinde olursa olsun, mürit yani murad eden kişi mürittir. Mürşid yani irşad eden kişi mürşittir. Bu tabiyet müessesesi kaçınılmazdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaşamazsa onun ruhu vücudundan ayrılmaz. Bu mürşit herhangi bir mürşit olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Mutlaka hacet namazını kılmak, Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın kendisine görev verdiği o kişiye ulaşarak ona tabi olmak. O zaman kişi çok daha sağlam bir zeminde olur. Ruh 7-8 aylık bir devre içinde de ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Neden diyoruz mutlaka kelimesini niçin kullanıyoruz? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah ulaştıracak. Bize düşen, insanlara düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu münasebetle Allah Teala o kişiye mürşit sevgisi verir. Ve o kişinin meşrebine, o kişinin ahvaline uygun bir mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir ve o kişi hacet namazını kıldığında mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidinin bulunduğu yere ulaşarak önünde diz çöker, el öper ve tabi olur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı mutlaka bir cereyanın geçmesine icap ettiriyor. O kişiyi bu cereyanı mürşidinden almıştır. Yani mürşitlik görevini yapan kişi cereyanı kendi mürşidinden almıştır. Onun mürşidi de kendi mürşidinden almıştır. Öyleyse herkes için Allah'ın cereyanına ulaşmak mümkündür. Allah'ın bu konuda ortaya koyduğu muhteva kişinin mutlaka hacet boy abdesti alması, hacet namazını kılması ve Allah'tan mürşidini sorması suretiyle olayı tahakkuk ettirir. Öyleyse bir insan sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi yoksa onun bir mürşide tabi olması fazla bir şey ifade etmez. Mutlaka müridin talebi söz konusu olacaktır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bana bu hedefi sağlayacak olan mürşidi bana göster şeklinde bir taleple kişi boy abdesti aldığından sonra böyle bir talebi yapar ve istihare namazını kılar. Ondan sonra da Allah Teala ona mürşidini gösterir.
Öyleyse bir insan için bu mutlak bir görev mi? Evet, bütün insanlar için Allah Teala Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kılmış. Bir, mürşide tabiyeti farz kılmış. İki, ve bu sebeple, tabiyet sebebiyle vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a ulaşmasını farz kılmış ve bu görevi kendi üzerine almış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kula düşen ne? Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından da hacet namazını kılıp mürşidini sormak, o mürşide tabi olmak. Tabi olunca, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olunca, ruh otomatik olarak vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan yüzlerce belki binlerce insan ruhunun yolculuğuna o da ilave olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ruh 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden Sittetül Müntaha'dan 7. alemde bulunan Sittetül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattıkları arasında en çok sevdiği mahluk insandır. Sadece insana ruhundan üfürmek hususunda bulunduğu için bu kesin delille bunu söylüyoruz. Başka bir mahlukuna Allah Teala ruhundan üfürmüyor. İnsana üfürüyor. Mesela cinler de var. Ama onları Allah Teala ruhundan üfürmüyor. Cinlerin ruhu yok. Fizik vücutları var, nefsleri var. İnsanların fizik vücutları var, nefsleri var. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi ve bu istikamette Allah'a ulaşmayı dilemişse onun Allah Teala tarafından doğar doğmaz kendisine üfürdüğü ruhu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkartmak için kişi hazır demektir. Bu yolculuk Allah'a kadar devam eder. Ruh sonsuz hızla Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yani yok olacaktır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmak vuslattır. Allah'ın zatında yok olmak, Allah'ın zatında ifna olmaktır. İfna yani fani olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanlara, sadece biz insanlara ruhundan üfürmesi size ne anlatıyor? İnsan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. İnsan olmak bu muhtevayı mutlaka
almak demektir. Allah Teala insanlara ruhunu üfürüyor. Ama cinlere ruhunu üfürmemiş. Cinler de dinleri yaşıyorlar. Ama ruhlarını Allah'a ulaştırmak diye bir müesseseleri yok. İnsanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler, cinler de teslim eder mi? Ederler. Nefslerini teslim ederler, iradelerini teslim ederler. İnsanlar gibi. Onlar da velayet kademelerini geçerler. Ama insan için bir farklı olay vardır. İnsanoğlu Allah'ın ruhunu taşıdığı cihetle diğer bütün mahlukattan ayrılır. O özel bir durumdur. Sadece insana da verilen mahlukun Allah-u Teala'nın nimeti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İnsan olarak yaratılan bizler, arkamızda çok güzel bir iz bırakmalıyız. Başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak, bizden insanlar sevgiyle bahsetmeliler. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak, Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğini anlatmak, Allah'ın insanlardan sadece onların mutlu olmalarını istediğini belirtmek. Allah Teala sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah'a ulaşmayı dileyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandan daha mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki devrede de mutluluk kazanacağı için Allah'a ulaşmayı dileyenden daha çok mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu teslim edenden daha mutludur. Bundan sonraki irade teslimi, nefsin tesliminden de daha üstün bir yapıyı temsil eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu bizim muhtevamıza dayalı olarak devam ediyor. Önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. %80'den daha fazla nur birikimiyle gerçekleşebilir bu ancak. Sonra irademizin teslimi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu bir kalbi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel bir dizaynda bütün insanlar için geçerli. Allah-u Teala sadece ve sadece insana da verilen mahlukundan, aynı insanı kendi suretinde yarattım diyen Allah-u Teala, insana da verilen bu mahlukundan hoşnut olmak ister. Ondan razı olmak ister. Onun için şartlarını koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ruhunuzu Allah'a bana ulaştıracaksınız diyor. Fizik vücudunuzu bana teslim edeceksiniz diyor.
Nefsinizi teslim edeceksiniz diyor. Ve en sonunda da iradenizi de bana teslim edeceksiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanın sonu ya cehenneme gitmektir ya da cennete girmektir. İkisi de geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cennete girmesi mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun aslını teşkil eder. Birinci kat cennet ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisine açıktır. Müşride tabiyet daha sonraki kat cenneti ifade eder. Tabiyetle beraber ruh Allah'a doğru yola çıkar ve ruhun Allah'a 7-8 aylık bir devrede ulaşması söz konusudur. Bu ilk teslimdir. İlk teslim ruhumuzun Allah'a teslimidir. Sonra zikrimizi arttırdıkça arttırırız ve %80'lik bir noktaya ulaştığımızda fizik vücudumuzda Allah-u Teala'ya teslim olur. Sonra daimi zikre ulaşırız. O zaman nefsimiz de Allah'a teslim olur. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs hepsi Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Herkes Allah'ın kendisi için nasip kıldığı en büyük mutlulukları yaşasın. Herkes şu dünya hayatını mutlu olarak geçirsin ve kıyametten sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Öldükten sonra Allah'ın cennetine girsin ve sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Tabiatıyla Allah'ın cennetine gidecek olan şey fizik vücutlarımız değil, nefslerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ruhlar, nefsler ve fizik vücutlar bir bütünü temsil ederler. Orada cennet veya cehennem bütün insanlar için varit olan bir şeydir. Bütün insanlar neticede ölümlerinden sonra Allah'ın ya cennetine ya da cehennemine mutlaka gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı ne? İstiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için o kadar şartları kolaylaştırmış ki insanoğlunu Allah Teala'nın ne kadar çok sevdiği son derece açık olarak belli oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, hemen arkasından da ölse, bu dilek tek başına o kişiyi birinci kat cennete almaya yeterlidir. Bir insan yaşıyor, mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır, hacet namazını kılacaktır, Allah'tan mürşidini soracaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Bundan sonra ölen bir kişi mutlaka ikinci kat cennete girer. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır.
O Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Ulaşır. Ulaştığı zaman o kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Beşinci kat cenneti sahibi olur. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Muhlis olduğu zaman altıncı kat cennet, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennet onundur. Sevgili kardeşlerim, hayatınız her an iki tane Kâtib-i Meleği tarafından filme alınıyor. Birisi şahittir, birisi de filmi çeken. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızın her anı, her an kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler oraya kaydedilmek suretiyle ve onların toplanması suretiyle hayat boyunca devam eder. İşte Allah'a ulaşmayı dileyip tören bir insan birinci kat cennete mutlaka girecektir. Sonra mürşidine tabi olan bir kişi daha fazla yaşayamamış, tabiyetten sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu noktada kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Muhlis olacaktır. Ve neticede iradesini de Allah'a teslim edecektir. Beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerinde sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan, nefsinde hiç afet kalmayan kişi her zaman mutludur. Onun nefsinin kalbinde afet olmadığı için başka insanlara karşı kin duyabilmesi mümkün değildir. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. Yapılır ama o onları affedecektir. Üzerinde durmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için bir tek dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzında bir dilek ve kişinin bu dileğin hemen arkasından ölmesi halinde bu kişi cehenneme girmez. Allah'a ulaşmayı diledi diye birinci kat cennet onundur. Onun için eskiler birisi ölürken mutlaka böyle bir talepte bulunmasını sağlamaya çalışırlardı. Sevgili kardeşlerim, insan için mutlu olmak zor bir şey değil. Çünkü bütün insanların etrafında mutlaka başkaları vardır. Bir kişi mutlu mu olmak istiyor? Kolay. Başkalarını mutlu etsin. Etrafında dört kişi olan bir insan, o dört kişiyi mutlu ettiği takdirde onların her birinin yaşadığı mutluluğun dört katını yaşayacaktır. Ya da hepsinin toplamı kadar mutluluğu yaşayacaktır. Biri A kadar, biri B kadar, biri C kadar, biri de D kadar mutlu olsa, o mutluluğa onları ulaştıran kişi
A, B, C, D ve D kişilerinin mutluluklarının toplamını yaşar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar bir bilseler Allah'a teslim olmayı dileseler bir dilekleri bile onları kurtarmaya yeter. Belli olur mu? Tabii belli olur sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan artık başka insanlara negatif istikamette bir davranışın sahibi olmaz. Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşidi Allah'tan soracak, ona ulaşacak. Ulaştığı zaman o mürşidi sevdiğini hissedecektir. Allah Teala havesle iştigal etmez. Allah Teala'nın her yaptırdığı şey en üst seviye bir muhtevayı ifade eder. O Allah her şeyi yaratan hepimizin sahibi. Ve insanlar devamlı olarak hayatları filme çekilen insanlardır. Her an kiramen katibin melekleri her saniye kazandığınız veya kaybettiğiniz dereceleri filme alırlar ve iki taraflı derecelere ilave ederler. Daima iki melek vardır ve daima hayatınızın her saniyesi filme alınır. Her saniye ya derece kazanırsınız ya da derece kaybedersiniz. Sonuç bellidir. Kimin tartıları kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri geçmişse onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, insan için her şey öylesine güzel ki, insanların mutlu olması için Allah Teala her şeyi yapmış. İnsanlardan sadece mutlu olmalarını istiyor ve bunu bekliyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin de mutlu olması mümkün değil. Çünkü nefsi afetlerle dolu. Bir muhteva Allah Teala'nın indinde Allah'ın hep insanları kurtarmak üzere her şeyi dizayn ettiği hakikatine dayalı olarak tahakkuk eder. O, yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. Yarattığı bütün mahlukat içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hepiniz onun için kıymetlisiniz. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bizim kardeşimiz olanlar her biri tabi olduğu için kardeşimiz olmuştur. Bu tabiyet onların mutlaka ikinci kat cennete girmesine sebebiyet verir. Tabiyetin sonu ise 5-6 aylık bir zamanda, belki 7-8 aylık bir zamanda o kişinin ruhunun, burası çok önemli, Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıyla son bulur. Ne demek bu? Allah dilediğini kendisine seçer ve onların ruhlarını kendisine ulaştırır.
İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın seçtikleri Allah'a ulaşmayı dileyip de bunun arkasından gereğini yapanlardır. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de kendisine teslim etmenizi bekliyor. Allah Teala'nın hepinizi bütün teslimlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise, Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, İman edenler, aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Amenü olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenü olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi.
evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz, gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu, onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar, korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu
kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz.''

başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, "Senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim" sözü demesi hariç. "Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et.

0: ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kâfirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenu olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içindeydiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce âmenû olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı
1: gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek, mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa, o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman, Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de, böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı? Demesinden önce, sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah, hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez, ertelemez. Ve Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır.
0: Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar, işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime and olsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır.
1: sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel yani nefs tezkiyesi yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki yedi kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını yedi kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi." dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar.
ve onlara ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve o kanitin olanlardan oldu.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah-u Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır. O kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Öyleyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah gene birlikte olacağız. Kur'an-ı Kerim tefsiri, yani Kur'an'ın ruhunun anlatılması. 68. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve nufiha fissuri ve saika men fissemavati ve men fil ardi illa men şa'allah sümme nufiha fihi uhra fe izahum kıyamun yanzurun kelimeler ve nufiha ve öfürüldü fi de içinde es-suri sur ve böylece artık saika bayıldı men kimse de içinde es-semavati semalar gökler ve men ve kimse fi de içinde el ardı arz yer illa hariç men kimse kişi şahit diledi Allah'ı Allah sümme sonra nüfuha üfürüldü fihi ona yani onun içine uhra diğer ve böylece artık sonra fe İza olduğu zaman hum onlar kıyamın ayağa kalkarak yanzurlarına bakarlar. Bakınırlar. Ve şöyle oluyor sonuç. Ve sura üfürülmüş. Allah'ın dilediği hariç göklerde ve yerde olanlar bayılmışlardır.

O sura üfürülmüş ve onlar ve o zaman diyor Allah Teala göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkıldı. Yani öldüler diyor Allah Teala. Ama aynı konu bayılma anlamına da geliyor. Yerde olanlar ölmüşlerdir. Bayılmışlardır. Çarpılıp yıkılmayı biz

Burada Allah-u Teala bir başka ayetinde iki defa ölümden, iki defa dirilmeden bahsediyor. Bu orada ikinci ölümü ve ikinci dirilmeyi ifade ediyor. Birinci ölüm bu dünyada gerçekleşiyor ve birinci dirilme de bu dünyada ölümden sonra herkesin dirilmesi şeklinde. Ama orada indi ilahide ikinci defa ölüm söz konusu sura ifirildiği zaman, ondan sonra da sura ikinci defa ifirildiğinde ölenlerin tekrar dirilmesi.

Ayet 69. Bismillahirrahmanirrahim. Ve eşre katül ardu bi nuri rabbiha ve udi al kitabı ve ci'e bin nebi yine ve şühedâ-i ve kudiye beynehum bil hakkı ve hum la yüzlemûn. Ve şekati ve parladı. El ardu arz yer bi nuri rabbiha Rabbinin nuru ile. Ve budia ve konuldu el kitabu kitap. Ve ciyebi ve getirildi en nebiyine nebiler, peygamberler ve eşşuhedai ve şahitler. Ve kudiye ve hüküm verildi beynühüm onların arasında. Bir el hakkı hak ile ve hüm ve onlar la yüzlemun zulmedilmez. Netice şöyle oluşuyor. Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı. Ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Peygamberler yani nebiler. Burada Allah-u Teala nebilerden bahsediyor. Peygamberler getirildi. Bir de ve şahitler getirildi. Şahitler, bütün kavimlerdeki, her devirdeki imamlar. Sonra, o imamlardan sonra gelen mürşitler. Onlardan sonra gelen, onların yardımcıları olan mürşitler. Ve böylece şahitler oluşuyor. Şahitlerin aslında peygamberler de şahitlerdir. Bütün kavimlerdeki resuller de şahitlerdir. Bütün kavimlerdeki mürşitler de şahitlerdir. Onlara yardımcı olan mürşitler de şahitlerdir. Ayrıca kiramen katibin melekleri de şahitlerdir. Evet. Allah-u Teala bir evvelki ayette kıyamet günü ölümü ve dirilmeyi ifade ediyor. Kıyamet günü yaşamayan insanlar, kıyamet günü ne ulaşamayan insanlar kıyametten evvel ölmüşlerdir. Sonra birinci üfürüldüğü zaman kıyamet günü yaşayanlar da ölüyor. Bu ölenler sure birinci üfürülmesi sebebiyle ölüyor ve sure birinci üfürüldüğü an zaten zaman durmuştur. Yani Allah'ın gezegenlere verdiği kinetik enerji, gezegenleri birbirinden ayırarak insan vücudu şeklindeki kainatı büyütmekte olan enerji sona ermiştir, büyüme durmuştur. Büyümenin durmasıyla beraber zaman da durmuştur. Bir noktadan ayrılan noktaların vücuda getirdiği zaman burada durmuştur. Ve büyüme durduğu için duragan bir statü alan ve bütün dengeleri bozulan hünnes ve künnes kanunları çalışmaz olmuştur. Bunun manası bütün büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisini çekmesidir. Yani gravitasyondur. Ve ay dünya tarafından çekiliyor. Dünya da güneş tarafından çekiliyor.
Kur'an-ı Kerim bunları açıkça yazıyor. Ay dünya ile birleştiği zaman, dünyada güneşle birleştiği zaman. Öyleyse yeryüzünün aydınlanması söz konusu. Buradaki hüküm verme olayı orada, mahşer meydanındaki bir hüküm verme olayı ve bu ölüm ve dirilme şahitlerin getirilmesi birinci ölümü ve birinci dirilmeyi ifade ediyor. İnsanlar daha evvel ölenler ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşamakta olanlar da kıyamet günü sura üfürülmesiyle ölmüşlerdir. Dünyadaki bir ölüm olayı, dünyadaki şahitler. Kitabın ortaya konması, yeryüzünün aydınlanması.

ölmek ve yeniden dirilme olayı başlangıçta yeryüzünde bir dirilmeyi ifade ediyor. Çünkü zaman geriye doğru gidiyor. Birinci üfürülmede insanlar yeryüzünde ölüyorlar ve zaman geriye doğru dönmeye başlıyor. Büyüme durduğu için zaman duruyor. Geriye doğru dönmeye başlayınca bütün insanlar evvela kıyamet günü yaşamakta olanlardan başlayarak hayata tekrar geri dönüyorlar. Ta Adem Aleyhisselam'ın canlanmasına kadar bütün devirlerde yaşayan insanların hepsi daha evvel ölmüşler. Kıyamet günü yaşayanlar kıyamet günü ölmüşler. Ve o gün hepsi yeniden canlanıyorlar. Yani birinci ölümlerinden sonra birinci dirilmeleri. Dirildikleri zaman ne oluyor? Dirildikleri zaman göğe doğru yukarı yükseliyorlar. Mezarlarından yukarıya yükseliyorlar. Ve yer çekimi kuvveti olmadığı için orada mahşer meydanında buluşuyorlar. Ve mahşer meydanında sura ikinci defa üfürülüyor. Ve herkes diriliyor. Şahitlerin getirilmesi orada gerçekleşen bir olay. Mahşer meydanındaki bu dirilmenin arkasından herkes hayat filmlerinin görüleceği indi ilahide toplanıyor ve indi ilahide toplanmadan evvel sura ikinci defa üfürüldüğü için herkes canlanmıştır. Canlananların da sura ikinci defa üfürüldüğü zaman kıyamet günü orada indi ilahide toplananlar da ölmüştür. Bu ölenlerin ikinci ölümlerinden sonra tekrar canlanması söz konusu olacaktır. O üçüncü defa sura üfürülüşte gerçekleşiyor ve böylece olay tamamlanıyor. Üçüncü defa sura üfürülüşte ikinci defa ölenler aynı yaşta olmak üzere yeniden canlanıyor. Nefsler fizik vücutlara tekrar giriyor. Bedenler iki beden birleşiyor. Nefslerin birleşmesi olayı. Sonra da mahşer meydanından indi ilahiye ulaştırılıp bütün insanlar kendi hayat filmlerinin önüne götürülüyorlar. Ve şahitler orada. Herkes kendi hayat filminin başında. Ve o zaman onlar için hüküm veriliyor. Yani hayat filmleri herkese her saniye kazandığı ve kaybettiği dereceleri bildiriyor. Neticede kimin kazançları daha fazlaysa onların gidecekleri yer cennettir. Kitapları sağlarında veriliyor. Kimlerin hayat filmleri negatif rakamı daha çok ihtiva etmişse, nakıs rakamı daha çok ihtiva ettiyse, nakıs tarafı daha yüksekse, günahlar daha yüksekse, onlara da kitapları soldan veriliyor. Bir kısmı cehennemde kalacak olanlardır. Kitapları soldan verilenler, bir kısmı cennette kalacak olanlardır. Kitapları sağdan verilenler. Ve 70. ayet-i kerime ve vuffiyet kullu nefsin ma amilet ve huve a'lemu bima yef'alûn. Vefiyet ve vefa edildi, ödendi. Kullu her, hepsi. Nefsin nefs kişi, ma şey, amilet yaptı.
Ve hüve ve o alemu çok iyi bilir, en iyi bilir. Bima o şeyi yefalün yapıyorlar. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Yani hayat filmleri bütün kazançlarını ve kayıplarını ortaya çıktı. Ve karşılığı ödendi. İkisi arasındaki fark tespit edildi. Ve hayat filmleri o farka göre sağdan veya soldan kendilerine teslim edildi. Ve o Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Hayat filmleri görüldü herkes tarafından ve neticeler belli oldu. Kitapları sağlarından veya sollarından verilerek kimin cennete, kimin cehenneme gideceği, daha hayat filmindeki rakamlar belli olur olmaz ortaya çıktı, garanti edildi. Ve 71. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Vesikallezine keferu ila cehenneme zümera. Hatta izâ câhüha fütühat evvâbuha ve kâle lehum hazenetuha elem ye'tikum rusulun minkum yetlûne aleykum âyâti rabbikum ve yunzirûnikum likâe yevmikum hâzâ. Kâlu belâ velâkin hakkat kelimetul azâbi alen kâfirîn. Vesika sürüldü ellezîne onlar keferu, inkar ettiler. İlâ cehenneme, cehenneme. Zümeran, zümre zümre. Hatta olur.

Rabbikum sizin Rabbiniz. Ayatü Rabbikum Rabbinizin ayetleri. Ve yunzirunukum ve sizi uyarırlar. Likaya karşılaşma, ulaşma. Yevmukum sizin gününüz. Haza bu. Kalu dediler. Bela evet. Ve lakin ve fakat. Hakkat. Hak oldu. Kelimetü el azabi. Azap sözü. Ala üzerine el kafirin kafirler. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açılır ve onun cehennemin bekçileri onlara derler ki size sizden sizin aranızdan olan resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun. Bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Ömer Suresi 71. ayet-i kerime Kur'an'daki en önemli ayetlerden bir tanesidir. Burada açık ve kesin olarak bütün insanlara Allah'ın Resullerinin geldiği cehenneme her girene soruluyor. Size Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun? Yani size bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek sizi uyarsın. Ne yapıyormuş Resuller? Allah'ın ayetlerini okuyormuş. Allah Teala Resuller konusunda diyor ki biz Resullerimizi uyarsınlar ve müjdelesinler diye göndeririz. Bir başka ayette amen olanları müjdelesinler, diğerlerini uyarsınlar diye göndeririz diyor Resullerimizi de, nezirlerimizi de. Öyleyse ne söylüyorlarmış? Amin olanları müjdeleyeceklerine göre, amin olmayanlara, onları da uyaracaklarına göre ne demeleri lazım? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemediğinize göre cehenneme gideceksiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyin, cennetinizi hak edin, ya da bilin ki gideceğiniz yer cehennemdir. İşte Allah'ın bütün Resulleri bunu söylerler insanlara. Her kavimde Resuller her devirde mutlaka yaşarlar ve bu tebliğ herkese mutlaka yapılır. Çünkü bütün cehenneme gidenlere bu sözün söylendiği ve onlardan da evet geldiler cevabını cehennem bekçilerinin aldığı bu ayetle kesinleşmiş durumda. Herkese mutlaka cehennemin kapısında bu söz söylenir. Cehenneme girenler için kesin bir etkidir bu. 72. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kılet hulu evvabe cehenneme halidine fiha fe bise mesvel mütekebbirin kile denildi. Utülü dahil olun girin. Ebvabe kapılar. Cehenneme cehennem. Halidine ebedi olarak ebediyen. Fiha orada. Fe böylece artık bise ne kötü. Mesva kalınacak yer. El mütekebbirine kibirlenenler, büyüklenenler. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü.

işte yeryüzünde kibirlenenler o insanlar. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir. Onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar. Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman rüşt yolunu o yolu yol edinmezler. Gay yolunu kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu yol edinirler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve ayetleri tekzip etmeleridir. Öyleyse mütekebbirin bu tekebbür sahipleri bir, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, iki, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Her devirde bu insanlar mutlaka vardırlar. Ve toplumun büyük kısmını Allah'ın yolundan ayırmayı da her devirde başarmışlardır. 73. ayet-i kerime Vesi kallezine tekav Rabbehum ilel cenneti zümera Hatta iza ca'uha ve fütühat evvabuha ve kâle lehum hazinetuha selamün aleykum. Tıbtum fethuluha halidin. Vesika sevk edildi. Sevk kelimesi, vesika kelimesi aynı kökten. Sevk edildi. Ellezine onlar ittekav, takva sahibi oldular. Rabbühüm, onların Rabbi, ilahel cenneti, cennete, zümeran, zümre zümre, hatta olunca, iza olduğu zaman, cahilha, ona geldiler. Ve fütühat ve açıldı, ebabiha, onun kapıları, ve kale ve dedi, lehüm, onlara, hazinetuha, onun bekçileri, selamün, selam, aleyküm, sizin üzerinize, size, tüptüm, siz temize çıktınız, aklandınız, Fethuluha, ona girin. Öyleyse, ona girin, halidine, ebedi olarak, ebediyle. Rablerine karşı takva sahibi olanlar, zümre zümre cennete sevk edilirler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açılır ve onun cennetin bekçileri onlara selamün aleyküm. Siz temize çıktınız, aklandınız, ebediyen kalmak üzere ona cennete girin denir. Cennete girenler kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. Ve burada açık bir şekilde kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanların cennete gideceği, orada selamla karşılaşacakları ve mutluluğa, sonsuz bir cennet hayatına orada başlayacakları ifade ediliyor. 74. ayet-i kerime ve kâlül hamdü lillâhillezî sadakana ve dehu ve evresnel arda netebevve'u minel cenneti haysu neş'a haysu neş'a neş'a'ı
ve ni'me ecrül amilin. Ve kötü ve kalu ve dediler elhamdü hamd lillahi Allah için. Ellezi o ki sadakana bize sadık oldu, bizim için yerine getirdi. Vadehu onun vaadi, onun sözü ve evresena ve bizi varis kıldı. El arda arz yer. Nete bevve'u kalırız. Minden el cenneti cennet haysu yer yerden neşa'ü dileriz, diliyoruz. Fe böylece artık ni'me ne güzel ecru, ecir, ücret, mükafat, karşılık. El amiline amel edenler, amel yapanlar. Cennetlikler dediler ki hamd vaadine sadık kalan Allah'a mahsustur. Ve bu yere, cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel.

Yönetikler diyorlar ki hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Yani o Allah buraya cennete bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların yeri ne güzel. Yeri cennet. Ve 75. ayet-i kerime Zümer suresi cennete gelen insanlar söz konusu salih amel işlemişler, takva sahibi olmuşlar, adım adım takvalarını geliştirmişler. Onların yeri Allah'ın cenneti. Ve 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve terel melaikete haffine min havlil arşı yusebbihune bihamdi rabbihim ve kudiye beynehum bil hakkı ve kıyla elhamdülillahi rabbil alemin ve tera ve görürsün el melaikete melekler haffine kuşatanlar çevrileyenler minden havli etraf el arşı arş yusebbihune tesbih ederler bihamdi hamdile Rabbihim onların Rabbi. Ve kudiye ve hüküm verildi, hükmedildi. Beynühüm onların aralarında bi'el hakkı hak ile. Ve kıyle ve denildi elhamdü hamd lillahi Allah için Allah'a mahsus Rabbil alemin alemlerin Rabbi. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Arşın etrafında onu, arşı kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların, yani cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi.

Peygamber Efendimiz Hazretlerimin orada ne göreceğini anlatıyor. Allah Teala görürsün ki diyor. Arşın etrafını kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Hüküm verilmiş cennetliklerin aralarında hak ile. Sonra ne demişler? Cennete girenler alemlerin Rabbine hamd olsun demişler. Böyle denildi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Zümer Suresi bu 75. ayet-i kerimeyle inşallah sona eriyor. Bir sureyi daha bitirmenin bahtiyarlığını, mutluluğunu işte Allah Teala bize bir defa daha yaşattı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve inşallah yeni bir sureye giriyoruz. Mümin Suresi 1. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim. İki harf. Burada Mümin Suresinden sonraki 6 surede ha ve mim ile başlıyor. Bu 7 surenin özelliği bu. Birbiri arkasından gelen 7 sure hepsi ha ve mim ile başlıyor. Ha, mim. Bunlar mukatta harfleri. Bu konuda Reşit Halife'nin bir iddiası ve önerisi vardı. Bu mukatta harfleri o surede kaç defa geçiyor? O tetkik edildiği zaman mutlaka 19'un katı kadar çıkar diyordu. Bu konu denendi. Bir kısmı gerçekten tuttu. 19'un katı çıktı. Ama bir kısım surelerde çıkmadı. Konu orada o tarzda başladı ve bitti. İkinci ayet Mümin Suresi. İkinci ayet. Diyor ki Allah Teala tenzilül Bismillahirrahmanirrahim tenzilül kitabi minallahi azizil alim. Bu kitabın indirilişi, inzal edilmesi aziz, yüce ve üstün ve alim olan, en iyi bilen Allah tarafındandır. Nüzul, indirilme, indiriliş. Bu kitabın indirilişi aziz ve alim olan Allah tarafındandır.

Allah'tandır. Yani Allah tarafındandır. Minallahi, Allah'tan. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın indirmeye dair bir defa da Allah-u Teala açıklamada bulunuyor. Üçüncü ayet-i kerime, Mü'min suresi, üçüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Gafiriz zembi ve kabilit tevbi, şedidil ikavi zıt tavli, tavl. La ilahe illa huve ileyhil masir. Gafiri mağfiret eden, ezzembi günah ve kabiliyet tevbi ve tövbeyi kabul eden, şedidi el-ikabi cezası şiddetli, ziyet tavli ihsan, faz ve kerem sahibi, la ilahe ilah yoktur, illa'den başka hüve o, İleyhi ona el-masir'e dönüş. Diyor ki Allah-u Teala o ki, günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur, dönüş onadır. Allah-u Teala burada dönüş onadır diyor. Dönüş Allah'adır diyor. Acaba neyin dönüşünden bahsediyor? Ruhun dönüşünden bahsediyor. Evvel emirde. İnsan ruhu Allah'tan üfürülmüştür. Ve Allah-u Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını, ulaştırılması gerektiğini üzerimize 12 defa farz kılmıştır Allah-u Teala. İlallahil masir geçiyordu. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde orada Allah-u Teala diyordu ki nefsin tezkiyesinden bahsediyordu. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapar. Çünkü nefsi Allah'a tezkiye ve tasfiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve ilallahil masir diyordu orada da. Bu nefs tezkiyesi neticesinde ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Burada da aynı şey söyleniyor, dönüş onadır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş onadır. Ruhlarımız Allah'a dönecek. Fizik vücutlarımız, onlar da indi ilahiye ulaşacaklar. Ölümden sonra, kıyamet gününde, indi ilahide hesap görülecek. Ondan sonra da cennete veya cehenneme sevk edilecekler. Ama ruhumuzun Allah'a dönüşüyle fizik vücudumuzun Allah'a dönüşü arasında büyük farklılık var. Ruhumuz Allah'a, Allah'ın zatında yok olmak üzere döner. Çünkü Allah'a ait olan bir vücudumuzdur. Bize üfürülmüştür Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Bu bize emanet olarak verilen ruhumuzu Allah Teala 12 ayetiyle bizim Allah'a mutlaka iade etmemizi üzerimizde farz kılıyor.
Nisa 58'de diyor ki Allah Teala innallahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde bir emanettir. Allah'a tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Zümer 54'te diyor ki ve enübe ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekum el azab. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün teslimler Zübel 54'te yer alıyor. Enam 152'de Allah-u Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Üç ayet-i kerimede Allah'a dört tane teslimin yapılması gerektiğini söylüyor. Ama sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek de tek başına da farz kılınmıştır. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı zümreler oluşturmuşlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyemeyenlerin oluşturduğu bütün fırkalar, fırkalara ayrılmışları oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'ya ruhumuzun ölmeden evvel mutlaka ulaştırılması ve bütün vücutlarımızı da teslim etmemiz açık ve kesin bir şekilde emrolunuyor. İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Ulaşmanın da ruhu Allah'a ulaştırmanın da zikirle olacağı ifade ediliyor. Burada da dönüş onadır deniliyor. Ruhun dönüşü Allah'ın veçinedir, zatınadır. Zatta yok olur. Ama fizik vücudunun dönüşü Allah'ın indi ilahisinedir, huzurunadır. Orada huzurda herkes kendi hayat filmini görerek Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekilir. Mahkeme-i Kübra hakimi, savcısı ve avukatı, davalısı, davacısı olmayan bir mahkemedir. Orada herkes kendi hayat filminin başında üç boyutlu olarak boşlukta kendi hayatını seyreder ve her saniye kazandığı ve kaybettiği dereceleri görür. Sonuç bellidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Diğerlerinin ise cennettir. Öyleyse fizik vücutlar Allah'ın huzuruna giderler. Allah'ın zatında yok olmazlar. Ama ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ve buradaki dönüş onadır ifadesi, ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ta yok oluşunu ifade ediyor. Ve Mümin Suresi 4. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, ma yücadilu fi ayetullahi illellezine keferu fela ya rurke tekallubuhum fil bilad biladi. Ma yücadilu mücadele etmez fi içinde hakkında
ayeti Allah'ı, Allah'ın ayetleri illa'den başka ellezine onlar keferu inkar ettiler ve artık öyleyse le yagrurke seni aldatmasın tekallubuhum onların dönüp dolaşması fi el biladi belgeler arasında, şehirler arasında.

bel dönerdi. Diyor ki Allah Teala kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Allah'ın ayetlerinin hakkında mücadele edenler neden kafirlerdir? Çünkü kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve onlar da Allah'a ulaşmak diye bir şeyin olmadığını ispat için çalışırlar. Allah'a erişilmez derler. Ayrıca derler ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrılırsa hafazan Allah ölürsünüz. Öyleyse ölmeden evvel kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz iddiasının sahipleri. Ve Allah Teala da tam aksini söylüyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 12 defa farz kılmış. İşte 5. ayeti Mümin Suresi'nin Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebet kablehum kavmu Nuhin vel ahzabu min badehim ve hemmet kullu ümmetin bi resulihim li yehuzuhu ve cadelu bil batılı li yuthidu bihil hakka ve ehastukum ve keyfe kâne ika. Kezzebet yalanladı kablühüm onlardan önce kavmi Nuh'un, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve el ahsab ve hizipler, fırkalar, taifeler min badihim onlardan sonra ve hemmet ve hamle yaptı, hücum etti. Kullu hepsi bütün ümmetin ümmet bi resulihim onların resullerine. Li yezuhu onu yakalamak için ve cadelü ve mücadele ettiler. Bi el batili batıl ile li yuthidu gidermek için bihi onunla el hakka hak. Fe böylece artık ehastuhum ve onları yakaladım. Fe böylece artık sonunda keyfe nasıl kâne oldu. İkabi ikabım cezam. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar resullerini yalanladılar. Ve bütün ümmetler onları yakalamak için resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve bütün ümmetler, bütün milletler onları yakalamak için resullerine hücum ettiler diyor Allah Teala. Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlere resul gönderdiğini ifade ediyor ve hangi kavme resul gönderdiyse o kavimlerdeki çoğunluğun mutlaka resullerini inkar ettiklerini söylüyor. Bu ayette Mümin suresinin 5. ayet-i kerimesi de bu konuda bir kilometre taşıdır. Resullerin bütün kavimlerde, bütün ümmetlerde resullerin üzerine onları susturmak için, öldürmek için hücum edildiğini açık bir şekilde ifade ediyor. Görevleri ne? Şeytanın görevlendirdiği bu insanlar hakkı batılla yok etmek için Resul'e saldırıyorlar. Her devirde bu olay mutlaka olmuştur. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hayattalar. Zaten hangi Resul, hangi kavimde ölse Allah Teala mutlaka o Resul'ün yerine bir yenisini hemen vazifeli kılar. Hiçbir kavim hiçbir devrede resulsüz kalmamıştır. Resuller öldürülmüştür.
Ama yerine mutlaka yenisi hemen Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Ve tebliğ hiç bitmemiştir.

suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike hakkat kelimettü rabbike alel lezine keferu ennehum ashabın nar. Ve kezalike ve işte böylece böyle hakkat hak oldu. Kelimeti Rabbike, senin Rabbinin sözü. Ala ellezine, onların üzerine, onlara keferi inkar ettiler. Ennehum, onların olduğu ashabın nari, ateş ehli. Onların ateş ehli olduğu inkar edildi. Onların ateş ehli olduğu ne oldu? Kafirlerin üzerine hak oldu. Şimdi bütününe bakalım ayetin. İşte böylece Rabbinin onların ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. İşte böylece Rabbinin onların ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu.

enne hum diyor Allah Teala. Onların mutlaka ateş ehli olduğu, muhakkak ateş ehli olduğu, sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Muhakkak ki onlar ateş ehlidirler diyor Allah-u Teala. Kimdir kafirler? Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen herkes için Allah-u Teala aynı ifadeyi kullanıyor. Onlar kafirdirler diyor. Ve 7. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerime arşı tutan meleklerin ve oradaki devrin imamının görevini bildirdiği için Kur'an-ı Kerim'deki önemli bir ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِيْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَاِلْمًا فَاَفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ وَقِيهِمْ عَذَابَ الْجَه۪يمِ.

Allah Teala buyuruyor. Ellezine o kimseler onlar yağmurlarını aşağı arşı taşıyorlar, tutuyorlar. Onlar ellezine onlar. Ve men havlehu ve onun etrafındaki kişi yüsebbihune tesbih ederler. Bihamdi hamd ile Rabbihim onların Rabbi. Ve yu'minune ve iman ederler. Bihi ona ve yestağfirune ve mağfiret dilerler. Günahları sevaba çevirmesini dilerler. Liyellezine onlar için aminu amin oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler.

amil olanlar, Allah'laşmayı dileyenler. Rabbena Rabbimiz, vesite sen kuşattın. Kulle şeyin her şeyi, rahmeten rahmet ve ilme ve ilim. Fafir ve mağfiret et, li ellezine onlar için onları tabu tövbe ettiler ve tebeu ve tabi oldular. Sebileke senin yolun. Ve kıyhim ve onları koru. Azab-ı cehimi, cehennem azabı. Şöyle bir sonuçla karşı karşıya oluyoruz. Aşı

Total. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi huzur namazının imamı. Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler ve amel olanlar için Allah'tan mağfiret ederler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece tövbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları mağfiret et. Günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennemin azabından koru. Cehennem azabından koru.

Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları senin yoluna yani sırat-ı müstakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersi daha burada inşallah sona erdi. Sizlerle beraber olmak bir büyük zevk. Ama her başlangıcın bir sonucu oluyor. Zamanımız yine tamamlandı. Ve Kur'an-ı Kerim tefsiri de tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz, tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde gene bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi yaratma maksadına baktığımız zaman bir tek sonuç görüyoruz. Bu sonucun adı mutluluk. Yani hepiniz dünyada verilen bu gezegende mutlu olmak için hayata getirildiniz. Allah Teala hepinizin istisnasız olarak hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu maksada matuf olarak yaratıldınız. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu kılmak. Sizi yaratan Allah Teala sizi hanif fıtratıyla yarattı. Yani mutlu olmaya ehil bir yaratılış. Fıtratınız, yaratılışınız mutlu olmaya yönelik bir yaratılış. Mutluluğa dönük bir fıtratla yaratıldınız. Yapı ile, tabiatla yaratıldınız. Tabiatınız mutlu olabilme hassasını içeriyor. Ve her şeyiniz ona göre, o mutluluğa göre dizayn edilmiş. Hem fizik vücudunuzun yapısı, hem nefsinizin yapısı, hem ruhunuzun yapısı. Ve Allah Teala kainata bir tek din vaz etmiş. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamber. Ondan itibaren Allah'ın dünya üzerinde vazifelendirdiği bütün peygamberleri, yani nebileri ve bütün resulleri hep insanlara bizim sizlere anlatmış olduğumuz mutluluğu anlatmakla ömür geçirdiler. Hepsi mutluluğun tabana yayılması istikametinde gayret gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde resul beaz ederiz. Ve bütün kavimlerdeki bu resulleri ard arda göndeririz. Ard arda vazifeli kılarız. Yani hiçbir kavim o kavmin var olduğu noktadan yaşadığı bütün zaman parçalarının sona erdiği güne kadar hiçbir resulsüz devre geçirmemiştir. O kavmin diliyle konuşan bir resul mutlaka onların arasında mevcut. Niçin mevcut? Onlara mutluluğu anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, unutulmasın ki hepimiz netice itibariyle sadece mahlukuz. Birer yaratıkız. Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın yarattığı insan adı verilen bir mahlukuyuz. Bizden başka cinleri yaratmış. Bizden başka, bizlerden başka melekleri yaratmış. Hayvanları yaratmış, bitkileri yaratmış. Denizde balıkları yaratmış, havada kuşları yaratmış. Her tarafta canlılar dolu. Hepsi birer yaratık. Sevgili kardeşlerim, biz insanları da hanif fıtratıyla yaratmış. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle. Şimdi bu dinin özellikleri ve insan yapısını karşılaştırdığımız zaman insanın Allah'ı ne kadar çok sevmesi lazım geldiği neticesine ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim,
başlangıçta bütün insanların Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalı. Allah'ın söylediklerini işitebilmek için, yani onun söylediği Resullerin sözlerini dinleyebilmek için kulağımız var. Ama kulaklarımızda bakra var. Allah'ın Resulü bize anlattığı zaman onun söylediklerini anlayamıyoruz, manasına varamıyoruz kulaklarımızdaki vakra sebebiyle. Başka bir açıdan şu demek bu, kulaklarımız sağır. Gözlerimizde hicab-ı mestüre var, irşat makamına Resul'e baktığımız zaman onun herhangi bir insandan bize farkı görünmüyor. Bizim gibi o da bir insan diyoruz. Gözlerimiz de kör. Ve onun söylediklerini kalbimize indiriyoruz, bakalım bir manası var mı diye idrak etmeye çalışıyoruz ama bize manalı gelmiyor. Çünkü kalbimizde ekinnet var. İdraki, irşat makamının, hidayet makamının söylediklerini anlayabilme yeteneği, kendine mal edebilme yeteneği, nefsimizin kalbindeki o ekinnet var olduğu sürece kapalı. Ekinnet, anlayabilmeye, idrake kesin bir engel. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece o kadar değil, kalbimizdeki Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği, nur kapısı Allah'a dönük değil, tam tersine şeytana dönük. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Kalbimizdeki kapı ters olduğu gibi, kapalı olduğu gibi, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Daha mı ötesi? Daha ötesi, nefsimizin kalbi mühürlü. Nurların girmesi mümkün değil. Hem nur yolu yok, yol açılmamış, hem de kalbimiz de mühürlü zaten. İşte ne görüyoruz? Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı. Şeytana açık olan kapı, zulmani kapı, karanlıkların nefsimizin kalbine girdiği kapı, o kapı açık. Yani şeytanın kapısı açık ama Allah'ın kapılarının hepsi kapalı. Böyle bir ortamda hayata başlıyoruz. Ve bütün bu kapalı dediğimiz kapıların hepsinin açılması lazım. Açılır mı? Evet, açılır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek, o zaman açılır. İşte bir insanın demek ki doğuşunda, doğduğu anda Allah'la ilişki kurması lazım gelen bütün imkanları Allah-u Teala tarafından kapatılmış, önlenmiş. Şeytanla ilişki kuracağı kapı, hüccar kapısı, zulmani kapı, karanlıkların kapısı, o kapı açık. Yani şeytan devamlı olarak size tesir edebilecek olan imkanın sahibi. İçinizde hep bir ses duyarsınız. Sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya zorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Bir negatif faktör daha, şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Niçin sahibidir? Çünkü nefsinizin afetleri de zaten şeytanın istediklerini istiyor. Onun için sahibidir. Onun tesir etme yetkisi olmasaydı bile nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini ifade eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez, yerine getirmek istemez. Şeytan da Allah'ın emirlerini asla yerine getirmenizi istemez.
Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Şeytan da Allah neyi yasak etmişse sizlerin onu işlemenizi ister. Öyleyse her açıdan her şey negatif. Ve şeytan nefsinizin kalbine devamlı tesir ediyor. Nefsinizin kalbine şeytanın tesiri afetlere tesirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan onun üzerinde hükümrandır. Şeytanın bir sultası yoktur. Zor kullanmak yetkisi yoktur. Ama nefsiniz zaten şeytan ne söylese onun emretme yaptırım gücü yoktur ama şeytanın söylediği her şey nefsinizin afetlerinin zaten istediği şeyler. Onun için şeytanın zorlayıcı bir etkisinin olması, yetkisinin olması gerekmiyor. Sultası yoksa da yaptıklarını mutlaka şeytanın istediği şeyler teşkil ediyor nefsinizin. Nefsinizin yaptığı her şey şeytanın istediği şeyler. Nefsinizin yapmadığı her şey şeytanın yapmanızı istemediği şeyler. Hem emirler cephesi Allah'ın emirlerine ters, hem nehiler cephesi Allah'ın nehilerine ters. Öyleyse Allah Teala diyor ki şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde bir sultası yoktur diyor. Onun sultası bundan evvel Allah'a ulaşmayı kişi dilemeden evvelki durumda geçerlidir diyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece şeytanın etkisine açıktır. Zaten o kişinin nefsinin istediği şeylerde şeytanın istediği şeyler olduğu için şeytanın o kişiye her şeyi yaptırabilmesi söz konusudur. Yani nefsiniz şeytan tarafından istediğinin dışında bir şeye zorlanmıyor. Zaten istediği şeyleri şeytan da biraz daha süsleyip mutlaka yapmasını gerçekleştiriyor. Öyleyse şeytanın aslında fizik olarak sultası yok ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin nefsindeki bütün afetler şeytanın emir ve nehilerine tam uygun olduğu için, Allah'ın emir ve nehilerine tam karşı olduğu için iblis onlar üzerinde söz sahibi. Ama nefsin afetleri istiyor diye dediğini yaptırabilen iblis, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dediklerini yaptıramıyor. Allah o kişinin üzerine bir zırh, bir elbise giydiriyor. Bu elbise takva elbisesi. Ve takva elbisesi devam ettiği, var olduğu sürece şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti geçerli değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde etrafındaki olaylar ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ister. İstediği an bir defa cenneti kazanmıştır. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti bitmiştir. Artık şeytan onun afetlerine tesir edebilecek olan imkanın sahibi değildir. Allah bunu o kişiyi koruyan bir muhafız, başın üzerine bir devrin imamı mevcut olmamasına rağmen Allah-u Teala

Ne söyleyecek ama sesini artık ulaştıramıyor. Yani sesi tesirli değil. Çünkü Allah'ın rahim esması o sesin şeytanın ulaşmasının bütün negatif engellerini devre dışı bırakıyor. Onları önlüyor. Ve kişide garip şeyler oluyor. O kişi namazı sevmeye başlıyor. O kişi orucu sevmeye başlıyor. O kişi zekat vermeyi sevmeye başlıyor. O kişi zikir yapmayı sevmeye başlıyor. O kişi irşat makamını sevmeye başlıyor. Allah Teala bunları neyle gerçekleştiriyor? Rahim esmasının o kişide vücuda getirdiği unsurlarla. Rahim esması ilk tesirini kulaklardaki bakrayı almakla gerçekleştiriyor. İlk tesirini gözlerdeki ekinliti almakla gerçekleştiriyor. Ne oluyor? Kişinin gözündeki ekinlet alınmıştır. Gözündeki, affedersiniz, hicab-ı mestûre alınmıştır. O zaman o kişi eskiden irşat makamına, hidayet makamına sadece bakarken, şimdi görüyor onu. O diyor hidayet makamının sahibi. Herhangi bir insan değil diyor. Sıradan bir insan değil, hidayet makamının sahibi diyor. Artık sadece bakmıyor, görüyor onu. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Onu söylediklerini kulaklarındaki vakrayı Allah'ın rahim esması aldığı zaman ki derhal alır. Aldığı andan itibaren irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Şeytanın gösterdiği gösterge noktası o kişi için artık geçerli değildir. Hicab-ı mestureye tesir edebiliyordu iblis. Hicab-ı mestureyi aldı Allah Teala. Artık şeytanın engelleri kalktı. Kişi bakıyor, görmüyordu. Ama şimdi irşat makamını o engel kalktığı için irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarında vakra vardı kişinin. Şeytanın adımlarını takip ediyordu bu sebeple. Gözlerdeki hicab-ı mestûre de, kulaklardaki vakra da, kalpteki ekinnet de şeytanın adımlarına tabi olmamız için Allah'ın bizim üzerimizde kıldığı engeller. Ve insanoğlu doğuştan itibaren şeytanın adımlarına yani o kişinin üzerindeki tesirin adına heva diyor Allah Teala. O kişi hevasına tabi. O kişinin hevası şeytanın adımlarına uygun bir hareket tarzını ona benimseten düşünce yapısı. Heva. Nefsin afetlerinin bileşkesi. Nefsin afetleriyle şeytanın talepleri aynı paralelde ve şeytanın adımlarına kişiyi tabi kılıyor. Kalpteki ekinlet alıyor Allah Teala. Ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Niçin? İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu kişi idrak etsin ve kendisine mal etsin diye. Ve idrakimiz açılıyor. Ne oldu? Şeytanın hakimiyeti gözlerimizdeki hicab-ı mestûrenin alınmasıyla kalktı. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu işitmeye, manasına varmaya başladık. Kulaklarımızdaki vakıa alınınca irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başladık. Ama kalbimizdeki ekinlet alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inandık, emin olduk. Öyleyse her bir faktör

farklı bir açıdan geçerli. Hepsi de ayrı ayrı açıdan şeytanın üzerimizdeki nüfuzunu perdeledi, yok etti. Ne görme hastamızı artık tesir edebiliyor, onu yönlendirebiliyor, şeytani bir istikamette yönlendirmesi artık mümkün değil, ne kulaklarımızın duyma hassasını engelleyebiliyor ve Allah'ın öğretisine paralel şeyleri artık işitebiliyoruz, duyabiliyoruz, manasına varabiliyoruz. Ve kalbimizdeki ekinnetle haktan inen şeyler olduğunu idrak ediyoruz. İrşad makamının sözlerinin kalbimize ihbat bunun için konuluyor. O kadar mı? Hayır. O kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor Allah Teala. O kişi zikir yaptığında kalbine nurlarının gelebilmesi, girebilmesi için. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah Teala. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarının kalbe girmesini teminen. Kişi zikir yapıyor, kalbine ulaşan rahmetle faz kalbe kadar ulaşıyor göğüsten. Kalbe giren yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan bu kalbin içine rahmet nurları sızabiliyor. Fazıllar sızamıyor. Öyleyse burada da rahmetin nefsimizin kalbinin içine sızabilmesi yeni bir olayı başlatıyor. Nefsimizin kalbinde artık Allah'ın nurları karanlıkların yerine yer tutmaya başlayacak. Yerleştikleri yerden karanlıkları, nefsin afetlerini kovacaklar. Ve nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikiyor. Böylece huşu sahibi oluyoruz ve hacet namazını kıldığımız zaman Allah irşat makamını gösteriyor bize. Ulaşıyoruz, önünde de çöküp tövbe ediyoruz. Ve şeytanın adımlarından bizi tamamen ayıracak yeni faktörler oluşuyor. Bu söylediklerimin her biri 5-10 dakika içerisinde gerçekleşmiş durumda eskiler. Nereye kadar? Göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılmasına kadar. Arkasından da nefsimizin kalbinde %2'lik nur birikimi gerçekleşmesi. O da kısa süreli bir iş. Bundan sonra hacet namazı kılıp mürşidimizi görmemiz ve ona ulaşıp tövbe etmemiz. Hangi kademedeki mürşit olursa olsun geçerlidir. Mürşidimiz kim olursa olsun devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kalbimize imanın yazılmasıyla noktalanacaktır. Ve bir dileğimiz sebebiyle kalbimize iman yazıldı. Allah'a ulaşmayı diledik. Ve artık kalbimiz, kalbimize yazılan iman kelimesinin sahibi, yani Allah'a göre kalbimiz de mümin oldu. Kalbimizin mührü açılır. Küfür kelimesi dışarı alınır, kalbimizin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve yaptığımız zikir üzerine Allah'ın katından rahmet faz ve salavat gelecektir. Ama bundan evvel Allah'ın başka hediyeleri var. Başka nimetleri var. Tüm günahlarımızı sevaba çeviriyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasını temin ediyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor.
kalbimizin içindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Mühürse rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla zulmani kapıyı tamamen kapatıyor. Zikir yaptığımız süre içinde. Kapatmasa da nefsimizin kalbindeki afetlerin bizi kontrolleri altına alması artık kolay kolay mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü Allah'ın koruyucu zırhı üzerimizde. Allah'ın rahim esması ve o rahim esması bize bizde tecelli ediyor. Söylediğim bütün bu faktörleri vücuda getiren hep Allah'ın rahim esması. Ruhumuz vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Devrin imamı ona, sırat-ı müstakime ve böylece Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmasını emrettiği için. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudumuz ise şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Böylece üç vücudumuz da şeytanın tesirinden adım adım kurtulmuş oluyorlar. Ve nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde nurları biriktirdikçe ruhumuz 7 tane gök katını aşıyor. Nefsimizin kalbinde ise bu 7 tane gök katını aşarken ruhumuz her seferinde %7 fazilet birikimiyle iman kelimesinin etrafında o kişinin nefsinin kalbi afetlerden, karanlıklardan %51 oranında kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, burası 3. kat cennettir. Burada Allah Teala'nın şeytanın adımlarından kişiyi nasıl kurtardığını görüyoruz. İşte dalalette olanlar için Allah Teala ne diyordu? Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Habibim, o kendilerine hevalarını ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmiyle, ilmi üzerine dalalette bırakır. Onlar hevalarına tabidirler diyor Allah Teala. Heva, şeytanın adımları demek. Şeytanın sultasına, şeytanın emirlerine uygun hareket etmek demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala bir kulunu o kul Allah'a ulaşmayı dilemeye görsün, dilediği takdirde o andan itibaren derhal muhafazası altına alıyor ve kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah Teala önlemiş oluyor. Yani hevasına tabi olmasını. Her açıdan, görme açısından önlüyor, işitme açısından önlüyor, kalbi idrak açısından önlüyor, kalbe nurların gelmesini temin ediyor ve kalpteki afetleri temizliyor. Ruhu Allah'a doğru yola çıkartıyor. Bütün bu sistemleri bir tek dileğimiz üzerine Allah-u Teala vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, o noktada takva sahibiyiz. Allah şeytanı takva sahiplerinin dostu kılmaz diyor Allah-u Teala. Şeytanın dostları takva sahibi olamayanlardır diyor Allah-u Teala. Takvanın başlangıç noktası ameli olmaktır. O noktadan itibaren şeytanın üzerindeki sultası bitmiştir. Takva elbisesini giydiniz. Şeytanın sultası bitti. Peki, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Veliyullah oldunuz. 3. kat cenneti hak ettiniz.
dünya saadetinin de %50'sinden fazlası sizin oldu. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Allah'ın takva elbisesi üzerinizden alınıyor. Ve bir imtihandan geçiyorsunuz. Takva elbisesi üzerinizde olmadığı bir imtihan. Nereye kadar? Eğer bu noktada siz üzerinizdeki koruyucu zırh olmadan da Allah'ın emirlerine itaat edebiliyorsanız, yasaklarını çiğnemiyorsanız, o zaman fena fillah makamını mutlaka aşacaksınız. Bu otomatik bir aşmadır. Beka makamına geleceksiniz. Beka makamına geldiğiniz zaman takva elbisesi tekrar size giydirilir. Beka makamını, zühd makamı, bunu da fizik vücudun teslimi makamı takip eder. İşte o takva elbisesinin üzerinizden alındığı noktada, hidayete erdiğiniz noktada, takva elbisesi üzerinizden alınınca o noktada bir imtihanınız var. Eğer o noktada takva elbisesi üzerinizden alındıktan sonra şeytan size tesir edebilirse, o zaman yeniden şeytanın adımlarına tabi oldunuz. Ama eğer fena makamından sonra beka makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, zühd makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, fizik vücudun teslimi makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, takva elbisesiz bu yolu aşabilirseniz eğer, Allah-u Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Aşamayanlar tekrar şeytanın tesir alanı içerisine girerler. Ya irşat makamından şüpheye düşerek ya da Allah'tan şüpheye düşerek. Her ikisi de mutlaka kişiyi fıska düşürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fıstıktaydı ve dalaletteydi. Şeytanın adımlarına tabiydi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah söylediğimiz standartlarla onu bu şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtardı. Ve o kişi takva sahibi oldu. Fıstıktan kurtulduğu bu noktadan itibaren ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişi için hiçbir tehlike yoktur. Şeytan ona asla tesir edemez. O kişi zikir yapmasa da rahim esması gözlerdeki ekinleti gözlerden almıştır. Tekrar geri dönmesi söz konusu değildir. Kulaklardaki vakranın geri dönmesi mümkün değildir. Kalpteki ekinletin geri dönmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra her an bunların hepsi mümkündür. Çünkü koruyucu zırh kalkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kişinin tekrar şeytanın adımlarına tabi olacağı, yani artık şeytanın sultasının tekrar oluştuğu yeni bir kademe söz konusu oluyor.
beka makamında bu başlıyor. Allah'ın evliyası oluyorsunuz ama aynı andan itibaren şeytan bütün gücüyle size çullanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'ın muhafazası altındasınız. Şeytanın size bir sultası yok. Allah Teala şeytanın sultasından bahsederken diyor ki Allah'ın aminu kulları için ve takva sahibi olan kulları için şeytanın sultası söz konusu değildir. Takva sahibi olan diyorum, affedersiniz. Amelü salihat yapan kulları için diyor Allah Teala. Amini olan ve amelü salihat yapan kulları için şeytanın takvası, şeytanın fücuru geçerli değildir. Şeytanın sultası geçerli değildir diyor Allah Teala. Öyleyse amir olan kişi 14. basamağa kadar geliyor. Şeytanın sultası geçerli değil. Kişi amelü salihat yapıyor. 21. basamağa kadar geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Şeytanın sultası gene geçerli değil. Ama kişi amelü salihat yapmaktan vazgeçerse ne olacak? Vazgeçerse sulta sadece amelü salihat yapan insanlara karşı geçerli değil. Nahl suresi şeytanın sultasının geçerli olmadığı kademeyi açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Nahl suresinin 99. ayet-i kerimesinde innehu leyse lehu sultanen alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkülkelûn. Muhakkak ki o şeytan leyse lehu sultanın, onun bir sultası yoktur. Alellezine aminu, amin olanların üzerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve ala rabbihim tevekkülün ve Allah'a tevekkül edenlerin üzerine onun bir sultası yoktur. Peki kime sultası vardır? İnnemâ sultanühü alellezîne yetevellevnehu, onun sultası ona dönenlere ve müşrik olanlara, onunla Allah'a şirk koşanlara onun sultası geçerlidir diyor Allah Teala. 100. ayet-i kerime. Onun sultası Allah'a ulaştıktan sonra geri dönenlerin üzerinde vardır. Yetevellev nehu diyor. Ki o kişiler diyor şeytanı dost edinerek Allah'a şeytanla şirk koşarlar. Yani şeytanı ilah edinirler. İşte Nahl suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesindeki bu muhtevaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada Allah Teala size mutluluğun bütün işaretlerini veriyor. Kim Allah'tan dönerse, yani Allah'a karşı şüphe duyarsa, kim mürşitten dönerse, o kişi ki ruhunu Allah'laştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur, bu noktadan sonra mürşitten şüphe, bu noktadan sonra Allah'tan şüphe, kişiyi döndürür. Vuslattan geriye döndürür. Buradaki yetevellevnehu,
ifadesi onu açıklıyor. Kişi geriye dönüyor. Allah'tan tekrar geriye dönüyor. Ruhu Allah'tan kişinin başının üzerine tekrar geri geliyor. Allah onun başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor. Kişinin her şeyi başlangıç noktasına geri dönüyor. O kişi geri dönmüştür. Tevellev müessesesi, geriye dönme müessesesi işte budur. Geri dönenler üzerinde sultası vardır diyor Allah-u Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaştıktan sonra geriye dönenler üzerinde vardır. Şeytanın sultası sebebiyle onlar geriye dönmemişlerdir. Şeytan hayatı boyunca zaten buna çalışır. Ama kişi hangi sebeple olursa olsun geriye dönmüşse, Allah'tan şüphe etmişse, mürşidinden şüphe etmişse, bu onun mutlaka geri dönüşünü ifade eder. Şeytan onlar için dosttur, onlar için arkadaştır. İşte sevgili kardeşlerim, biliniz ki iblis, şeytan, sizin mutluluğunuzun kesinlikle baş düşmanıdır. İstediği tek şey, hepinizin şeytan gibi huzursuz ve mutsuz olmanızdır. O, kıyamete kadar geçireceği ömrünü hep mutsuz ve huzursuz geçirmek üzere şekillendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve o korkunç kini, nefreti ve karamsarlığı bütün insanlara aşılamak için elinden gelen bütün gayretleri gösterir. Demek ki şeytanın dostluğu o insanlarıdır ki onlar geriye dönüyorlar. Allah'a ulaştıktan sonra ruhları tekrar vücutlarına geri dönüyor. İşte böyle bir geri dönüş kararına ulaşan kişi şeytanın sultası altına girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği süreç içerisinde de şeytanın o kişi üzerinde tesiri vardır. Şeytanın sultası vardır. Şu açıdan vardır. Çünkü nefsin bütün afetleri şeytanın istekleriyle paraleldir. Yani nefs bu istikamette hazırdır. Zaten şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti ancak nefsimizin afetlerine tesirle oluşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'a ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Rahim esması hep tecelli eder ve şeytanın hakimiyeti o kişi üzerinde sıfırdır. Sanki kişi daimi zikirdeymiş gibi. Ama vuslat olduktan sonra artık aynı durumda değilsiniz. Uslattan sonra muhafaza kalkmıştır. Şeytanla birebir karşı karşıyasınız. Ve insanların bir kısmı ona yenilirler. Ve ya Allah'tan şüphe ederler, ya mürşitlerinden şüphe ederler. Ve Allah'ın kulu iken şeytanın kulu olurlar. İşte o insanlar, şeytanın sultası olan insanlar, ya Allah-u Teala'ya ya ulaşmayı dilemeyenlerdir, yani bir ve ikinci basamaktakilerdir, ya da 22. basamaktan tekrar ikinci basamağa, sıfıra düşenlerdir, 22. basamaktan yere düşenlerdir. Tabiatıyla Allah-u Teala o kişilere bir tane daha hak tanır.
Bu hak bir defa daha hidayet erdirebilir kullarını. Ama kim bir defa daha düşerse, Allah-u Teala'nın tevellev dediği olay geri dönüşte hak ederse, ondan sonra o kişiyi Allah kurtarmıyor bir daha. Orada cehenneme gidecek hüviyette şeytanın uşağı olarak bırakıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı Allah'a ulaşmayı dinlemenizle mümkün. Ve daha kolay da bir şey yok. Çünkü Allah-u Teala'nın sizi bırakması mümkün değil. Şeytanın da size tesir etmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı diledikten evvel, dilemeden, diledikten sonra. Ama dilemeden evvel bütün boyutlarınızda şeytana açıksınız. Şeytan sizi elinde oyuncak gibi oynatır, parmağında çevirir. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar, 3. basamaktan 22. basamağa kadar size bir şey yapamayan iblis, 22. basamaktan sonra koruyucu kalkan kalktığı için sizi yine tuzağına düşürmeye çalışacaktır. İşte bu noktada kim Allah'a tevekkül ederse, o şeytanın tuzağından kurtulmuştur. Zırh kalkmıştır ama yeni bir koruyucu perde gelmiştir. Bu tevekkül perdesi. Kul Allah'a tevekkül ediyor. Bu tevekkül onu mutlaka kurtarır. Öyleyse birçok kardeşimizin sorduğu, ben vaktiyle böyle değildim. Ben namazlarımı kılıyordum, oruçlarımı tutuyordum, zekatımı veriyordum. Ama şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum. Böyle diyen kardeşlerimiz bilsinler ki, onu yaptıkları sürece kendiliklerinden yapmıyorlardı. Allah'ın koruyucu zırhı üzerlerindeydi. O zaman yolculuktaydılar. Allah'a doğru seyri sürük ediyorlardı. Ve şeytan onları hiç tesir edemiyordu. Allah şeytanın tesirini seyri sürük boyunca bu söylediğimiz faktörler sebebiyle bütünüyle insanların üzerinden alır. Ve onlar mutludurlar o süreç içerisinde. Daimi zikrin sahiplerinin mutluluğu gibi olmasa bile, o kadar olmasa bile, onun gibi bir başlangıç, muhteşem bir başlangıç mutluluğu. Herkes bu güzelliği yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki netice ne olur? Neticede kişi mürşidine ulaştıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşıncaya kadar bu güzellikler devam eder. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın koruyucu zırhı kalkar. Zırh kalktığı zaman Allah'a tevekkül eden, Allah'a güvenen kişi gene Allah'ı şeytandan öne geçirmiştir. Çünkü burada bir güven ortamının, Allah'a duyulan güvenin varlığı yeni bir kalkan oluşturur. Kişi, ben Allah'ınım diyorsa, Allah'a aitim diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, beni buraya ulaştıran Allah beni bırakmaz diyorsa, ifade ne? Beni buraya ulaştıran Allah, bir dileğim üzerine beni ulaştıran Allah, beni buraya ulaştırdığına göre o beni bırakmaz. Bu bir güven duygusu. Sadece bu güven duygusunun sahipleri için geçerli. Ama bu güven duygusunun sahibi olmayanları o tehlike bekler. Güven duygusunun sahipleri irşattan sonra ruhlarını ulaştırdıkları zaman ibadete daha çok bağlanırlar. Şeytan onları da tesir etmeye çalışır ama onlar Allah'a güvenmişlerdir. Yani Allah ile aralarında öyle sağlam bir bağlılık oluşmuştur ki
şeytan ikisinin arasına giremez. Kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah o kişinin Allah'a karşı duyduğu güven sebebiyle önler. Şeytan o kişiye bir şey yapamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu sizin? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluk treniniz yola çıkar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Eğer ondan sonra da Allah'a tevekkül ederseniz, ona güvenirseniz, inanırsanız ki Allah sizi bırakmayacaktır. Dikkat edin, bunun sebebi sizin onu bırakmamanızdır. Eğer şeytana meyletseydiniz, siz Allah'a mütevekkil olamazdınız. Allah'a tevekkül eden kişi ancak şeytanı yenebilmiştir. Koruyucu perde kalkmasına rağmen kişi şeytanın tesiri altına gene girmez. Allah'a tevekkül ettiği için. Allah Teala onun için eğer Allah'a tevekkül ederseniz size yenecek yoktur da muradı şeytan da dahil olmak üzere yenecek yoktur. Düşmanlar da yenemez dünya üzerindeki, şeytan da yenemez çünkü siz Allah'a güveniyorsunuz. Biz Allah'a güveniyoruz. Öyleyse Allah'a güveniyorsak bizleri Mihir Vakfı'nın Allah'a güvenen mensuplarını yenecek yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın koruması altındasınız. Ayetler gayet net olarak söylüyor bunu. Öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun, kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Allah bizimle beraber. Biz Allah'a güveniyoruz. Allah da bize güveniyor. Tek başına bu bile mutluluğunuz için yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Onun ömür boyunca daimi muhafazası altındasınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a tevekkül ediyorsanız Allah sizi bırakmaz. Yanlışlıkları yaparsanız bir şeyler kaybedersiniz ama Allah'a tevekkül ediyorsanız tekrar Allah Teala sizi kurtarır. Hep kurtarır. Sevgili kardeşlerim, bir yerlere geldikten sonra sakın başkalarının sizi düşürecekleri tuzaklara düşmeyin. Allah'a tevekkül edin. Allah'a güvenin. Sarsılmaz bir kale olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Fatiha ve as-salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Ram Kur'an konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Bugün konferansımızda Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı yedi safhanın yedisi, yedi tane hedef emrin ikincisi olan istaneyi, yani Allah'ın tayin ettiği mürşidimizi nasıl Allah'tan istememiz gerekir? Onu inşallah Kur'an ayetleriyle sizlere açıklayacağız. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bilmediği bir şey yok. Rahmetiyle her şeyi kuşattığı için de her şeye kadirdir. Öyleyse Kur'an ayetleriyle namazlarımızda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz İstane nedir? Bu sualin cevabını bugün inşallah Kur'an ayetleriyle sizlere vermeye çalışacağız. Konferansımızın konusu bu olacak. Öyleyse namazlarımızda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz istane nedir konulu konferansımıza? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha 5'te İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istane mürşidimizi isteriz. Bu sonuca nereden geldik? Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu negatif 19 tane özellikten bir tanesi de herkes şeytanın kulu ve dostu. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشْرِ اِبَادِ. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler var. Kullarıma müjdeler. Başlangıç noktasında herkes tağutun, yani insan ve cin şeytanların kuludur. Ama Zariyat 56'da Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ. İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte şeytanın kulu ve dostu olan bu insanlara Allah-u Teala katından veli resuller gönderiyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. فَمَنْ آمَنَ وَاَسْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kimler için müjdeci, kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dileyen, kendilerini şeytana kul olmaktan kurtaranlar için müjdeci, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalet üzerlerine hak olanlar için uyarıcı, cehennemle uyarıyor. O halde kim ki yaratılış gayesine uygun bir hayat yaşarsa, Allah'ın emrettiği biçimde Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir.
Resul'ün davetini kabul etmesi gerekir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileği 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekle açıklıyor Allah-u Teala bize. Kim ki Zümer 17'deki gibi ve anabu ilallahi Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Enab 7 tane ayet-i kerime Allah'a yönelmek. 7 ayet-i kerimede bu söyleniyor. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mümin 13, Mümin 13 ve Şura 13'te belirtilen Allah'a yönelme, kalpten Allah'a ulaşmayı dileme, kişiyi şeytanın, tağutun kulu ve dostu iken anında Allah'ın kulu ve dostu yapıyor ve bütün Resuller bu müjdeyle, Allah'a ulaşma dileğiyle, Allah'a teslim olma dileğiyle Allah tarafından insanlara gönderilmişlerdir. Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün surelerde Allah'ın bizden yapmamızı istediği emirler ve uymamızı istediği yasaklar var. Ama Fatiha suresinde bizim Rabbimize olan talebimizi, müracaatimizi ifade ediyor. Sadece sana kul oluruz diyoruz. Sadece sana kul oluruz diyenler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ondan sonraki safa yalnız senden istiane dileriz. Nabudu sadece sana kul oluruz. İyyâke nestaîn yalnız senden istiâne isteriz. Acaba Allah Teala Fatiha suresinde neden herkesin birbirine yapabileceği yardım türünden olan Nasara kökünden bir kelimeyi kullanmıyor da istiâne kelimesini kullanıyor? Yalnız senden istiâne isteriz. İstiâne Allah'tan başka hiç kimseden istenemez. İstiâne sadece Allah'tan istenir. Nedir bu istihane? Fatiha 6'da ehdine sırat-ı müstakim. Bize istihaneyi yani mürşidimizi göster ve onunla bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Bizi sırat-ı müstakimine hidayet et, ulaştır. Biz senden istihaneyi bunun için istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de istihanenin geçtiği ayetlere baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu açıklıyor. İstihanenin 7 ayetteki geçiş slaytına baktığımız zaman bunu net olarak görebiliyoruz. Fatiha 5 ve Enbiya 112'ye kadar devam eden 7 tane ayet-i kerime. Günde 7 vakit namaz kılanlar, 71 defa 5 vakit namaz kılanlar günde 45 defa Allah-u Teala'ya bunu söylüyor. Allah'a münacatımızı ve müracaatımızı ifade ediyor. Söylemiştik Fatiha suresi bizim Allah'a söylediklerimiz. Diğer bütün süreler de Allah'ın bizden istediklerini ihtiva ediyor. Fatiha suresi bizim Allah'a söyledikleri bizim Allah'a müracaatımız, yakarışımız, talebimizi içeriyor. Ya Rabbim bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Bunun için senden istihane dileriz. Sırat-ı müstakim, insanlar çeşitli tanımlar yapmışlar ama yaptıkları tanımlar Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. O zaman hangi sual olursa olsun cevabını Kur'an-ı Kerim'de aramamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Çünkü her sualin cevabını net olarak
Kur'an-ı Kerim'den alabiliriz. Evvela niçin bizi sırat-ı müstakime ulaştır? En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْوِيَتُمْ وَخْوَانُمْ وَاشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ. Onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerden ve kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. Öyleyse sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَاتِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. İşte bu Allah'ın hidayetsizdir. Kullarından dilediğini ona hidayete erdirir. Hidayet ne? En'am Ali İmran 73'te kul innel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmaksa sırat-ı müstakim de Allah'a insan ruhunu ulaştıran yol. Yani hidayet yolu. Öyleyse Allah'tan istaneyi niçin istiyoruz? Bizi sırat-ı müstakime ulaştırması için. Sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Sırat-ı müstakim için Allah-u Teala'nın verdiği işaret son derece açık. En'am 87-88'de sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur. Allah bu yolla dilediğini, layık olanları hidayete erdirir. Demek ki sırat-ı müstakim İnsanların hidayet yolu, Allah bu yolla insanları hidayete erdiriyor. O zaman sırat-ı müstakim kesin tarifini verebiliriz. Ayet-i kerime gayet açık. İnsanları hidayete erdiren yolun adı. Hidayete erdirici yol. Bunun dışındaki Kur'an'a uymayan tanımlar hepsi boş. Sadra şifa vermeyen. Hidayet nedir? Ali İmran 73 ve Bakara 120'de de hidayetin dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde onlar seninle tartışıyorlar mı diyor. Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir, alimdir. İnnel hüda hüdallah muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara yüzünde ise Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. En'am 71'de de aynı şeyi ifade ediyor Allah-u Teala bir kere daha. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, En'am 71, o hidayettir. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Aynı zamanda sırat-ı müstakim, Allah'a insan ruhunu ulaştıran yol, sırat-ı müstakim hidayet yolu, sırat-ı müstakim, alemin Rabbine teslim olma yoludur. Günümüz din adamları istihane sırat-ı müstakim konusunda neler söylemişler? Din adamlarına göre istihane, biz din adamına soruyorlar, Fatiha suresinde geçen istihane nedir? Ne demektir? Kul ibadet etmeye başlamıştır. İbadetini tamamlamak için Allah'tan yardım istemektedir. Kur'an-ı Kerim tarifine uymuyor. Din adamlarının bir başka yorumu, her türlü aşırılıktan uzak olan orta yol. Dost doğru yol, pürüzsüz yol, hayır, istikrarlı, dengeli bir hayat yolu. Hidayete ermenin belirtileri nedir? Bir din adamına soruyorlar. Hidayete erdiğim nasıl anlarım? Sonradan hidayete erenlerin hidayete erdiğini anlamak için belirtiler bulunmaktadır. Bir kişi hidayete eriyorsa İçinde huzur kaplar, bir rahatlama gelir, her zaman pozitif olur. Sırat köprüsü, din adamının yorumu, sırat mahşer yerinden itibaren
cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanacak bir yoldur. Mahşer yerinden itibaren cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanacak olan bir köprüdür. Oradan geçmeye iyi amelleri yetmeyen kimseler cehenneme düşeceklerdir. İyi amelleri ağır gelenler kötülükler sebebiyle yer almış olsalar bile sırat-ı müstakimi geçecekler. Bazı müminler senelerce

defa bu insanlar diyorlar ki Allah'a, ya Rabbi yalnız senden bunu isteriz, istihaneyi, yani Allah'a ulaşma dileği, ulaştırmayı yalnız senden isteriz, bizi sana ulaştır, zatına ulaştır demek. Herkes günde 45 defa, her namaz kılan kişi Allah-u Teala'ya bizi kendine ulaştır diye dua ediyor. Bunu senden istihaneyi senden isteriz. Öyleyse istihane Allah-u Teala ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Neyi vasıta kılarak kendisine ulaştırıyor? Allah'ın ezelde bizim için tayin ettiği mürşidi. Öyleyse istihaneyi senden isteriz demek, bir başka ifadeyle mürşidimizi senden isteriz. Mürşidi Allah tayin eder. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte diyor. Kabulü duada, belirleyi de halkın içinde saklar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi. Nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Sahabe, ya Resulullah sen son nebisin. Biz dinimizi senden öğrendik. Bizim mürşidimiz sensin. Bizden sonra gelecek insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Bunların mürşitleri kimlerdir? Cevap veriyor. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Çünkü sahabe dediğimiz insanlar Resulullah'la birlikte Kur'an'ın 7 sabah 4 teslimini yaşadılar. Ve hepsi Yusuf 108'e göre Resulullah'la birlikte hep Allah'a davet ediciler oldular. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basireten ene ve nemet tabani. Ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ediyoruz. Daha davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu o bizim yolumuzdur. Yine Kur'an ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala 19 fiil 73 ayet-i kerimede ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor dünya hayatında. Ruhun yaşarken ulaşması tam 12 kere üzerimize farz kılınmış. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ın ayetleriyle bilen, sahabeyi öğreten ve yaşatan Allah Resulü hayattayken Allah'a ulaşma dileğinin önemine binaen 7 tane hadiste bunu açıklıyor. Ölmeden önce 7 grup hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Bunların başında da meşhur Cibril hadisi geliyor. 7 hadis-i şerifte. Birisi bazıları eğer çok önemli olsaydı Allah Resulü söylerdi, söylemiş ama şeytan unutturmuş. Peki nasıl bu istihane isteyecekler? İnsanların çoğu ne yazık ki bu büyük gerçekten haberdar değiller. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra nebi yoktur. Ama bu beşirat vardır. Sahabe sual soruyor, bu beşirat nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, üç çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi rüya. Benden sonra peygamberlik sadece mübeşşirat, müjdeler kalacaktır. Mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. Mümin rüyası salih rüyadır ve müjdeli rüyadır. Öyleyse hacet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesi gerekiyor. Allah Teala Nahl 9'da وَالَاللّٰهِ قَسْتَ سَب۪يلِ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Allah Teala Lokman 15 bana ulaşanın yoluna tabi ol. Allah Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Bakara suresinin 45-46. Ayet-i kerimede bu sorunun cevabı verilmiş. Diyor ki وَاسْتَعَنُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَبِرِتِنْ يَنَا الْخَاشَيْنِ اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّا

ragione. Allah'tan sabırla namaz-ı istihane özel yardım isteyin. Hacet namazıyla Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Demek ki Allah'tan istihane istenmesi, yani Allah'a ulaşmak konusunun istenmesi sabır ve namazla geçerli. Her kim Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece bir hacet namazı kılar da Allah Teala Hazretlerinden mürşidini isterse, eğer kişi mürşidine ulaşmaya ehilse, bunun da bir tane işareti var, tek bir işareti var, Allah'a ulaşmayı talep etmek. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı kalbine koyması, eğer böyle bir durum varsa Allah'a mutlaka o kişiye mürşidi gösterir hacet namazı kıldığı zaman. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Birinci Fatiha'da 3 ayetel kürsi, ikinci Fatiha'da İhlas Felak Nas, tahiyyata oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha İhlas Felak Nas, dördüncü rekatta Fatiha İhlas Felak Nas okunur. Allah'tan mürşit istenir. Bu namaz Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece veya kandil gecelerinde kılınabilir. Dua bitince 3 ayet-i kürsi okunur. Kimseyle konuşmadan kıbleye doğru sağ yan üstüne yatırıp Allah'ı zikrederek buyurur. Hadis-i şerifte enne nafakatun fetearradu ma minna elâne fetari nafakatun fetearradu ma minna minna imame zamanihi fel yevmutu benzerin cahiliyeten. Size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye üzere ölür. Peki sırat-ı müstakim nedir? İnsanları hidayete erdiren yol. Hidayet, Allah'a ulaşmak, sırat-ı müstakim de insanları hidayete erdiren yol. Öyleyse sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala Necm suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Münteha sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Senin Rabbin olan Allah sırat-ı müstakimin sonudur. Demek ki zemin kattan başlayan, şu dünyadan başlayan Allah'a kadar ulaştıran bir yol var. Allah'ta son bulan bir yol. Bu yol insanları Allah'a ulaştırıyor. Bunun adı sırat-ı müstakim. Furkan suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kul ma eselekum aleyhi min ecrin illa men şar yettehize ila Rabbi sebila." De ki ben sizden tebliğime karşı, tebliğim için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir karşılık istemiyorum. Hepinizi Allah'a davet ediyorum. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini, Allah'a teslim olmayı dilemesini istiyorum. Ben sizden ücret istemiyorum. Benim sizden istediğim şey, hepinizin kendinize Allah'a varan sırat-ı müstakimi yol olarak seçmenizdir. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Allah-u Teala'ya sahabeye bunları söylemesini istiyor. Ben sizden ücret istemiyorum. 7 ayeti kerimede Allah'ın tebliğ ile vazifeli kıldığı bütün nebiler, bütün veli rasuller, bütün veli mürşitler yaptıkları tebliğ görevinde muhatabdan asla bir ücret talep etmezler. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Yasin suresinin ilgili ayet-i kerimesinde Allah Teala ittebu'l mürselin ittebu'l men la yeselekum ecren. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Allah için çalışanlar ücretlerini Allah'tan alanlardır. Dolayısıyla onlar bir dünyalık ücret peşine düşmezler. Ben sizden hepinizin Allah'a varan yolu, sırat-ı müstakimi kendinize yol ittihadı etmenizi istiyorum. Nebe 39'da zalikel yevmul hak fe men şa'at takaza ila rabbi mehaba. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakim yol ittihadı eder. Allah'a ulaşan kişi Allah-u Teala mehab, sığınak merci olur. İşte o gün Hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a giden yolu sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Kim bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişi için
O ruh için bir mabettir, bir sanattır. Demek ki ruh, hangi ruh fizik vücuttan kişinin ayrılır da Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa çıkarsa, sırat-ı müstakim üzerinden o kişinin Allah'a varması söz konusudur. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı o kişiye bir sığınak oluyor, mab oluyor o kişinin ruhuna. Öyleyse gördük ki Allah'a ulaştıran bir yol var, bu sırat-ı müstakimdir. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yol. Fatiha suresiyle Allah-u Teala bizi sırat-ı müstakime ulaştırmasını talep ediyoruz. Ama neyle? İstihane. İstihane yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Bu yardımın Allah'tan başka hiç kimseden istenemediğini Allah-u Teala Nas suresinin 9. ayet-i kerimesinde de belirtiyor. وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَ سَب۪يلِ مِنَا جَائِ وَلَوْشَ عَلَى اَدَاكْ مَجْمَيْهِ. Sebillerin dergâhlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da vardır. Eğer o dileseydi sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'a götüren sebilin tayini, tespiti Allah'a aittir. Sırat-ı müstakim tek bir yoldur. Her devirde Allah'ın bir halifesi insanların arasında mutlaka yaşar. Onun ait olduğu dergah sırat-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. Ama yeryüzünde ondan başka yüzlerce mürşit var. Her mürşidin bulunduğu yerden sırat-ı müstakime ulaşan dünya satına paralel yollar vardır. Bu yolların adı sebil olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Her yerli dergahtan ana dergaha, zamanın halifesinin bulunduğu dergaha ulaşan yollar. Çünkü her kavmin içindeki en üstün kişi kavim Resulü'dür. Ama dünyada Allah'ın en üst noktada tayin ettiği kişi Allah'ın halifesidir. Öyleyse dünyadan, yeryüzünden Allah'a ulaştıran tek bir ana dergah vardır. Ama bunun dışındaki Allah'a ulaşanların hepsi yatay bir sebil üzerinden ana dergaha bağlanırlar. Ana dergahtan sadece halifenin eliyle, el ele halakka düsturuyla ruhları Allah'a ulaşır. İşte herkes için bir mürşit var. Herkes için bu mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah-u Teala söylüyor, Allah'a giden yolun sebilin tayini, kastı, tespiti Allah'a aittir. Bunun için Allah-u Teala Fatiha suresinde bize dedirtiyor ki İyâke nâbudû. Sadece sana kul oluruz. İyâke nesnâin. İstâneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Ya Rabbim yalnız senden istâne isteriz. İstâne Allah'tan başka kimseden istenemiyor. Nerede ayetlerde istâne geçiyorsa bunun sadece Allah'tan istenmesi gerektiğini net olarak bilmemiz lazım. Niçin istiyoruz bu istihaneyi? Ehdine sırat-ı müstakim. Bize sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yola ulaştır. Sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre bizi sana Allah'a ulaştırmak için senden istihane isteriz. Fatiha 7'de Sırat-ı'l-lezine namte aleyhim gayril mağdubi aleyhim araddalin. O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. O yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Allah Teala kimin üzerine nimet veriyor? Nisa 69'a men yutullah ve yutur resule ve ulake ma'allezine aleyhim ennamallahu minen nebiyine ve siddiqine ve şuhedai ve salihin. Kim ki Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdikleri nebilerle. Demek ki sırat-ı müstakim nebilerin yoludur. Sıddıklarla. Sırat-ı müstakim sıddıkların yoludur. Şehitlerle. Sırat-ı müstakim şehitlerin yoludur. Salihlerle. Sırat-ı müstakim salihlerin yoludur. Zaten yazı salihin, salihlerin yolu demektir sırat-ı müstakim. İşte onlar ne güzel arkadaştır. Üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Bir insanın üzerinde nimet, başının üzerindeki nimet mürşidin ruhudur. Ne zaman insanoğlu Allah'tan hacet namazı kılarak mürşidini sorarsa,
Allah ona o haccet namazıyla birlikte mürşidini gösterirse o kişi gider mürşidin önünde Furkan 70'e göre tövbesini gerçekleştirir. O gün, o an o kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Furkan 70'te illa men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike ve iddolav seyahat mila hasenat. Tövbe eden mümin olan ıslah edici amellere başlayanların o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Allah'ın dizaynı bu. Allah Teala devrin imamının ruhuna nimet diyor. Nimet Allah'ın bir nimeti. Gerçekten olay son derece açık. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Rafi'i derecatun zul arşi yulkur ruha min emri ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği kişi için Allah'ın da kendisine ulaştırmak istediği kişinin üzerine başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh devrin imamının ruhunu mutlaka gönderir. Ama bu ruh müşhidimizi ruhu içimize değil başımızın üzerine geliyor. Evet, mürşidimizin ruhu, Allah'ın ruhu içimize üfürülüyor. Ama devrin imamının ruhu, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gönderiliyor. Üflenmiyor. İçimize gelen ruhumuz bize üflenmiş ama mürşidimizin ruhu üflenmiyor, o ilka ediliyor. Mülaki kılınıyor. İkisinin arasında fark var. Hem ulaştırma fiili var hem de Allah'ın emrinden bir ruhun ulaştırma durumu var. Başımızın üzerine ulaştırma durumu var. Bu üç tane sebep net olarak bize şunu söylüyor. Mürşidimizin ruhudur. Üstelik bu muhafızdır. Başımızın üzerinde bir muhafız olarak Rad 11'e göre yerleştiriliyor. Lehu muakibatin min meyni yedeyhü min halfi yahfazune min emrullah. En Allah la yughru ma bi kavmin hatta yughayyiru ma bi enfusihim. İza aradallahu bi kavmin sun fela merede lehu ve ma lehum min duni min van. Onları o kavimdekileri önünden ve arkasından önden arkaya doğru uzanan, takip edenler devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onlar nefslerinde olan şeyi, hidayette kalma konusunu, niyetini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinde almaz. Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Onlar için ondan başka koruyucu bir dost yok. Bu muhafız başımızın üzerine arkadan öne doğru uzanarak bu gözleri görmeden her zaman bulunan bir ruhtur. Bizim için muhafızdır, gözetleyicidir, koruyucudur. Neden korur? Bakara 102'de belirtildiği gibi zulmani ilimlerden, şeytanın zulmani ilimlerinden korur. Zulmani ilimlerin hepsinden mürşidin ruhu insanı mutlak olarak korur. Çünkü irşat kademe ilerledikçe göreceğiz ki Allah'ın koruyucu kalkanı ile bu tamamen önleniyor şeytanın negatif telkinleri. Bir mürşid kendisi evvela başka bir mürşide tabi olmadan hiçbir zaman mürşid olamaz. Mürşid olabilmesi için anlattığımız yol boyunca beraberce gideceğiz. Mutlaka nefs tezkesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması lazım. Sonra nefsin tasfiye etmesi lazım. Daimi zikre ulaşması lazım. Nefsinde hiçbir afetin izinin bile kalmaması lazım. Tövbe-i Nesul'a tövbe edilmesi lazım. Ve seher vaktinde bu davete mazhar olan kişi Allah tarafından Allah'ın zatını göstererek salahta irşada memur ve mezun kılınması gerekir. Öyleyse hiç kimse kendisi başka bir mürşide tabi olup da irşat makamına tayin edilmeden başkalarını irşad edemez. Allah Teala insanların başlarının üzerine bir ruh ilka ediyor. Bu ruh mürşidin ruhu, o mürşidin ruhu anlatıyor
Hepimize Allah-u Teala olan ilişkilerimize demek ki adım atmamız lazım. Allah'tan istihaneyle mürşidimizi istememiz gerekir. Fatiha suresinde Allah-u Teala bunu bize bildiriyor. O sırat ki, müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerlerine gazap duyulmuşların yolu değildir. Allah Resulü buyuruyor ki, onlar ki nimetlendiler, kurtuldular. Bu ikinci kurtuluş, yani ikinci cennete giriş. Allah nimetini üzerinizde görmek istiyor. Yine aynı manada söylenen bir hadis-i şerif. Bir mürşide ulaşıp da o mürşidin ruhunu başlarının üzerine taşıyanların yoludur. O mürşid ki ruhunu nimet olarak başının üzerine alabilmiş olanların yoludur. Gadap duyulanların ve delalette kalanların yolu değildir. Öyleyse sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol, başının üzerine nimet taşıyanların yolu. Mürşide tabi olmak konusunda ayetlere baktığımız zaman, mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalıyor. Ve delalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Resulü Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle namazlarda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz istihane nedir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de Fatiha suresinde İyyâke nâbudû dilinizden çıkan bu ayet-i kerimeyi manasına varıp dilinizin söylediğinin kalbinizde olmasını, dilinizin söylediğini işitenlerden olmasını istiyorsanız, kalben ulaşmayı dilediyseniz ve sizin için Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak, tövbe etmek istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. İşte bu tövbeyle devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor ve sizin ruhunuzla konuşuyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et, nöbeti ben devralıyorum. Eğer siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, siz de bu tövbeyi gerçekleştirdiyseniz, devrin imamın ruhu tövbe edenlerin başının üzerine geliyor ve o ruh sizin ruhunuzla konuşuyor, nöbeti ben devralıyorum. Vücudu terk et, vücuttan ayrılan ruh sırat-ı müstakim ulaşıyor ve seyri sülükle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Tövbe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala Tövbe 20'de? Ellezine amenu, onlar ki amen oldular ve haceru ve hicret ettiler ve caidu ve nefs eskisiyle nefslerine karşı cihad ettiler Allah yolunda mallarıyla ve nefsleriyle en üst seviyedeki derecenin sahibi olanlardır. Onlar kurtuluşa erenlerdir. İşte siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz bu ayet gereğince kurtuluşa erenlerden oldunuz. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Fatiha suresi okurken yalnız senden yardım isteriz diyoruz.
Bazen yardımcı olmaları için insanlardan da yardım istiyoruz. İnsanlardan yardım istemek yanlış bir şey mi? Açıklar mısınız? Hayır. Yine yardım istemek nasara kökünden gelen bir yardımdır. Allah Teala 7 tane ihsana kelimesinin içinde bunu da ifade ediyor. Nisa suresinin 75. ayet-i kerimesinde bu ifade de var. Size ne oluyor ki Allah'ın yolunda, ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar. Katından bir veli, katından bize bir yardımcı, nesir, nasara kökünden gelen yardımcı gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlara, çocuklar için savaşmıyorsunuz. Buradaki yardım Allah'tan isteniyor ama insanların eliyle Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Halbuki istihanede ise Allah'tan istiyoruz ve bizzat Allah'a teslim olan kişinin eliyle bize ulaşıyor. Mürşidimizden bize dua et diye, dua da Allah'ın mürşid eliyle bize ulaştırdığı yardımdır. Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'tan nasıl yardım istenir? Allah'tan bir şeyi nasıl istemeliyiz? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, kalpten niyet ederek hangi konuda yardım istiyorsanız dua edeceksiniz ve onu Allah'tan talep edeceksiniz. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Ama bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kimin duasını Allah kabul ediyor? Kalpten. O zaman kalpten ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Bir niyet midir? Evet. Allah'a teslim olma talebi midir? Evet. Bütün bunlar Allah'tan istenen yardımla ve Allah'ın bizi ulaştırması gereken hedefe Rabbimizin bize yardım etmesini diliyoruz. Malatya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Yüce Rabbimiz Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür diyor. Neden zikir en büyük, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bize farz kıldığı ibadetler var. Nedir o? Günlük ibadet, 5 vakit namaz işte, haftalık ibadet cuma, aylık ibadet Ramazan, yıllık ibadet hac. Tüm bunlar söz konusu ama en büyük ibadet Allah'ı zikretmek, her saniye her an yapmamız gereken bir ibadettir. Yapmadığımız takdirde derecet kaybediyoruz. Yaparsak ve de nefs tezkiyesiyle bunu gerçekleştirirsek 1'e 700 kazanıyoruz. Bundan daha üst seviyede derecet arttıran bir ibadet var mı? Yok. Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı. Yani kısacası Allah için yapılan ibadetlerin en üstünü Allah Resulü Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Çünkü zamanın bütün parçalarında bunu yapmamız isteniyor. Azerbaycan'da bir kardeşim, muhterem hocam, sabah namaza uyanamıyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Konuda saat kurmalısın, arkadaşlarından yardım istemelisin, o saatte sana telefon edip seni uyarmalı. Evdeki kişiler varsa onlardan yardım isteyebilirsin ama mutlaka kalkmalısın. Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an tebliğ edilmemiş bir kişinin Allah'a karşı sorumluluğu nedir, açıklar mısınız? 14 yaşına kadar kişi sorumlu değil, muaftır, ölürse gideceği yer cennet. 15 yaşına itibaren sorumluluk başlıyor. 15 yaşına itibaren
sorumluluk çağına gelen kişilere de tebliğ yapılmaması mümkün değil. Her dönemdeki insanların bir kısmı cehenneme gidiyor. Bu cehenneme gidenin hepsine Sümer 71 ve 48-9-10'da cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size yaşadığınız zaman dilim içerisinde ayetleri tilaveten Resul gelmedi mi? İtiraf ediyorlar, geldi. Size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Öyleyse tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Herkese mutlaka ulaşıyor. Ama tebliğe pozitif cevap verenler cennete yer alıyorlar. Negatif cevap verenler, önemsemeyenler, karşı çıkanlar, mücadele edenler, onların da gideceği yer cehennem. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Allah katında tek din İslam ise önceki dinleri nasıl adlandırmak gerekiyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sadece isim farklılığı söz konusu. Yani Allah tektir. Onun insanlar için vaaz ettiği ezeli ebedin de tektir. Ve bu dinin şeriatı da tektir. Özellikle Şura 13'e baktığınız zaman Allah buyuruyor ki Nuh'a vasiyet ettiğimizi. Yani Nuh'un şeriatını sana şeriat kıldık. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. İsa Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. Şeriat dinin bütünüdür. O zaman bu ayet-i kerime gelince dinler arasında bir farklılık olabilir mi? Mümkün değil. Allah katında tek din İslam. Şimdi bu tek şeriatın muhtevasında ne var? Ve akimü dine. Dini ikame edin. Ve la teferraku. Dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ma tenum. Öyleyse dinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? Müşrikler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dinde fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Ayrılmayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu, fizik vücudunu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden. Dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmamak. Dinde fırkalara ayrılmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Vahdet akidesi. Onlar mürşidine tabi olanlardır. Tevhid. Onlar ruhu, vücu, fizik vücu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edenlerdir. Şu an dünya üzerinde ne kadar insan yaşıyorsa onların içerisinde kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar bizim kardeşlerimizdir. Adı farklı bir şey olabilir. Ama Mevlana bunu çok güzel ifade ediyor. Birleşmiş Milletler'de yapılan dinle ilgili araştırmada insanların arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü tespit edilmiş. Ama Mevlana diyor ki 72 millete bir gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikate asidir. 72 millete bir gözle bakanlar, sevgi gözüyle bakanlar onlar kalben ulaşmayı dileyen fırka-i nacin içinde yer alanlardır. Peygamber Efendimiz ümmeti, ahir zaman peygamberidir. Ümmeti şu anda dünyada yaşayan 7 milyar, 8 milyar insan arasında Fırka-i Naciye var. Bu Fırka-i Naciye kimlerden oluşuyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere mürşidi gösterecek olan kimdir? Allah'tır. Onların ruhunu kendisine teslim alan kimdir? Allah'tır. Öyleyse dinler yoktur, tek bir din vardır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, bir sohbetinizde Rahman esması herkes için geçerlidir buyurdunuz. Zülmani alem içinde Rahman esması geçerli midir? Açıklar mısınız? Evet. Zülmani alem içinde Rahman esması geçerlidir. Yani şeytanın yolunda olan, şeytanın kulu olan, şeytanın dostu olanlar da sudan, Allah'ın suyundan, havasından, gökyüzünden, yeryüzünden, fizik alemin bütün standartlarından faydalanıyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarama.
Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'laşmaya kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صراط المستقيم، الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya topladı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o Allah bizleri yaratan ve sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O Allah sahibimiz o. Öyleyse böyle bir dizaynda mutlu olmayacak mıyız? Allah'ın sahipliğinde bir hayat yaşadığımız için. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz İslam nedir? Nedir İslam? Kelime yapısından başlayalım. İslam kelimesi silm kökünden gelir. Teslim olmak demektir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten gelir, silm kökünden. Bu konuda söylenen en güzel ifade teslim ifadesi olmalıdır ve gerçekten Allah'a teslim söz konusu olan şey. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, teslim olmak. İşte İslam'dan murat bu. Birçok insana göre çeşitli dinler vardır ve İslam bu dinlerin sonuncusudur. Sonuncusu olduğuna göre de en çok tekamül etmiş olanıdır. Öyleyse biz son ve yeni bir dinin sahipleriyiz derler. Ama bu doğru değildir. İslam yeni bir din değildir. İslam kainatın tek dinidir. Ezeli dindir ve Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti Adem ve ona tabi olanlar niye yaşadılarsa Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar aynı şeyleri yaşadılar. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar da aynı şeyi yaşadılar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşadılar. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşadılar. Hiçbir zaman kainat üzerinde sadece bu bizim dünyamızda değil, bütün kainatta Allah'ın başka bir dini hiç olmadı. Diyor ki Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala Habibim kendini hanif olarak dine ikame et. Bu Allah'ın hanif dinidir ki kayyum olan din budur. Ezelden ebede kadar gidecek olan din budur diyor Allah Teala. Kayyum olan din
Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Ve sen de diyor Hanif'sin, Hanif olarak kendini dine doğrult. Bil ki diyor Allah Teala, Allah insanları, bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır. Hanif dinini sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır. Ve Allah Teala şöyle diyor. Allah Teala'nın ne insanları yaratmasında ne de dini yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmış, Hanif dinini yaşayacak olan özelliklerle yaratılmış ve bütün kainatta sadece Hanif fıtratıyla yaşanabilecek olan tek bir din mevcut olmuş. İkinci bir din hiç oluşmamış, hiç mevcut olmamış. Tek bir din, Hanif dini. Tek bir fıtrat, Hanif fıtratı. Öyleyse İslam Allah'a teslim olmaktır. Hanif fıtratı da Allah'a teslim olma fıtratıdır. Ruhunuzu ve çinizi, nefsinizi ve iradenizi hepiniz Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse Hazreti Adem Hanif fıtratıyla yaratıldı. Hazreti Adem'in yaşadığı din Hanif diniydi. Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, mesela öldürülen oğlu Habil, ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden birisiydi. Ve iradesi Allah'a bağlı olduğu için kendisini öldürmeye gelen kardeşine diyor ki, sen beni öldürmek için elini uzatabilirsin, beni öldürebilirsin. Ama ben seni öldürmek için elimi uzatmam diyor. Allah diyor, sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, ilk insan Adem Aleyhisselam 1200 yıllık ömründe birçok nesilleri vücuda getirdi. Neden? Çünkü oğulları ve doğan kızlar büyüdükçe birbirleriyle evlendiler. Ve yeni nesiller oluştu. Yani 25 yılda bir nesil oluşsa 100 senede 4 nesil eder, 1000 senede 40 nesil eder, 1200 senede 44 nesil eder. Hazreti Adem zamanında 44 nesil Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Tabii tabi olanlar yaşadılar. Bir kısmı da elbette tabi olmadılar. İşte Kabil onlardan bir tanesi. Ama takva sahibi olmak o zaman da vardı. İslam dini takvadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz birinci safa. Aminullah takvasının sahibi olacaksınız. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ve mümin olacaksınız. Müminler takvasının sahibi olacaksınız. 14. basamaktasınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz. 14. basamakta mümin oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Meyap olan sığınağa sığınır. Evvap olur. Evvaplar takvasının sahibi olursunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 25. basamak. Fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturacaksınız. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Ve muhsinler takvasının sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Muhlisler takvasının sahibi olacaksınız.
Sonra irşada ulaşacaksınız. Azim takvanın sahibi olacaksınız. Ve sonra iradenizi de Allah'a teslim edecek ve bir hakkın takvanın, hakkı tukatiyi takvanın ya da aynı hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Böylece dört unsuru da ruhunuz, veçiniz, nefsiniz, iradeniz hepsini, emanetlerin hepsini onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edeceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a görüyorsunuz ki teslimler var. Öyleyse İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini 7 tane safhadan oluşuyor. İslam'ı yeni bir din olarak, bütün dinlerden farklı yeni bir din olarak düşünmek Allah'ın kanunlarına ters düşer. Din tekamül etmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. İlk insanı da yaratan Allah'tır. Din, o insanın var olduğu noktada insanlar için de geçerli olmuştur. İnsanlardan evvel cinler yaşıyordu. Onlar da aynı dinin sahipleriydi. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve bütün dinlerin birbirine eşit olduğunu, aynı şeriatla emredildiklerini Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya şeriat kıldıklarımızı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. İkinci bir şeriat hiç olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek şeriat oluşmuş. Bir tek şeriat. Hazreti İbrahim'in de şeriatı aynı, Hazreti Nuh'un da şeriatı aynı. Bunu başa teşmil edersek, başlangıca teşmil edersek Hazreti Adem'in de şeriatının aynı olduğunu görüyoruz. Kabil tarafından öldürülen Habil takvadan bahsediyor. Takva sahiplerinden bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, daha Hazreti Adem zamanında insanlar kerpiçler yapabiliyordu. Ondan evler yapabiliyordu. Buğdayı biliyorlardı, unu biliyorlardı, ateşi biliyorlardı, ekmekleri pişirip yiyorlardı. Koyunların yünlerinden iplik yapıyorlardı ve elbiseler yapıyorlardı kendilerine. Hiçbir zaman ne Adem Aleyhisselam ne oğulları mağaralarda yaşamadılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nedir bu mağara devirleri insanlar için? Sanki hayvanlıktan yeni kurtulmuş bir hayvani nesil. Sadece atom savaşları. Arkasından radyasyon sebebiyle beyinleri de harabe haline gelmiş olan, görüntüleri insan olan ama konuşamayan ve bütün miraslarını radyasyon sebebiyle kaybetmiş olan bir nesil. Mağara devrini yaşayanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım,
Gönül dostlarım. Allah'ın vücuda getirdiği din, hamdolsun ki sadece bir tek dindir. Ve o dinin Arapça adı İslam'dır. İnsanlar yaşadıkları sürece kainatta sadece bu din var oldu. Zannetmeyin ki İslam dini, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini sadece bu dünyaya has bir dindir. Hayır. Allah Teala sadece bu dünyayı değil, kainatı yaratmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kainat için, bütün alemlere rahmet olmak üzere bütün alemler için yaratıldığını söylüyor Allah Teala. Ve Kabe'nin bütün kainat için hac merkezi olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de dünyadan başka yerlerde de, yerlerde de, göklerde de insanlar olduğunu ifade buyuruyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki kainat dizaynı içerisinde insanlar bir yerlere ulaşmışlar. Din insanlık için vazgeçilmez bir dizayndır. Çünkü insan sosyal bir mahluk olarak başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratılmıştır. Başka insanlarla birlikte yaşamak özelliği. Bu özellik mutlaka bir dinin gerekli olduğunu ifade ediyor. Sosyal bir nizam içerisinde, yani cemaat halinde yaşayan insanların nizamının nasıl oluşturulacağı bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Bu ilmin adına fıkıh diyor alimler. Ve gerçekten ülkemizde birçok fıkıh alimi gerçek anlamda görevlerini yapıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İslam nedir sualinin cevabına gelelim. İslam, Allah'a teslim olma dinidir. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça adıdır. İslam eşittir Hanif. Hazreti Musa'nın dini eşittir Hanif. Hazreti İsa'nın dini eşittir Hanif. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinlerin aralarında hiçbir farklılık mevcut değil. Ve sadece bütün dinler Allah'a, kainatın yegane yaratıcısına teslim olmayı içeriyor. Ve Allah-u Teala dinden bahsederken kayyum olan din diyor. Yani ta baştan itibaren, kainat kurulduğundan itibaren kayyum olan, mevcut olan, tatbikatı devam eden, kıyamete kadar da devam edecek olan
Kıyametten sonra cennette de devam edecek olan, cehennemde de devam edecek olan, sonsuza kadar devam edecek olan bir din. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dinleri düşündüğünüz zaman dünya üzerinde belki 100 çeşit din göreceksiniz. Ayrı ayrı gruplar, ayrı ayrı topluluklar oluşturmuşlar insanlar ve her birisine zaman içerisinde din demişler. Acaba bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah-u Teala'nın her kavme mutlaka Resul göndermesi var. İnsanlar bugün

Ne kadar çok çeşitliğin var görünürse görünsün, hepsi hangi devirde, o kavimde, kim tarafından ilk açıklama yapılmışsa, ilk Resul tarafından Kur'an'daki açıklamalar yapılmıştır sadece. Ne kadar çok din çeşidi görürseniz görün, hepsinin esası tektir. Hangi çağda yaşamışsa yaşasın, Allah'ın bir Resulü mutlaka o kavimde mevcuttu. Ve o kavimde Allah'ın söylediklerinin açıklanmasıyla sadece İslam yaşanmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün rükünlarıyla Allah Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanların da namaz kıldıklarını, zekat verdiklerini, oruç tuttuklarını yazıyor. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların da aynı şeyleri yaptıklarını yazıyor. Hazreti Zekeriya'nın ve ona tabi olanların da bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların da. Öyleyse bunlar aradan asırlar geçip de unutulduktan sonra Allah'ın son peygamberine, son indirdiği kitapla son defa açıklanıyor. Bu açıklama peygamberlere yapılan açıklamanın sonudur ve kainatın son şeriat kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Ve bütün dinleri ihata eder. Ve dinler müessesesini yok eder. Sadece din geriye kalır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yani İslam dini. Öyleyse İslam'ı yaşamak nasıl bir şeydir? İslam 28 tane basamaktan oluşur. 4 tane 7 basamak bir araya gelerek 28 basamağı oluşturur. Vel Asr suresinde Allah Teala İslam'ın Hanif dininin dökümünü vermiştir. Vel asr. Asra yemin olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç. Ve amelü salihati ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç. Âmenû olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Âmenü salat işleyenler, yani bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra aldıkları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirenler hariç diyor Allah Teala. Ve tevasav bil hak diyor. Hakkı tavsiye edenler diyor. Ve tevasav bis sabr diyor. Ve sabrı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye edenler, yani ruhlarını hakka ulaştırıp da ulaşma işlemini yaşadıktan sonra, bunu gerçekleştirdikten sonra, bunun tecrübesine, bunun o muhteşem güzelliğine şahit olduktan sonra başkalarını da buna davet edenler, başkalarını da Allah'a ulaşmayı tavsiye edenler. 21. basamak. Ve tevasa biz sabır. Aynel yakin, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakinin sahibi olup başka insanlara da bu güzellikleri tavsiye edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bapta şunu görüyoruz. Allah ile olan ilişkilerimizde

Allah'a teslim olma müessesesi. İşte bu İslam'ın temelini oluşturur. Allah Teala ile ilan olan ilişkinizde 28 basamak dizaynını temel olarak düşüneceksiniz. O zaman 28 basamak itibariyle İslam nedir? Birinci ve ikinci basamaklarda insanlar olayları yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirmelerinde Allah'a isyan etmeyenler, nefsleri hasta olmayanlar, nefslerinde hayır taşıyanlar Allah Teala tarafından seçilirler. Bu seçilen insanlardan bir kısmı, büyük kısmı Allah'a ulaşmayı diler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilenlerdir. Birinci basamakta olaylar yaşanır, ikinci basamakta olayları insanlar değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre seçilirler veya seçilmezler. Ama seçilseler de seçilmeseler de eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala onu cennetine alacağını söylüyor. Üçüncü basamak. Allah bu talebi derhal işitiyor, biliyor, görüyor. Dördüncü basamak. Ve rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Aynı basamakta. Bu tecelli Allah Teala'nın o kişinin gözlerinden hicab-ı mestureyi almasını sağlıyor. Bir perde irşat makamına bakan kişinin irşat makamını herhangi bir kişi gibi görmesini sağlayacak olan bir perde. Başkalarından ayırt edememesini oluşturan bir perde. İnsanların kulaklarında vakra var. İdrak edemiyor, işitemiyorlar. Allah'ın söylediklerini söyleyen mürşitleri işitemiyorlar. Duyuyor kulakları ama onlar işitemiyorlar, yani manasına varamıyorlar. İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara söylediğinde, onlara Allah'tan, Kur'an'dan bahsettiğinde, o ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda, onların gözlerinde hicab-ı mestur adlı bir perde oluştururuz," diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra diyor, onların kulaklarında vakıra vardır. Seni işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini idrak edemezler," diyor Allah Teala. "Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını döner giderler," diyor. Öyleyse Allah Teala'nın ard arda gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalpteki ekinneti aldığını görüyoruz ve kalbin ekinnetinin yerine ifatı koyuyor. Beşinci basamakta hicab-ı mestüre alınıyor. Altıncı basamakta vakra alınıyor. Yedinci basamakta kişinin kalbindeki ekinnet alınıp yerine ihfat konuluyor. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor.
Tekavvül 11. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onların kalbi Allah'a döndürülür diyor. Onlar gaybda Rahman'a huşu duyanlardır. Allah Teala فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyerek kim Allah'a amini olursa onların kalplerine hidayet konulur. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir istikametine kullanmış. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki kalpte Rahman'a huşu duyanlar var ya, işte onlar takva sahip, onlar huşu sahipleridir. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu noktadan sonra Allah Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açtığını görüyoruz. Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmaları için göğüslerini açar diyor Allah Teala, göğüslerini şerh eder. Aslında göğüslerin arkasında Allah'ın söylemek istediği kalbi İslam kılmak üzere harekete geçer. Allah'a teslim etmek üzere. Ve bundan sonra o kişinin göğsünden kalbini Allah'a yol açtıktan sonra kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Açılmış olan şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşır. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan kalpten içeri ne rahmet girebilir ne de fazl. İki tane nur gelir. Kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen iki tane nur. İkisi de kalbin içine giremezler. Ama rahmet sızabilir. Bu sızma burada 10. basamakta Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmasıyla mümkün hale gelir. Kişi zikir yaptığında kalbin içine nur sızmaya başlar. Bu sızıntı 11. basamakta gerçekleşir. Sızıntı başlar. %2'ye ulaşınca kişi 12. basamaktadır. Ve hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gelince kişi nefsinin kalbine gelen %2 nurla, yerleşen %2 nurla rahmetle huşu sahibi olur. Allah Teala'nın dizaynı açıkça görünüyor. Ve huşu sahibi olan kişi Allah Teala'dan sorduğu zaman mürşidini Allah mutlaka ona gösterecektir. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetli kelimeleri gereğince. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek inanırlar. Ve ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceklerine, geri döndürüleceklerine gene yakın hasıl ederek inanırlar diyor. Ve kişi hacet namazını kılıyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Bu ayet-i kerime gelince 13. basamakta kişi ve mürşidine Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. Tabi olduğu anda kişi 14. basamakta. Ne olmuştur? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a bir adım atmıştır. Allah ona 10 adım atmıştır. 10 katını mükafat olarak vermiştir. Söylediğimiz 10 tane ihsanı Allah Teala o kişiye vererek onu mürşidine ulaştırmıştır. Tabi olduğu anda ne olur?
10 tane de nimet alır kişi. Tabi olduğu anda birinci nimet, devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Sonra ne olur? İkinci nimet, Allah kalbin mührünü açar. Sonra kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimet. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş ruh gönderilir. O ruhla desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Neye paralel olarak yola çıkar? Kişinin nefs tezkiyesine. Kişinin nefsine Allah Teala artık imanı yazmıştır. Kişinin kalbinin mührü açıldığı için hareketli hale gelmiştir. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührünün üzerine baskı yaparak kalbin mührünü zülmani kapıya kadar indirip bu kapıyı kapatırlar. Rabbani kapı açılmıştır. Oradan içeri kalbe kadar ulaşan bütün rahmet, faz ve salavat nurları dolar. Kalbi %100 bunlar doldurur. Bütün karanlıklar da nefsin afetleriyle, nefsin afetleri olarak temsil edilen karanlıklar da böylece o kalbi bütünüyle terk ederler. Ve kalbin içinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar %1-2 derken, %7 toplandıklarında nefse emare tamamlanmıştır. Ruh vücuttan ayrılmıştır ve devrin imamının dergahında beklemektedir. Kişi devrin imamının dergahından evvel tabi olduğu dergahta beklemektedir. Birinci kata ulaşmak için kişi %7 nefs tezkiyesini başardığı zaman, nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman ruh oradan devrin imamının dergahına ulaşır. Onarlık insan ruhları kademelerinde ait olduğu yere yerleşir. O sıranın en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ tarafına, sağ başına geçer. Böylece sıralar her gün değişikliğe uğrar. Ve oradan birinci gökyüzüne kadar yükselmeye başlar bu ruh. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame, birincisi nefsi emmareydi kişi, ikinci gök katına kadar yükselir. Kişinin ruhu, nefsi levvame, kişi nefsini kınamaya başlar. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimiyle ruh üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, doyuma ulaşır kişi. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık emin olmuştur. Bu bir tam emin oluştur. Allah'ın verdikleri ona mutlaka yetmektedir. Sonra beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye, kişi Allah da kişiden razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Ruh tezkiye olmuştur. %51 nurla kaplanmıştır. Ve ruh da Allah'a ulaşır. Gördüğünüz gibi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye adıyla 7 tane nefs kademesi saydık. Nefsi emmare, Yusuf suresinin
53. ayet-i kerimesine dayalı. Ben nefsimi ibra edemem, beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Nefsi emvare. Nefs-i levvame, Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesi. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Levmedilen, kınanan bir nefs. İkinci gök katı ruh için. Nefs-i mülkime, Şems Suresinin 8. ayet-i kerimesi. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْفَهَا O nefse Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Sonra 5. kat nefsi radiye, Fecr Suresinin 28. ayet-i kerimesi ve mardiye, gene Fecr Suresinin 28. ayet-i kerimesi. Radiyeten mardiye. Önce Allah'tan razı oluyor, sonra da Allah ondan razı oluyor. Ve 7. kata ulaşması ve bu da nefsi tezkiye. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaşmak üzere yola çıkar. Nefsin tezkiye olduğunu ifade ediyor. Ruhun da Allah'a doğru yola çıktığını. Bu yola çıkan, Allah'a doğru yola çıkan nur, ruh ne yapar? Allah'a ulaşır. İşte bunu çok açık bir şekilde Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ı yeştevi men yeşâ'ı Allah dilediği kişiyi Allah'ı yeştevi İleyhi men yeşâ'yı Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim de bunlardan kim de Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yola çıkması ruhun Allah'a ulaşmakla noktalanıyor. Bundan sonra ne olacaktır? Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Sığınağa sığınacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak işte Allah'ın zatında ifna olmaktır. Burası 22. basamaktır. Kişi velayetin birinci makamı olan fena makamının sahibidir. Allah Teala bu noktadan sonra ikinci makamdan bahsediyor. Beka makamı. Ve Enam Suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara taht ihsan ettiğini söylüyor. Allah'ın indinde teslim yurdu vardır onlar için diyor. Ve bu 23. basamak. 24. basamakta
Kişi yeni bir noktaya ulaşıyor. Zahit oluyor. Züht makamının sahibi oluyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar. Zahit olmak ona değer vermemek anlamına geliyor. İşte kim günün yarısından daha fazla zikir yaparsa zikre değer vermiş ama zikirsizliği değersiz kabul etmiş oluyor. Zikirsizliğe karşı her gün değer vermediğini, zikre değer verdiğini kişi Allah-u Teala'ya ispat ederse, her gün günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle, işte o kişi züht makamının sahibi olur. 24. basamakta kişi. Bundan sonra kişi daimi zikre yavaş yavaş yaklaşırken fizik vücudu Allah'a teslim olur. Ve fizik vücudun Allah'a teslimi yirmi beşinci basamak. Allah-u Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veccehu lillahi ve huve muhsinin. O kişi ki veccini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Öyleyse burada kişi muhsin oluyor. Ne oldu? İslam olmak 22. basamakta birinci teslimini tamamladı kişi. 25. basamakta ikinci teslimini tamamladı. Safhalardan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileme birinci safhasında kişi. 14. basamakta mümin olma safhasında. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırma ilk teslimi gerçekleştirme safhasında. 25. basamakta da ikinci teslimi gerçekleştirme safhasında. Ama 4 tane safha oluştu. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet ve mümin oluş ve yola çıkış, ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması 3, fizik vücudun Allah'a teslim olması 4. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Kişi hikmet sahibi olacaktır. Ve daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Diyor ki Allah-u Teala bu konuda ve ma umiru illa le yabudullah muhlisine lehud dine hunefae. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen muhlis kılarak, halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular diyor. Ve ma umiru onlar emrolunmadılar. İlla le yabudullah Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine, muhlisler olarak nefslerinin kalplerindeki bütün afetleri halis kılmış olarak, bütün afetleri yok etmiş olarak ve hanifler olarak, Allah'ın dininde hanifler olarak. Bu nefsin Allah'a teslimidir. 26. basamakta kişi daimi zikre ulaşır. 27. basamakta ise nefs de Allah'a teslim olur. Teslimlerden ikincisi ve beşinci safhası İslam'ın. Ve bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren bu kişi ihlas makamını da aşmış. 28. basamağa salah makamına ulaşmıştır. Salah makamı 7 tane mertebeden teşekkür eder İslam'da. Birinci mertebede tövbe-i nasuh söz konusudur. İkinci mertebede o kişinin Allah-u Teala tarafından mükafatlanması söz konusudur. Günahları örtülür. Bu tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği için günahları örtülmüştür. Bu kişi günahları örtüldüğü zaman Allah-u Teala'dan 2 talepte bulunuyor. Günahlarımızı mağfiret et. Birinci talep. Nurumuzu tamamla. İkinci talep.
Allah Teala kişinin üzerine nur veriyor. Üçüncü mertebe ve günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncü kademe ve burada kişi iradesini Allah'a teslim etmeye hazır o hale gelmiştir. Ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Teslim ettiği zaman kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Bütün sahabe bu hedefi tamamlamışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor: "O sahabe kunel evinin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı." diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. 14 asır evvel bir hakkın takvanın sahibi olmuşlardı. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn." Ey amin olanlar, bir hakkın takvayla, tukatihi takvayla, hakkül yakin takvasıyla Allah'a karşı takva sahibi olun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bir hakkın takvayla Allah'a teslim edin. Sonra ölün. İşte burası bütün insanların çıkabileceği en yüksek nokta. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşada memur ediyor. Burası beşinci kademesi salih makamının, altıncı kademe bütün kavimlerdeki resullere ait, yedinci kademe ise bu resullerden huzur namazının imamlığıyla kim görevliyse tasarruf takvasının sahibi olan o kişiye ait. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam bir teslimler demetidir. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Kim bunları gerçekleştirebilirse İslam'ı A'dan Z'ye yaşamış olur. Öyleyse İslam teslimlerden ibarettir. Din teslimlerden ibarettir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir daha birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ipi. Hablillah. Allah'ın bir ipi mi var diye soranlar olacak şimdi bize. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir ipi var. Allah'a ulaştıran bir ip. Habl, ip demek. Ve Allah-u Teala o ipe, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamızı istiyor. Ancak o ipe sarılanlar sonunda Allah'a sarılırlar. Allah'ın ipine sarılmak ne demektir? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dileğin sahibi olduğu andan itibaren Allah'ın ipine o kişi sarılmıştır. Allah'ın ipine sarılmıştır, dalaletten hidayete adım atmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Hiç kimse doğduğu zaman hidayet üzere değildir. Çünkü hidayet üzere olmak bir iradi konudur. Mutlaka kişisel iradenin devreye girmesi ve Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Artık o hidayettedir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzere olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Artık dalalette değildir, hidayettedir. Hidayette olmanın başlangıç noktası Allah'ın ipine sarılmaktır. Allah'ın ipine sarılmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde durubet aleyhümüz zilleti eynema sukifu illa bi hablin minallahi ve hablin minennasi. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar zillet damgası vurulmuştur. Alçaklık damgası vurulmuştur. Ancak Allah'ın ipine sarılanlar hariç ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Ve bahu bi gadabi minallahi ve onlar Allah'ın gadabına uğradılar. Ve durubet aleyhimül meskene ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Zalike bi ennehum kânü yekfurûne bi âyetullâhi. Bunun sebebi onların ayetlerini, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Ve yaktulûne l-enbiyâye bi gayrin hakkı. Allah'ın nebilerini, peygamberlerini haksız yere öldürmeleridir. Zalike bimâ âsâ ve kânü yâtedûn. İşte onların isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı. Öyleyse bütün insanların üzerine vurulan bir damga var. Zillet damgası. Herkes bu damgayla doğar. Ama kim Allah'ın ipine sarılırsa
Allah'ın ipine sarılan kişi bu zilletten kurtulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'de bir kavramdır. Allah'ın ipi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak söz konusu. Allah'ın ipine sarılanlar kimlerdir? Kim, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Bu insan Allah'ın yardımlarını almaya başlar. Bir süre sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini 12 tane insanla gerçekleştirdiği anda yeni bir ipe daha sarılmıştır. Allah'ın ipine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki Kur'an-ı Kerim'de bir müessese var. Allah'ın ipi. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? İp, ona tutunduğunuz zaman sizi bir yerlere ulaştırır. Bir ip merdivene tırmanan kişi ip merdivenin sonuna kadar yükselir. İşte Allah-u Teala'nın ipi de öyle bir iptir ki kişiyi Allah'a kadar ulaştırır. Allah'ın ipi 3. basamaktan 27. 21. basamağa kadar devam eden bir müessesedir. O ipe sarıldığınız an farklı bir konumdasınız. Allah Teala burada bu ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde insanlara zillet damgası, insanlara meskenet damgası vurulduğunu söylüyor. Meskinlik damgasından da yani meskenet damgasından da zillet damgasından da bir insanın kurtulabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Dilediğiniz anda meskenet damgası da zillet damgası da sizden silinir. Artık siz bir miskin değilsiniz. Aktivite içinde olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette harekete geçen bir dilek sahibisiniz. Allah'a ulaşma dileğinin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği bütün insanları kurtuluşa ulaştıran ilk kapıdır. Bundan evvel insanların hangi durumda olduğunu bize Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. Şimdi ayet-i kerimeyi bakalım beraberce. Diyor ki Allah Teala "Va'tesimu bihablillahi cemian." Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. "Ve la teferruku" ve fırkalara ayrılmayın. Daha buradan Allah-u Teala'nın ipinin fırkalara ayrılmayanları kapsadığını görüyoruz. Allah'ın ipi sadece fırkalara ayrılmayanları kapsayan bir iptir. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılmayanlar? Fırkalara ayrılmayanlar dalaletten kurtulanlardır. Kimdir fırkalara ayrılmayanlar? Fırkalara ayrılmayanlar müminlerdir. Kimdir fırkalara ayrılmayanlar? Fırkalara ayrılmayanlar takva sahipleridir. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar. Hadi bakalım kimler fırkalara ayrılmayanlarmış beraberce gözden geçirelim.
Allah Teala Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinde şunları söylüyor. Habibim diyor, kendini ve çini hanif olarak dine ikame et. Yani dini hayata geçirmek için ve çini vazifeli kıl. Bütün insanlara dini açıkla. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor ve çini dine doğrultuyor. Hanif, Hazreti İbrahim'in hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti İbrahim'in hanif dininin sahibi olduğu bu ayet-i kerimeyle kesinlik kazanıyor. O hanif fıtratıyla ki diyor Allah Teala, biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaratırız. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala hanif dinini yaratıyor ve bütün insanları hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratıyor. Dikkat edin, sadece hanif dini var ve sadece hanif fıtratı var. Başka bir din, başka bir fıtrat, başka bir dini yaşayabilecek olan başka bir fıtrat, yaşama kabiliyeti yok insanlarda. Sadece hanif dini var din olarak ve bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılıyor. Sadece o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılıyor. Öyleyse ikinci bir dinin oluşması zaten Allah Teala tarafından kesin şekilde engellenmiş. Sadece hanif dini var. Bu dini yaşayabilecek olan özellikle bütün insanlar yaratılıyor. Ve neden sadece hanif dini? İşte Allah Teala sonucunda onu da açıklıyor. İşte kayyum olan din budur diyor. Hanif dinidir diyor. Yani kıyamete kadar kıyamda kalacak olan, ayakta kalacak olan, hep ikame edilmesi devam edecek olan din bu dindir diyor. Ezeli ve ebedi din. Kayyum ezeli ve ebedi demek. Ondan sonra da diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32 diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır ve grup grup olmuşlardır. Fırka fırka olmuşlardır. Ve o müşriklerin her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler fırkalara ayrılmamıştır. Öyleyse Allah Teala'nın buradaki ifadesi Allah'ın ipine sımsıkı yapışın ve fırkalara ayrılmayın. Yani fırkalara ayrılmayanlar, sadece onlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılmış olanlardır. Bunlar kimlerdir? Rum 31'e göre takva sahipleridir. Takva sahipleri kimlerdir? Gene Rum 31'e göre Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri amin olanlar olarak değerlendiriyor. Bir de münip olanlar olarak değerlendiriyor. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar onlardır. Peki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki
Şeytan insanlara olan hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan, müminlerden ibaret olan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neymiş? Bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Sadece bir tek fırka Allah'a kul olmuş. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte müminleri oluşturan bu tek fırka, takva sahipleri, müminleri oluşturan bu tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte o tek fırka, fırkalara ayrılmayanların fırkası yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin fırkası. Allah Teala Enam 152 ve Enam 153'te de aynı konuyu bir defa daha işliyor. Ve bi ahdillahi efu. Ve Allah'ın ahdini yerine getirin. İfa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahdini yerine getirmek dört teslim içerir. Ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bunun adına Allah Teala sırat-ı müstakim diyor. Allah'ın ahdını yerine getirin ve bi'ahdillahi efu. Haza sırat-ı müstakimu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Öyleyse ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tefekkür. Ve Allah Teala diyor ki ve fırkalara ayrılmayın. Ve la tefekkürü. Sırat-ı müstakimin dışındaki hiçbir yola tabi olmayın ki o yolların hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalara ayrılmışlardan kılar. Sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar fırkalara ayrılanların yollarıdır. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane sırat-ı müstakim geçiyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Enam 153 orada bitmiyor. Devam ediyor Allah Teala. Eğer fırkalara ayrılırsanız Allah'ın vasiyetini gerçekleştiremezsiniz ve takva sahibi de olamazsınız diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki bir defa daha sadece takva sahipleri sırat-ı müstakimin üzerindedir. Diğerleri sırat-ı müstakimin üzerinde değildir. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Fırkalara ayrılmayanlar, tek fırkanın üzerindekiler mümindir. Tek fırkanın üzerindekiler sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. İşte Allah Teala bu noktada sırat-ı müstakimin üzerinde olan insanların dizaynını veriyor bize ve diyor ki Allah'ın ipine hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Öyleyse nasıl sarılacağız Allah'ın ipine sımsıkı? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelen kişidir. Yöneldiği anda fırkalara ayrılmamış, tek fırkanın sahibi olmuş ve mümin olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi Allah'ın ipine
sımsıkı sarılmıştır. O ip sırat-ı müstakimdir. Bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ipi fırkalara ayrılmayanların sahip olduğu iptir. Fırkalara ayrılmayanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani takva sahipleridir. Kim Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursa o fırkalara ayrılmamıştır. Ayrılmamışsa Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah Teala devam ediyor Âl-i İmrân 103'te. Veskürü nimetallahi aleyhim aleykum iskuntum adaen feellefe beyne kulübikum. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız ve o zaman Allah sizin kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. Fe asbahtum bi nimetihi ihvana ve sizi nimetiyle kardeşler kıldı. Buradaki Allah-u Teala'nın nimeti ne? Düşmanken dost olma keyfiyeti. Buradaki nimet Allah'ın sırat-ı müstakimi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve diledikleri anda sırat-ı müstakimin üzerinde oldular. İşte bu bir numaralı sırat-ı müstakimdir. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimidir. Bu sırat-ı müstakime ulaşmadan evvel onlar fırkalara ayrılmışlardı. Allah'ın ipine sarılmamışlardı. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler, o zaman Allah'ın ipine sarılmış oldular. Yani sırat-ı müstakime sarılmış oldular. Birinci sırat-ı müstakim. Bu sırat-ı müstakime sarılmadan evvel birbirlerine karşı düşmandılar. Bu sırat-ı müstakime sarıldıkları zaman, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah-u Teala kalplerini telif etti. Ve Allah'ın bu telif etme nimetiyle, kalplerini birleştirme nimetiyle kardeşler oldular. Evvelce düşmandılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikleri bir noktadan bahsediyor Allah-u Teala. Diledikleri zaman Allah kalplerini telif ediyor ve onlar dostlar oluyorlar, kardeşler oluyorlar. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nari. Siz bir ateş çukurunun kenarında bulunuyordunuz. Fe enkazukum minha ve sizi oradan Allah kurtardı. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi. Böylelikle Allah size ayetlerinizi açıklıyor ki lealekum tehtedun. Bu sebeple hidayete eresiniz. Öyleyse ayetlerin açıklanması ve kişinin birinci sırat-ı müstakime ayak atması, Allah'a ulaşmayı dilemesi ve fırkalara ayrılmaktan kurtulması, takva sahibi olması onu birinci sırat-ı müstakimde kılıyor.

müstakimler anlatılmış. Ve birinci sırat-ı müstakimi fırkalara ayrılmayanların sırat-ı müstakimi olarak değerlendiriyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki tabi olursanız o zaman siz fırkalara ayrılmışlardan olursunuz. Hangi olursa olsun o yol sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır ve sizi fırkalara ayrılmışlardan kılar. O zaman siz takva sahibi olamazsınız diyor Allah Teala. Birinci takvanın sahipleri Allah'a yönelenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte birinci takva için Allah Teala'nın dizaynına bakalım. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde diyor ki Allah Teala Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu ayet Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Şimdi İnam Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakıyoruz. Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Dünyada da bir açlık, geçim sıkıntısı onlar için geçerli değildir. Onlar mahzun da olmazlar. Yani neden ya Rabbi sen onları cennetine aldığında beni cehenneme atıyorsun demek durumunda kalmazlar. Çünkü gidecekleri yer cennettir. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Sonra ne diyor? Ellezine amenu ve kânu yettekun. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Yettekuhu, ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Burada da onlar amen oldular ve takva sahibi oldular diyor. Her ikisinde de cehennemden kurtuluş söz konusu. Her ikisi de bir numaralı takvayı ifade ediyor. Başlangıç takvasını. Yani fırkalara ayrılmaktan kurtulunan noktayı işaret ediyor. Bunlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Sonra ne diyor Allah Teala? Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da cennette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi onların. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada aminu tabirini kullanmış Allah Teala. Aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir olguyla karşı karşıyayız. Bir numaralı sırat-ı müstakim, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimi. İşte bu sırat-ı müstakim bir iptir. Allah'ın ipidir. İnsanları oradan alır, mürşidine ulaştırır. Birinci ip burada tamamlanır, yerini ikinci ipe terk eder. İkinci ip farklı bir iptir. İnsanlardan bir ip. Burada Âl-i İmrân 112'de Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlardan ve insanlardan bir ipe sarılanlar

üzerlerine zinet damgası vurulmaktan kurtulanlar. Üzerlerindeki zillet damgası silinenler. Talaetten kurtulanlar. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadıkça, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadıkça, insanlardan bir ipe sarılamazsınız, ulaşamazsınız. İnsanlardan biri mürşittir.

iki tane sebep var onların dalalete kalması konusunda: haddi aşmış olmaları ve Allah'a isyan etmeleri. Kimler Allah'a isyan edenlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'ın ipi, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda sarıldığınız iptir. Sizi Allah'a kadar ulaştıracak olan bir iptir. Bu ip sırat-ı müstakimdir. Birinci sırat-ı müstakim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada, üçüncü basamakta ulaştığınız iptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Bu işte o kulp Allah'ın ipidir. Şimdi bakıyoruz Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine. Allah Teala buyuruyor: "La ikrahe fiddini." Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse zorla dine alınamaz. Dinde zorlama yoktur buyuruyor Allah Teala. Arkasından da diyor ki Allah Teala: "Kad tebeyyine rüştü minel gay." Rüşt ile, irşat yolu ile, gay yolu, irşat ile gay birbirinden tebeyyün etmiştir. Beyan edilmek suretiyle birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İki tane yol var. Birisi rüşt yolu, insanları hidayete erdiren, Allah'a ulaştıran yol. İkincisi gay yolu. Gay ile rüşt birbirinden tamamen ayrılmıştır. Kesinlikle tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir, şekillenmiştir, göz önünde serilmiştir. Femen yekfur bit taguti. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve yu'min billahi, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amene olursa, fekat istemse ki bir ulvetün huska, o lenfisame leha, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Allah işitir ve bilir. Ve ne görüyoruz? Urvetül vuskaya sımsıkı yapışmak söz konusu. İşte bu urvetül vuska kulp, Allah'a ulaştıran bir iptir. Urvetül vuska kulp, sağlam kulp, bir başka manada ip, Allah'a ulaştıran ip, irşat yolunun ipi. İrşat yolu kendisi bir yoldur, sırat-ı müstakimdir. Zaten Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi bir seçimi ifade ediyor. İrşat yolunu ve gay yolunu kişi mukayese ediyor birbiriyle, karşılaştırıyor ve ya gay yolunu seçiyor ya da irşat yolunu seçiyor, rüşt yolunu seçiyor. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, kabul etmezse ve Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan
bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor. İşte bu burada yapışılacak olan urvetül vuska, yapışılacak olan kulp hem Allah'a ulaştıran ip hem de insanlardan bir ip. Öyleyse Bakara 257'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Sonucunu görüyoruz. Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, ruhetil vuskaya sımsıkı sarılanlar oluyor. Allahü veliyyüllezine aminu diyor. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nure, onların kalplerini, onları zulmetten, karanlıklardan nura çıkarır diyor. Şimdi bir de ruhetil vuskaya sarılmayanlar, tağutu inkar etmeyenler, Allah'ı inkar edip de tağuta yönelenler. Tağutu dost edinenler. Allah Teala şöyle söylüyor: "Ellezine keferu evliyahum tağute yuhricunhum minen nuri ila zulumati." Kim de tağutu kabul eder, Allah'ı inkar ederse, Allah'ın yolunu seçmez de tağutun yolunu seçerse, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Her kişi hidayete ermişse kalbi %51 nurla dolmuştur. Eğer herhangi bir sebeple bu kişi Allah'ın yolundan düşerse, Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a ulaştıktan sonra insan ve cin şeytanlar o kişiyi kandırırsa, kişinin ibadetleri yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Eğer kalbindeki bütün nurları Allah Teala geri alır. Kalbindeki iman kelimesini alır. Kalbinin mührünü, kalbinin kapısını tekrar mühürler. Bu kişi hidayetten tekrar dalalete geri dönmüştür. Dikkat edin, birinci sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren yedinci basamağa kadar gelen kesimdir. Sonra Allah'a yönelmiş durumdasınız. Allah Teala size yardımlarını çok net bir şekilde ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık her şey sizindir. Bu dileğin hemen arkasından Allah size 7 tane furkan verir. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen bir insanken, bir ölüyken Allah sizi canlandırır, gören, işiten bir hüviyet kazanırsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın yolunda sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar. İrşat makamına Allah onları ulaştırır. 14. basamakta mürşitlerine ulaşırlar. Onlar ki Allah Teala göğüslerinden kalplerine nur yolu açmıştır. Kalplerine ulaşmıştır. Kalplerini Allah'a döndürmüştür. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açmıştır. Ve onları Allah mürşitlerine ulaştırmıştır.
huşu sahibi olduktan sonra hacet namazını kılmışlardır. Allah onlara mürşitlerini göstermiştir ve mürşitlerine ulaşmışlardır. Allah'ın ipine sarılanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra yine Allah'ın ipini bırakmadan Allah'ın zatına Allah Teala tarafından ulaştırılırlar. 7 gök katını aşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bu noktadan itibaren Allah'ın ipine sımsıkı sarılmış oluyoruz. Bu ip bizi önce Allah'a ulaştırıyor. Ama orada her şey bitmiyor. Allah'ın ipi Allah'ın kendisine düşen görevi gerçekleştireceğinin kesin bir işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala söz vermiş, onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an 7. basamaktaki 1. sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Mürşidimize ulaştığımız zaman 2. kademesindeyiz yolun, tabiyet. 2. kademesi, 2. sırat-ı müstakim. Ruhumuzun Allah'a ulaştırıldığı sırat-ı müstakim, 3. sırat-ı müstakim. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini oluşturan sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim. Nefsimizin Allah'a teslimini gerçekleştiren sırat-ı müstakim, 5. sırat-ı müstakim. İrşada ulaştıran sırat-ı müstakim, 6. sırat-ı müstakim. Ve irademizi Allah'a teslim etmemize bizi ulaştıran sırat-ı müstakim, 7. sırat-ı müstakim. Öyleyse 7 tane sırat-ı müstakim söz konusu. Ve Allah'ın ipi 1., 2. ve 3. sırat-ı müstakimi kapsayan bir iptir ki Allah'ın zatına ulaştırır. Allah'ın ipi. Öyleyse bu ipin, Allah'ın ipinin muhtevasında 3 tane sırat-ı müstakim oluşuyor. Ve 3 tane de hidayet şekilleniyor. 3. hidayette ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Allah'a ulaştıran ip burada sona erer. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Allah'ın bize verdiği 12 tane ihsanla mürşidimize ulaştığımız zaman yedinci basamaktan sonraki 2. sırat-ı müstakim tamamlanmış olur. Ve Allah'ın ipi hala devam eder. Ne yapıyor Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı diledikten sonra? Tegamin suresinin 11. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُمْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırım diyor. Kalbe ulaşan Allah-u Teala kalbe hidayet koyuyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor, Allah'tan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne giriyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe giriyor. Ve fazıllar kalpte çekici güç olmadığı için kalbe giremiyorlar. Ve bu noktadan sonra kalbe giren %2 nispetindeki rahmet nuru o kişinin kalbinin huşuya ulaşmasını sağlıyor.
huşuya ulaşan kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Çünkü mürşidini görmek huşu sahiplerinin hakkı. Huşu sahiplerine verilmiş bir hak. Hacet namazını kılacak ve Allah Teala'dan soracak. Kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Bu kalbe Allah'ın ulaşmasından itibaren geçen, yani 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. basamaklar ikinci sırat-ı müstakimi kapsar. Burası ikinci hidayetin ipidir. İpin Allah'ın ipinin ikinci bölümünü oluşturur. Ve ne zamanki irşat makamına ulaşırız, tabiyetimiz gerçekleşir, o ana kadar aldığımız 12 tane ihsanın ötesinde Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet almamız söz konusudur. Allah'ın ipinin 3. ve son bölümüne adım atıyoruz burada. İrşat makamı Allah'ın bir farz emridir. Yerine getiriyor kişi, hacet namazını kılıyor, huşuya ulaşmışsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. Ve kişi Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştiriyor ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Ama aynı zamanda da başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yer alıyor. Sonra Allah Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 1'e 700'e kadar da çıkaracak. Ruh Allah'a doğru gök katlarında yolculuğunu, seyri sülükünü arttırdıkça. Sonra bir başka olay daha cereyan ediyor. Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücut nefs tezkiyesi boyunca güçleniyor. Mücadele kabiliyeti kazanıyor. Nefsin afetleriyle ruh vücudundan ayrılıp kişinin Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın her şeyin en güzelini nasip ettiğini görüyoruz kişiye. Ve ruh Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu Allah'a doğru devam ettiriyor. Allah ile olan ilişkimizde bu müesseseye baktığımız zaman burada Allah'ın emanetinin, bizde bir emanet olan ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi söz konusu oluyor. Ne zaman ruh Allah'ın zatına ulaşır da Allah'ın zatında yok olursa Allah'ın ipi tamamlanmıştır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan kişi Allah'ın zatına, Allah'ın ipine sarılarak o ipin ulaştıracağı makama, Allah'ın zatına ulaşmıştır. Emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Allah'ın ipinin fonksiyonu burada bitmiştir. Burası üçüncü hidayeti ifade eder. Öyleyse Allah ile olan muhtevaya
Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman Allah'ın ipinin insan hayatında son derece önemli bir yeri olduğunu görürüz. Bizi Allah'a ulaştıran ip Allah'ın ipidir ve üç tane sırat-ı müstakimden oluşur. Ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla üçüncü sırat-ı müstakimde tamamlanır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ulaştığı ilk sırat-ı müstakim birinci sırat-ı müstakimdir. Sonra Allah Teala'nın o kişiyi mürşidine ulaştırması söz konusudur. Allah Teala Allah'tan mürşidini soran kişiyi mürşidine ulaştırır. Bu ikinci sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaşmayı dileme sırat-ı müstakimi birincisi, Allah'a yönelme sırat-ı müstakimi ikincisi. Mürşide tabi olduktan sonra Allah'a ulaştıran üçüncü sırat-ı müstakim devreye girer. Bu sırat-ı müstakim Allah'ın ipinin üçüncü safhasıdır. Dört sebilden oluşur. Birinci sebil yatay sebildir. Tabi olunan dergâhtan ana dergâha kadar bir yatay sebil. Ana dergâhtan altın kapıdan başlayan yedinci gök katına kadar ulaşan ikinci sebil, dikey bir sebil, adı tarık-ı müstakim. Sonra yedinci kattan soldan sağa yedi tane alemi aşan bir yatay sebil, üçüncü sırat-ı müstakim, üçüncü sebil ve sitret-i müntahadan Allah'a ulaştıran dördüncü sebil. Böylece sebiller tamamlanır. Allah Teala'nın dizaynında bu sebiller bir bütünü ifade ve ihata eder. Dört sebil bir sırat-ı müstakim ifade eder. Bu sırat-ı müstakim aksiyoner sırat-ı müstakimdir. Allah'a ruhu fizik standartlarda, ruhun fiziğine göre, fizik standartlarına göre ruhu yedi tane gök katını aşararak Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim söz konusudur. Üç sırat-ı müstakim Allah'ın ipini oluşturur. Bunlardan üçüncüsü kendi içinde dört tane sebile ayrılır. Bu sebillerden bir tanesi de tarık-ı müstakim adını alır. Yedi tane gök katını birbirine bağlayan en büyük yol. Allah'a kadar uzanan, yedi tane gök katını aşan bir yol. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın sözüne dikkat edin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ki hidayete eresiniz. Hidayette olmak başka şeydir, hidayete ermek başka şeydir. Birinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılar. İkinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılar, hidayette kılar. Ama üçüncü sırat-ı müstakim hidayete erdirir. Üçünün toplamı Allah'ın ipini ifade eder. Allah'ın ipinin bütününü ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sahabevinden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, hadislerle 28 basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken İblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde Hidayet Çağı'nın nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki sözlerimize Fatiha ile başladık. Ve bugünkü konumuz da, bu akşamki konumuz da Fatiha suresi. Öyleyse bir sure olarak Fatiha'yı dile getirmek üzere huzurlarınızdayım. Hem başlarken Fatiha ile başlamak söz konusu, hem de bitirirken gene Fatiha ile bitirmek. Fatiha açış, fetih, kelimesini ihtiva ediyor. Fethetmek. Bir ülkenin fethi, onun işgali anlamına geliyor. Her halükarda her sohbetin başlangıç noktasında hepimiz için bir başlama sohbeti, açış müessesesi var. Ama sohbeti tamamlarken de Fatiha ile tamamlıyoruz. Bu bitişin yeni bir başlangıca ulaşması anlamına geliyor. Konu birinci etapta tamamlanıyor ve ondan sonra yeni bir dizayn başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fatiha suresi Kur'an'daki en önemli surelerden biridir. Çok şeyler içerir. Öyleyse İnşallah başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan, recmedilmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve Rahman olan Allah'ın ismi ile. Yani Allah'ın ismiyle başlarım. Ve Fatiha suresine giriyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepsini okuyalım evvela. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratel müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim. Gayril magdubi aleyhim velendalin. Amin. İşte bu Fatiha suresi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İşte Fatiha Elhamdülillahi Rabbil alemin kelimeleriyle başlıyor.
Hamd alemlerin Rabbinedir. Hamd Allah alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır.

Hamd kelimesiyle alemler yan yana geçiyor. Anlıyoruz ki hamd bu alemdeki fizik standartların ötesine aittir. Allah'a hamd ettiğimiz zaman Allah'ın bize verdiği fizik ihsanların ve fizik nimetlerin ötesi söz konusudur. Allah'ın katından zikir yaptığımız zaman bize gönderdiği rahmet, fazl, salavat, nurları, Allah'ın katından bizlere gönderdiği sekinet, Allah'ın bizlere gönderdiği feyz, hepsi hamdi gerektirir. Bu alemden gelmiyor. Allah'ın katından başka alemlerden geliyor. Manevi bir değeri var. Öyleyse bütün manevi değerler için hamd edilir Allah Teala'ya. Müslüman mısınız diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız elhamdülillah. Allah'a hamd olsun ki Müslümanım demek. Öyleyse hamd ve şükür müesseselerini bir araya getirdiğimiz zaman Allah'ın verdiği bu aleme ait olan fizik nimetlere ve ihsanlara şükretmemiz gerektiğini, hamdin ise bu aleme ait olmayan, bu alemin dışından gelen manevi nimetlere ve ihsana muhatap olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah'a hamd etmek manevi standartlarda bir hüküm ifade eder. Allah'a şükretmek maddi standartlarda bir hüküm ifade eder. Allah Teala bize bu dünyada mal vermişse, para vermişse, rızık vermişse, verdiği bütün bu fizik nimetler için veya bulunduğumuz seviyeye göre fizik ihsanlar için Allah'a şükretmemiz söz konusudur. Ama alemlerle alakalıysa, bu alemin dışına aitse gelenler, o zaman Allah'a hamd edeceğiz. Allah'ın bizlere enam buyurduğu her fizik ötesi nimet, başka alemlere ait olan, Allah'a ait olan her fizik ötesi nimet veya ihsan hamdi gerektirir. Er-Rahmanir-Rahim buyuruyor Allah Teala. Rahman ve Rahim olan. Rahman kelimesi de Rahim kelimesi de aynı kökten geliyor sevgili kardeşlerim. Rahm. Ama birbirinden çok farklı manalara geliyor. Rahim kelimesi hem merhamet kelimesini içeriyor hem de rahmeti gönderen anlamını taşıyor. Rahim kelimesi de rahmet kelimesi de aynı kökten gelir.
Rahim olan Allah merhamet edendir. Rahim olan Allah rahmet gönderendir. Öyleyse biliniz ki manevi tekamülünüz tamamen Allah'ın Rahim esmasına bağımlıdır. Ve Rahim esması sizi Allah'ın cennetine taşıyacak olan bütün özelliklerin sahibidir. Ama Rahman esmasının size sağlayabileceği manevi standartlarda bir şey söz konusu değildir. Allah'ın Rahman esması fiziği içerir. Allah Teala kimi vücuda getirdiyse, yarattıysa ona hava sağlar yaşaması için. Ona rızık sağlar gene yaşaması için. Bu dünyadaki kişinin varlığıyla alakalı bir olay. O kişi Allah'a inansa da, Allah'a inanmasa da Rahman esması o kişiye mutlaka bunları sağlar. Allah'a inanmayanlar da, inananlar da atmosferin havasını teneffüs ederler. Allah'ın suyunu içerler. Allah'ın vücuda getirdiği her türlü rızıktan faydalanırlar. Aralarında Allah Teala hiçbir fark gözetmez. İnsanların arasında Allah'a inanmayanlar var. Onlar da Rahman esmasından istifade ederler. Yaşayacaklardır Allah Teala onları dünyaya getirdiyse, hayatlarını idame ettirmek için gerekli standartları onlara mutlaka temin edecektir. 7 kat atmosfer hem Rahim esmasının tecellisine muhatap olanlar için hem Rahman esmasının tecellisine muhatap olanlar içindir. Allah'ın verdiği rızık Rahman esmasının gereğidir. Herkes için geçerlidir. Putperestler de, ateistler de, şeytana tapanlar da kim olurlarsa olsunlar Allah'ın Rahman esmasından istifade ederler. Ama sevgili kardeşlerim, Rahim esmasıysa orada durun. Allah'ın Rahim esması inananlara geçerlidir, inanmayanlara geçerli değildir diyemeyiz. Allah'ın Rahim esması inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlere geçerlidir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın Rahim esmasından faydalanamaz. Peki bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'a inanan bir kişi, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zikir de yapıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Rahim esması onda tecelli etmez. Yani o kişi zikir yaptığı zaman o kişinin de göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmez mi? Gelir. Ama etken olmaz. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Rahim esmasının gereği olan rahmet ve faz o kişinin de göğsüne gelir. Ama göğsünden içeri giremez. Göğsünden kalbine nur yolunu açmamıştır Allah-u Teala. O zaman Rahim esması etken değildir. Öyleyse kimde etkendir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birinde.
Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala tarafından seçilmişsek, o seçilenlerden biri olarak biz Allah'a ulaşmayı dilersek, ki seçilmeyenlerin dilemesi mümkün değildir. Seçilmeyenler hiçbir zaman dilemeyecekleri için seçilmeyenlerdir zaten. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür Allah'a ulaşma dileğini. Ve derhal Allah o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. İşte Yusuf suresi 53. ayet-i kerime bunu söylüyor. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişi hariç. Yani onlar nefslerini beraat ettireceklerdir. Nefse emareden levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye ve neticede tasfiye noktasına kadar ilerleyebileceklerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Rahim esmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim dilerse Rahim esması o kişi de mutlaka tecelli eder. Peki devam ederse ne olur? O kişinin gözündeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala, kulağındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır, yerine ifat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi zikir yaptığı zaman gönderdiği rahmet ve fazl göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır kişinin. Etken bir hüviyet. Sonra Allah Teala o kişiyi huşu sahibi yapar, ona mürşidini gösterir. Mürşidine ulaştığı zaman, tabi olduğu zaman da bu 10 tane ihsana ilave olarak 10 tane de nimet verir o kişiye. Bütün nimetler Rahim esmasıyla oluşur. Öyleyse Allah Rahim ve Rahman esmalarının sahibidir. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir Allah. Kur'an-ı Kerim'de din günü deyince hem kıyamet günü anlaşılır, hem de mürşide tabi olunduğu gün anlaşılır, hem de elestübü rabbiküm günü, galübela günü anlaşılır. Ne zamandan beri Müslümansın diye sorulduğunda hep aynı cevabı veririz Allah'a. Galübeladan beri. O gün Allah Teala bize demiş ki, ey nefsler, bana yemin verin bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, bana misak verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Böylece yemin, misak ve ahd müesseseleri söz konusu. Öyleyse bu ne ifade eder? Bu bir güzelliği ifade eder. Allah'a yemin, misak ve ahd vermişiz. Bunları yerine getirmekle mükellefiz. Ne zaman? O zaman. Elestü bi rabbiküm günü veya galü bela günü. Galü dediler ki bela, evet. Allah elestü bi rabbiküm diyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. O gün Allah Teala bizden yemin, misak ve ahd alıyor. Öyleyse o gün din günü. Kıyamet günü, kıyamet günü de din günü.
Mürşidimize tabi olduğumuz gün, o gün de din günü. Dinin üç ayrı cephesi, başlangıcı, sonu ve manevi tekamülümüzün başlangıç noktası. Ezelde Allah Teala bizden yemin misak ve ahd alıyor. Kıyamet günü her şeyin sonu, kainatın sonu, kainatın yok olma noktası, yeni bir hayatın başlangıç noktası. Her ikisi de din günü. Bir de manevi tekamülümüzün hidayetin fizik standartlarda başladığı nokta mürşide tabiiyetle gerçekleşir. O da aynı istikamette din günü olarak kullanılıyor Allah-u Teala tarafından.

Burada Allah-u Teala'nın din gününü tabiiyet günü olarak, mürşide tabiiyet günü olarak 14. basamak olarak değerlendirdiğini görüyoruz Fatiha suresinde. Din gününün sahibi dedikten sonra Allah-u Teala İyyâke na'budu diyor. Diyoruz ki Allah-u Teala'ya yalnız sana kul oluruz. Allah'a kulluk 7 kademelik bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dileriz. Kuvvede Allah'a kul oluruz. Düşünce platformunda. Mürşidimize ulaşıp 10 tane ihsanla ona tabi oluruz. Kulluk fizik olarak başlar. Kulluk Allah'a teslimlerle perçinlenen bir olgudur. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olur. Evvap kulluk. Kulluğa adım atış 14. basamakta ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor, teslim başlıyor. Nefsimiz teskiye olmaya başlıyor, onun teslimi başlıyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya başlıyor, onun teslimi başlıyor. İrademiz de güçlenmeye başlıyor, onun teslimi başlıyor. Öyleyse Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak demek. İşte evvap kullukta ruhumuz Allah'a teslim olmuştur, sığınağa sığınmıştır. Peki daha sonrası konunun? Konunun daha sonrasında fizik vücudumuzun Allah'a teslim var 25. basamakta. Fizik vücudumuz ne zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanırsa, fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. Kulluğun devamı. Fizik vücudunun teslimiyle daha üst seviye bir kulluk oluşuyor. Muhsinlerin kulluğu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyoruz ve Allah-u Teala gök katlarını görüyoruz.

ve bir hakkın kulluğa, hakkül yakin kulluğuna ulaşıyoruz. Öyleyse yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah Teala'ya. Dikkat edin, yalnız Allah'a kul olmakla din günü arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Din gününün sahibi olan Allah, yalnız Allah'a kul olacağımızı söyletiyor bize. Yalnız sana kul oluruz. Yani din günü kulluğun fizik standartlarda başlangıç günü. Öyleyse yalnız Allah'a kul olmak söz konusudur ve 7 kademe içerir. Ve İyyâke nestaîn diyor Allah Teala. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Öyleyse Allah'a kul olmanın gerçekleşebilmesi istiâneye bağlı. İstihanesiz fizik kulluğa hiç kimse adım atamaz. İstihane, İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Neye dayalı olarak istiyoruz Allah Teala'nın istihaneyi? Yani hangi mürşide ulaşacağımızı bize bildiren Allah'ın bildirisi. Bunun için Allah Teala'dan istihane istiyoruz. Peki nasıl isteyeceğiz istihaneyi? Niçin istiyoruz evvela? Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince istiyoruz. Diyor ki Allah Teala, ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amenü olanlar diyor Allah Teala. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, böylece Allah'a ulaşmayı dilerseniz takva sahibi olursunuz. Takva sahibi olun ve kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse birileri Allah'tan istememize vesile olacak. Allah'a ulaşmamıza vesile olacak. Öyleyse Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan istememiz işte o istianedir. Ve Allah Teala vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İptiga etmek, istemek manasına geliyor. Allah'tan istihaneyi, Allah'tan Allah'a ulaştıracak olan vesileyi istememiz emrolunuyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki velallahu kastus sebili, sebilin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir diyor Allah Teala. Sebilin tayini, tespiti Allah'a aittir. İşte sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Nasıl isteyeceksiniz Allah'tan? Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor.

Bakara 45 ve 46. Vestainu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla isteyin diyor Allah'tan, sabırla ve namazla istihaneyi, yani mürşidinizi isteyin diyor Allah-u Teala. Sizi Allah'a kul edecek olan, kul etmekte bir vazife alacak olan mürşidinizi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Sabırla ve namazla. Bu namaz hacet namazıdır. Tamamlayalım ayet-i kerimeyi. Vestainu bis sabr ve salatı inneha lekebiretun. Muhakkak ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir, onlar hariç. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi istememiz lazım. Din günüyle başlıyor olay. Din günü kul olmaya başlayacağımız gün, fiziki kulluğa adım atacağımız gün. Ama bu iş için mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. İşte Allah Teala onu söylüyor. Diyoruz ki Allah Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Niçin? Din günü için istihane isteyeceğiz. Allah bize mürşidimizi gösterecek ve o mürşide ulaşacağız. Ona tabi olacağız. Kimin hangi çeşmeden su içeceğine karar veren Allah'tır. Sebillerin kast edilmesi, tayini Allah'a aittir. Sebil nedir? Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına ulaşan yollar sebildir. Kişinin tabi olduğu nokta mürşidin bulunduğu dergâh değilse, başka bir yerse, o bulunduğu noktadan mürşidinin dergâhına kadar olan doğru çizgide bir yoldur. O yolda bir sebildir. Evvela onun dergâhına ulaşır. Sonra oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. Birisi sebilin, birinci sebilin birinci kısmıdır. İkincisi birinci sebilin ikinci kısmıdır. Sırat-ı müstakim 4 sebilden oluşur. Birinci sebil yataydır. Tabi olunan mürşidin bulunduğu yere tabi olunan noktadan itibaren birinci sebilin birinci kısmı, o dergâhtan devrin imamının dergâhına birinci sebilin ikinci kısmı, birinci sebil tamamlanıyor. Devrin imamının dergâhı altın kapıyı içerir. O dergâhtan, sadece o dergâhtan sırat-ı müstakime ulaşılır. Başka bir sırat-ı müstakim kapısı dünya üzerinde mevcut değil. Sadece bir tane. Devrin imamının dergâhı hangi dergâhsa, hangi cami ise, orası altın kapının merkezidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Muhteva'ya baktığımız zaman diyoruz ki Allah Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin bildirilmesini yalnız sen bilirsin, mürşidimizin kim olduğunu. Bu sebeple yalnız senden isteriz mürşidimizin bildirilmesini. Bu zor değildir diyor Allah Teala Bakara 45-46'da. Ancak diyor huşu sahipleri için zor değildir. Onlar hariç diyor, onlara zor değildir. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyip de kalpleri Allah'a döndürülenler, Allah'a ruhunu ulaştıracağından yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inananlar, hiç kuşkusu olmayanlar ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlar, buna kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlar. İnanmasaydı ne olacaktı? İnanmasaydı huşu sahibi olamayacaktı. Allah-u Teala asla mürşidini göstermeyecekti. Zaten Allah'a ölmeden evvel ulaşmaya inanmayan bir insan bunlardan hiçbirisini yaşayamaz. Fatiha suresi onun için geçerli değildir. Allah Teala bundan sonra diyor ki İyyâke nestaîn, daha doğrusu biz diyoruz Allah Teala'ya, ihtinas sıratel müstakîm, bizi sırat-ı müstakîme hidayet et, ulaştır. Öyleyse istihane ne sağlayacak? Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak. Dikkat edin, Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Sırat-ı müstakime ulaştığımız zaman bir, ruhumuzun sırat-ı müstakimine ulaşırız. 14. basamakta başlar, 21. basamakta biter. 2, fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimine ulaşırız. 14. basamakta başlar, 25. basamakta biter. 3, nefsimizin sırat-ı müstakimine ulaşırız. O da 14. basamakta başlar, 27. basamakta biter. 4, irademizin sırat-ı müstakimine ulaşırız. 14. basamakta başlar, 28. basamağın 5. kademesinde biter. Öyleyse bizi sırat-ı müstakime ulaştır dediği zaman Allah Teala Fatiha suresinde Kur'an'ın bütünü var. Çünkü en sonuncusu bir hakkın takvadır. Ve bir hakkın takva irademizin Allah'a teslimiyle noktalanır. Bu basamakların sonudur. Öyleyse Allah Teala Rahim ve Rahman den bahsettiği zaman konuyu başından ele alıyor. Rahim esması ne zaman tecelliye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Oradan başlıyor olay. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'tan istihaneyi istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Rahim esması tecelli ediyor. Allah 10 tane ihsanda bulunuyor bize ve mürşidimize ulaştırıyor. Ondan sonra da 10 tane Allah'ın nimeti söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece bir bütünü içeriyor Fatiha suresi. Bütün bir Kur'an-ı Kerim Fatiha suresiyle bir muhteva kazanıyor. Öyleyse bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz Allah Teala'ya. O istihane var ya, senden aldığımız istihane diyoruz Allah Teala'ya. Bize istihaneyi isteriz senden. Niçin? Bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman için. Gerçekten Allah'tan istediğiniz istihane ile Allah size mutlaka hacet namazını kıldığınız zaman
Bakara 45'e göre mürşidinizi gösterir. Bu 10 tane ihsan alan bir insan için geçerlidir. Zaten istihaneyi bunun için istedik. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik. Allah bize 10 tane ihsan verdi. 10. ihsanı bizim talebimiz üzerine mürşidimizi göstermek. Mürşidimizi gösterdi. İstihaneyi istedik Allah-u Teala'dan. Hacet namazını kıldık. Mürşidimizi gösterdi. Gösterince ne olacak? Ondan sonrasını orası anlatıyor. İhtinas sıratel müstakim bizi sırada müstakime ulaştır. Nasıl ulaştıracak Allah-u Teala? Mürşidimizi göstererek, hacet namazını kıldığımızda gösteriyor. Biz de aldığımız 10 tane insanla mürşidimize ulaşıyoruz. Diz çöküp tövbe ediyoruz, el yapıyoruz. Ve Allah-u Teala bize 10 tane de nimet veriyor. Öyleyse birinci nimeti devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor, yerleşiyor. Ruhumuza diyor ki sen Allah'a doğru yola çık, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. Sonra kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbimizin içine imanı yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Ruhumuz söyledik sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefs tezkiyesinde yüzde kaç? Nefsimizin kalbinde arınma olmuşsa o kadar, o oranda. Ve irademiz de nefsimizdeki afetler azaldıkça güçlenmek noktasında giderek gücü artıyor. Allah'ın 9. nimeti bize yaptığımız bir derecelik mükafata karşılık Allah'ın 10 katını vermesiydi başlangıçta. 10 kat ihsan vermesiydi. Burada mürşidimize ulaştıktan sonra bu 10 kat 100 kat oluyor ve nimet adını alıyor. Artık söz konusu olan şey nimet. İşte bu 100 kat nimet neyle başlıyor? Başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesiyle. Bir numaralı Allah'ın nimeti. Ve Fatiha suresi onu söylüyor. Sıratellezine, o sırat-ı müstakim ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Allah Teala Bakara 150'de Resul gönderdiğini söylüyor nimet olarak insanların üzerine ve 151'de de bu kabilden olmak üzere, yani size de gene diyor Allah Teala bir peygamber Resul gönderdik diyor nimet olarak. İşte bu nimetin fonksiyonu kişinin başının üzerinde oluşmasıdır. Önden arkaya doğru uzanarak başımızın üzerinde yer alır. İşte devrin imamı kimin başının üzerindeyse o kişi için bir nimettir. Âl-i İmrân 164'te Allah-u Teala diyor ki müminlerin
başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Resul beyaz ederiz. Devrin imamının beyaz edilmesi, vazifeli kılınması o halkın arasında ve başın üzerine bir nimet olduğu ifade buyuruluyor. Öyleyse sıratımızda kim? Başlarının üzerinde nimet olanların yolu. Ne oluyor? Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Ve bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım bu vücuttan ayrıl. Allah'a doğru yola çık, sırat-ı müstakime ulaş. Ruhumuz sırat-ı müstakime ulaşıyor. Hangi sebeple? Başının üzerinde, fizik vücudumuzun başının üzerinde nimet var olduğu için. Sırat-ı müstakim sadece başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. Devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerine nimet olarak gelmedikçe o kişinin kendi ruhu sırat-ı müstakimin üzerine gelemez. Çünkü vücut daima ruh tarafından nefs kontrol edilecektir. Devamlı kontrol altında tutulacaktır. Bizim ruhumuz ayrıldığı zaman ayrılabilmesi için mutlaka onun vazifesini en iyi standartlarda yapabilecek olan başka bir ruh gelmesi lazım. İşte o ruh, o ruh devrin imamının ruhudur ve bir nimettir. Öyleyse başımızın üzerine gelip yerleşecek. Gayril mağdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Acaba Allah Teala kimlerin üzerine gadap duyar? Allah'ın gadabı mümin olmayanların üzerinedir. Öyleyse mümin olduğumuz noktayı hatırlayalım beraberce. Ne zaman mümin oluyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah bizi mürşidimize 10 tane ihsanla ulaştırmış ve önünde diz çöküp tövbe etmişiz, el öpmüşüz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşmiş. Ne diyordu Fatiha'da? Sıratellezine enamte aleyhim. Başların üzerinde nimet olanların yoludur sırat-ı müstakim. Devrin imamının ruhu da başımızdaki nimet. Tamam. Gayrül magdubi aleyhim. Gadap duyduklarımızın üzerine değildir diyor. Gadap duyduklarımız sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. Ve sırat-ı müstakimin üzerinde olamayan, gadap duyulanların kim olduğuna bakıyoruz. Gadabın kafirlerin üzerindedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse mümin olduğumuz bir nokta var. Mümin olduğumuz nokta tabiiyetten sonraki nokta. Mürşidimize tabi olduk. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Yerleşince ne olur? Bakınız ne diyor Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. İşte nasıl yazıyor Allah-u Teala kalbimizin içine imanı? Kalbimizin mührünü açıyor Allah'ın ikinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini çıkarıyor, dışarı alıyor üçüncü nimeti. Ve kalbimizin içine Allah iman kelimesini yazıyor dördüncü nimeti. Ne oluyoruz? Mümin oluyoruz. Mümin olunca ne oluyor? Mümin olunca
gadaptan kurtuluyoruz. Allah'ın gadabı üzerimize olmuyor, Allah'ın nimeti üzerimizde. Öyleyse muhteva çok geniş bir muhteva taşıyor Kur'an-ı Kerim. Zaten sırat-ı müstakim deyince ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin sırat-ı müstakimlerinin hepsi orada. Fatiha suresi gayril maglubi aleyhim den sonra veleddallin kelimesiyle bitiyor. Ve dalalette olanlar da diyor Allah-u Teala, dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Mümin olmamıza sebebiyet veren, başımızın üzerinde nimet olmasına sebebiyet veren olay neydi? Mürşidimize tabiyet. Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve bu sebeple Fatiha suresi dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. Öyleyse bakalım hangi ayetler? 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olduysa onlardan daha çok kim dalalettedir diyor. Yani hidayetçiye tabi olmayan dalalette diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şakide olmazlar. Tabi olanlar sadece. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Tabilerine, mürşitlerine tabi olmaları söz konusu olmadığı için Allah mürşit tayin etmiyor, onlar da tabi olmuyorlar. Tabi olmadıkları olmayanlar dalalettedir diyor Allah Teala. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Diyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Kimlerdi onlar? Tabi olmayanlar, hevalarına tabi olanlar, onlar dalalettiler. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Faydasız ilim üzere tabi olmayanları dalalette bırakır diyor. Tabi olmayanlar dalalette. 4. ayet-i kerime. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul beas eder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Demek ki tabi olmayanlar dalalette. Ali İmran 164, müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul beyaz eden olur, odur. Bu Resul'e tabi olmayanlar apaçık bir dalalet içinde idiler diyor. Tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Kim Allah'ın davetçisine tabi olmazsa onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacak değildir. Oysa ki onların Allah'tan başka dostları da yoktur. Onlar hidayetçiye tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, hayata getiririz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala, tabi olmayanlar. 9. ayet-i kerime Zümer 23.
Allah Teala diyor ki zalike hidallahu yehdi men yeşayu ve men yudlil femalehu min hadin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Hidayetçiye tabi olmadıkları için dalalette kalmışlardır diyor Allah Teala. Ve 10. ayet-i kerime Araf 86 diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için hidayetçi yoktur. Yani hidayetçi tayin etmeyerek, hidayetçisiz bırakarak onları dalalette bırakır. Hidayetçiye tabi olmayacakları için ve onları isyanları için de şaşkın bir halde bırakır diyor. Kim bu insanlar? Hidayetçiye tabi olmayacak olanlar. Allah'a ruhlarını ulaştırmak istemeyenler. Böyle bir şeyi dilemedikten başka, başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlar, Allah'a isyan edenler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Gördük ki 10 ayet-i kerime dalalette olanlardan bahsediyor. Niçin dalalettiler? Mürşitlerine tabi olmadıkları için, öyle olduğu için sırat-ı müstakime ulaşmaları da mümkün değil. Eğer hidayet üzere olsalardı, tabi olsalardı ne olacaktı? Devrin imamı başlarının üzerine gelecekti. Ruhlarına diyecekti ki, hadi bakalım sen Allah'a doğru yola çık. Ruh da vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Kişinin kalbine iman yazılacaktı. Ve böylece Fatiha suresi bütünlenecekti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, yani hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz? Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli katılımcılar, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Şiddet ve kötü alışkanlıktan kurtularak mutlu insan olmak konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evvela kötü alışkanlıkların muhatabı insan. Allah'ın yarattığı insandan beklentisi mutlu olmak, mutlu insan olmak. O zaman Rabbimiz hangi hedefle bizi bu dünya hayatına gönderiyor ve biz gelince kendimizi kime satıyoruz, nasıl böyle bir girdabın içine giriyoruz, onu huzurunuzda Kur'an-ı Kerim'le ayet payet açıklamak istiyorum. Her şeyden evvel size anlatabildiklerimi sizin de kalbinize nakşedebilmeniz için dikkatle beni dinlemeniz lazım. Meşhur 3 tane kelamımız var. Gözünüz ekranda olsun. Kulağınız bende ama kalbiniz Allah'ta olsun. Çünkü insanın sahibi Allah. Allah ve onun Resulü. Öyleyse bu rejimi reçete 5 günlük, 5 senelik, 500 yıllık bir reçete değil. İnsanlık tarihi kadar eski. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'la başlıyor. Kıyamet gününe kadar devam edecek tüm insanlar için Allah'ın tayin ettiği hedef insan-ı kamil olmak. Ahmet hocamızın ifade ettiği gibi Şeyh Edebali'nin meşhur sözü insanı yaşatmak, Allah'ın sevgili mahluku olmak dizaynı içerisinde bu reçete bize sunuluyor. Bu reçeteyi sizin de istifade edebilmeniz için kendimizi tanımamız lazım. Hak aynası Kur'an-ı Kerim'le. Yaratan O ve yaratan Allah-u Teala'nın aynasında kendimizi görmezsek, tanıyamazsak reçeteyi asla hedefe ulaştırmamız mümkün değil. O zaman izniniz olsa, zamanınızı almadan diyorum ki Kur'an'a baktığımız zaman komple bir varlık. İnsanın yeryüzünde Allah'ın halifesi. Allah'ın halifesi olan insan nelerden müteşekkil? Üç vücudun sahibi, serbest iradenin sahibi, aynı zamanda aklın sahibi. Ahmet hocamızı dinledim. Ama herkes kararların beyinde gerçekleştiğini zannediyor. Karar organı akıl. Şimdi o slaytımızı beynel minel evrensel reçeteyi size sunmak istiyorum. Bu reçete ne? Bu reçete bütün peygamberlerin hayatına tatbik ettiği reçete. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin bir ismi de Tabibel Kulub, kalplerin tabibi. O zaman Kur'an-ı Kerim ayetleriyle kendimize baktığımız zaman zahiri aleme ait olan bir fizik bedenin sahibiyiz. Bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Birisi berzah alemine ait olan nefsimiz. Muhtevasında 19 tane hastalık var. Allah Resulü'nün kalplerin tabibi olarak göndermesinin arkasında bu sır var. 19 hastalık. Bu 19 hastalıklardan bir tanesi de kötü alışkanlıklar. Öyleyse hepimiz doğuştan kötü alışkanlıklara bağımlı olabilecek bir unsurla dünyaya geliyoruz, bir nefsle. Ne var bu nefsin içerisinde? Küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan ve kötü alışkanlıklar. Öyleyse hayatımıza bu kötü alışkanlıklar girmiş değil, doğuştan bizimle birlikte. Doğuştan bizimle birlikte olduğunu nereden anlıyoruz? Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Ahmet hocamızın da ifade ettiği, bunlardan bir tanesi içki, bir tanesi kumar ve diğer kötü alışkanlıklar. İster 5 deyin, ister 10 deyin, ister 100 tane deyin. Türevleri nicesi. Ama özellikle Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel mensiru vel ensabu vel ezlamu rücmü amene şeytan. Ey iman edenler! İçki, kumar, falokları bunlar şeytanın pis amelidir. Bundan kendinizi kurtarmanız lazım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Ahmet hocamız kötü arkadaş dedi. Aslında o kötü arkadaşın kullanıcısı diş düşman olan şeytan. Nereden biliyoruz? Hiç Kur'an-ı Kerim'i elinize alıp okudunuz mu? 114 sureden oluşuyor. Ve 114 surenin başında ben ona mutluluk formülü diyorum. Mutluluk formülü tekrar ediliyor. Nedir bu mutluluk formülü? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu olmak istiyor musunuz? İşte hepinizin bu Auzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim açılımı nedir? Hayatınıza nasıl tatbik ederseniz bunu öğrenmeniz lazım. 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan bedeviler fıçılarla içki içiyorlardı. Ama Allah'tan gelen emir 3 tane içkiyle ilgili ayet var. Bunlardan bir tanesi Bakara 2:19. Sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki faydası da var, zararı da var. Ama zararı faydasından büyük. Nisa 43. Sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Ve son noktayı koyuyor Allah Teala Maide 90. İçki size yasaklandı. Acaba bu ne menen bir şey bu içki? Niye bize yasaklanıyor? İşte 19 hastalıktan bir tanesi de kötü alışkanlıklar ve kötü alışkanlıkların içerisinde bu içki de var, kumar da var, madde bağımlı da var. Her türlü insana zararlı olan her şey var. Yani muhterem misafirler, bataklık içimizde. Bu nefs. Nefsimizin manevi kalbi. Diyeceksin hocam, madem bizi Allah çok seviyor, neden bu nefsi bizim başımıza dert etti falan? Dert mi nefsimiz? Evet. Hazreti Ali şöyle diyor. Ey insanoğlu, derdin var sende, onu bilmiyorsun. Demek ki hepimizin derdi içimizde. Dermanın var sende, onu görmüyorsun. Demek ki bütün bu problemlerin çözümü de derman olarak Allah bize vermiş. Ey insanoğlu, bütün kainat senin içine yerleştirilmiş, sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Bir gün lütfetseydi Allah-u Teala sizi yokluğa geçirseydi, ve ey kulum, senin için yarattığım kainata böyle bir bak bakalım. Ne görecektik? Bir insan yüzü şeklinde olan kainat. Ne daire, ne elif, ne şu, ne bu. Baştan sona bir insan yüzü şeklinde. Ama Hazreti Ali ne diyor? Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, muhterem hazirun, hepimiz aslında Allah'ın bir televizyonuyuz. Bu televizyonu biz kendimiz ayarlarsak netice başka yere gidiyor. Bu televizyonu bizi yaratan Rabbimiz ayarlarsa başka bir sonuca ulaşıyoruz. O sebeple Allah Teala bütün bu hayat senaryosu içerisinde insanların gidebileceği yerin cehennem olduğu da bildiriliyor. Ben aklım var, ben kendimi idare ederim. Ne gerek var ona buna köle olmaya diye düşünebilir insan. Bunun akıbeti başka bir yer. Ama hayır, beni yaratan Allah. Şöyle düşünün, kainat o kadar muhteşem ki, o kadar her şeyi Allah güzel yaratmış ki, onun yaratılışını inceden inceye idrak ettiğiniz an, Allah'a hayran olmamanız mümkün değil. Yani hepiniz şunu diyeceksiniz, her şey merkezinde. Bütün insanlar bir araya gelseler, Allah'ın vücuduna getirdiği şeyin aksini asla kimse ispat edemez. Ve Ahmet hocamız onun için özellikle altını çizerek söylediği bir cümle vardı. Her şey ihtiyarlar ama Kur'an gençleşir. Bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin, sadece Kur'an'ın ispat ettiğine ulaşabilir. Kur'an'ın önüne geçmesi mümkün değil. Şimdi bu Kur'an'da yok yok. Bir slaytımız var. Size takdim etmek istiyorum. Kur'an'da yok yok. Her sualin cevabı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. 7 daya ait. Bir kere her şeyden evvel size şunu söylemek istiyorum. Yaratılış dizaynı hep 7 sayısıyla sınırlı. Yani sırlı. İşte 7 ayet-i kerimede her misal Kur'an'da var. Bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi açıklamak için bu Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Öyleyse problemin cinsi ne olursa olsun çözüm Kur'an-ı Kerim'de, ama acaba biz bu reçeteyi hayatımıza nasıl tatbik edeceğiz? Konumuz neydi? Şiddet ve kötü alışkanlıktan kurtularak mutlu insan olmak. Öyleyse her türlü derdimiz bu kitabın içerisinde. Bu dertten kurtulmak da reçete, dermanımız da bu kitabın içerisinde. Ve Allah Teala bizi mahlukatın içerisinde en üst noktada yaratmış. Meleklerden üstünsünüz. Cinlerden üstünsünüz. Hayvanlardan üstünsünüz. Her şeyden üstünsünüz. Çünkü o mahlukatın içerisinde bizzat Allah sizi seçmiş. İşte Bakara 30. Beis kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halifeten. Ben insanı yeryüzünün halifesi olsun diye yarattım. Melekler karşı çıkıyorlar. Allah diyor ki ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Şeytanlar karşı çıkıyor. Sen göreceksin son neticeyi, bir bak bakalım. Hayvanlar keza öyle. Yani muhterem misafirler, biz yaratılış hedefimizi idrak edersek tüm problemlerin çözümü Rabbimiz tarafından en güzel biçimiyle bize teslim ediliyor. Nedir bu problem? O kadar kolay ki tarifi gayrimümkünsüz. Mesela şu anda 8 milyar 250 milyon insan bu dünyada yaşıyor. Şu saniye itibariyle size temin ediyorum ve garanti veriyorum. Bu garanti benden değil tabii, Allah'tan. Bu kadar emin konuşmamızın arkasında bu var. Bu garantiyi Allah bize veriyor. Bir kalbi dilekle 7-8 aylık süre içerisinde her türlü kötü alışkanlıktan sizi kurtaracak ve kesinlikle sizi diğer insanlara yardımcı kılacak olan reçeteyi Allah bir tek dilekle size veriyor. Sonuçta Allah'ın bizden istediğine herkesin birbiriyle yardımlaşması. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. İşte bu sırrı bu hayatta biz öğrenmekle mükellefiz. Ama o yardımı alabilmeniz için her şeyden evvel etrafındaki insanlara zarar vermemenizden başlıyor. Hocalarımız değerli katılımcılarla beraber olduk kısa bir süre içerisinde. Bir tanesi çok hoşuma gitti. Tedavide şunu hedefliyoruz dedi bir sunucu kardeşimiz özellikle. Biz öyle bir şey yapmalıyız ki tedavide diğer organlara da zarar vermeyelim. İşte bütün mesele bu. Allah'ın reçetesi bu. Aynen Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Öyleyse mutlu insanın ilk adımı çevreye zarar vermemek. Yanı başımızdaki insana zarar vermemek. Kendimizi ona göre tercih edeceğiz. İkinci olarak Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi misafirine ikram etsin. Hepimiz Allah'ın misafirleriyiz, öyle mi değil mi? Allah'ın misafirleriysek, Allah Teala bizi ağırlıyorsa o zaman dünyadaki rızkımızın endişesinde olabilir miyiz? Sahibimiz o. Tabi zaman olsaydı, yeterli olsaydı, tek bir noktadan başlayan kainatın yaratılışı ki 200 yıl evvelinden bir astrofizikçi bunu ifade ediyor. Doktor Edwin Powell ve bu Doktor Don, tek bir noktadan kainatın enerjiyle yaratıldığını ispat ediyorlar. Ama bunu 1400 yıl evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesi. O zaman nereye gelmek istiyorum? Şuna gelmek istiyorum. Allah'a güvenin ve kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü her şey sizin için ama siz boşuna yaratılmadınız. Siz Allah içinsiniz. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, mutlu olmak isteyen hangi devirde yaşarsa yaşasın, yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun, yolu Allah'tan geçer. Onun için bir Allah dostuna sormuşlar, sen neyle meşgulsün arkadaş? O da demiş ki, biz çözer, biz bağlarız. Normal mantık dizaynı içerisinde aslında hiçbir şey yapmıyor. Bir taraftan çözüyor, bir taraftan bağlıyor. Öyle zannediyorsunuz. Hayır. Cevap şu. Biz insanların şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. İşte bu niyetle huzurunuzdayım. Nasıl yapacağız hocam? Tek bir dilek. Ama bu dilek kalpten olması lazım. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda Allah hepinizle beraber. Sadece sizinle beraber değil. Şu kainatta canlı ve cansız cin ve insanların hepsiyle beraber. Nasıl oluyor hocam diyeceksiniz? Şöyle oluyor, ifade edeyim size. Zamanı, daha doğrusu mekanı kullanmayan, bütün boyutlardan münezzeh olan Allah, sonsuz hızın sahibi. Ve şöyle bir düşünürseniz, bu sonsuz hız sebebiyle aslında hepinizle beraber ama aynı zamanda daima nerede? Arşta. Kur'an-ı Kerim tarif ettiği yoklukta. Şimdi daha fazla şey etmek istemiyorum. Bir kalbiniz var ve Allah Resulü'nü kalbin doktoru olarak söyledim. Tabibel kulub. O zaman o kalbinizden Allah'a sıcak bir talep gitmesi lazım. Bu nasıl? Mevlana'sı, Yunus'u, Hacı Bektaş Veli'si, Ahmet Yevisi, Şeyh Edeb Ali'si, Hacı Bayram Veli'si, binlerce Allah dostu Allah'a el açmışlar. Siz de açmak ister misiniz? Evet, buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım! Mevlana, Yunus Emre, Eşref Rumi, Şeyh Edeb Ali, Ahmet Yesevi, Akşemseddin, Hacı Bayram Veli, sahabe, havariler, Rabbaniyun, onlar nasıl sana ulaşmayı diledilerse, ben de sana kalpten ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu kendine ulaştır ya Rabbim. Beni de dostların arasına koy ya Rabbim. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Şu anda muhterem misafirler, bu dilek kalbinizde olduysa Allah sizinle beraber ve Kur'an'daki formül sizin için çalışmaya başladı. Nedir o? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptınız bu dilekle? Bu dilekle düşman olan şeytandan kendinizi kurtardınız. Düşman olan şeytandan kendinizi kurtarmanız nasıl gerçekleşecek? Hemen beraberce bakalım. Tekrar o slaytımıza dönecek olursak. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Fizik vücut bu zahiri aleme ait, Allah'a ulaşmıyor. Nefsimiz berzah alemine ait, Allah'a ulaşmıyor. Nefsimizin manevi kalbinde afetleri azdıran, bizi kötü alışkanlıkların sahibi kılan, bize hayatı zehir eden, bu afetleri azdıran şeytan. Allah Teala 7 ayet-i kerimede, bu slaytımız devamlı kalsın ama 7 ayet-i kerimede Allah bizi şöyle uyarıyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın, çünkü o sapaçık bir düşman. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nerede kötü bir alışkanlık varsa, nerede madde bağımlı, nerede her türlü bağımlı söz konusuysa, bilin ki nefsimizin manevi kalbinde kötü alışkanlıklar diye bir hafet var ve bunu da azdıran şeytan. Ve şeytan zulmani alemin varlığı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin tağut diye bahsettiği. Bu kavramın içinde kimler var? İnsan şeytanları var, cin şeytanları var ve şeytan şeytanları var. Üçü birden sizin görmediğiniz yerden onlar bu afetleri klavyeye basarak sizi oynatıyorlar. Hangi ayet hocam diyeceksiniz? Araf suresinin 27. ayet-i kerimesi. Araf 27'ye bakın ne diyor Allah Teala? Şeytan ve avanesi. Kimdir avanesi? İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar. Sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Yani bizim nefsimizin afetlerini, 19 afeti, 19 klavye olarak düşünün, harf. Topuna birden de basabilirler, bir tekine de basabilirler ve sizi onlar oynatıyor. Ama şu anda eğer siz kalpten ulaşın, bir kere daha ifade edeyim, daveti yapayım. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Bunun sağlaması var mı hocam diyeceksiniz. Evet var. Şu anda bundan emin olun, eğer kalpten ulaşmayı dilediyseniz bütün varlıkların tekrar ettiği bir isim var. Allah ismi. Sivrisinek de Allah ismini tekrar ediyor mu? Evet. Nereden biliyoruz? İşte Bakara suresi 26. ayet-i kerimesinde bir ecnebi prof laboratuvarda bir Müslüman arkadaşıyla beraber çalışıyorlar. Ve Müslüman arkadaşı diyor ki ya biz Müslümanlar her şeyi Allah'a zikrettiğine inanıyoruz. Nasıl oluyor ya bu? Ve ama yabancı bunu duyar duymaz hemen laboratuvara sokuyor. Bu Müslüman doğru söylüyorsa o zaman bu sivrisineğin de mutlaka Allah demesi lazım. Yüksek frekans altında sivrisineğin resmini çekip dediği zaman gerçekten sivrisineğin de devamlı ne dediğini görüyor. Allah, Allah, Allah. Yani her varlık, canlı ve cansız her varlık Allah'ın internetine Allah'ın şifresiyle giriliyor. Acaba anlatabildim mi? Şifre herkes için aynı. Şunu söylemek istiyorum size. Ben fizikçiyim, normal branşım. Fizikte şunu öğrendik. Her şey atomlardan oluşmuş. En küçük atom hidrojen atomu. Merkezde bir proton etrafında 10 üzeri eksi 13 uzaklıkta eliptik yörüngede devamlı dolanan bir elektron. Maxwell diyor ki ya bu hareketi yapıyoruz biz biliyoruz. Ama bu hareketi sağlayan kuvvet nerede? İşte muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, o hareketi sağlayan kuvvet külli irade, külli irade Allah'ın Kur'an'da sünnetullah dediği kainatı kontrol eden kompütür. Bu kompütüre bütün datalar girmiş durumda. Ve her şeyi Allah şifresiyle, Allah ismiyle vazifesini yapıyor. Bir ağaç şeftali veriyorsa, kesin bilin ki Allah'ın zikriyle veriyor. Toprak eğer ürün veriyorsa, kesin bilin ki Allah'ın zikriyle veriyor. Onlar bizim gibi insan mı? Hayır değil. Ama iki tür zikirden bahsediyorum. Serbest irade sahibi cin ve insanlar var. Allah'a deyin bakalım. Siz bunu yaptığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı zikir. Ama eğer bir ağaç Allah ismini tekrar ederse bunun adı tesbih. Nasıl oluyor?

gerektiğini bilmediği için insanı bir maymunun devamı olarak görüyor. Halbuki Kur'an'ı incelediğin zaman Allah insanı yeryüzünde değil, katında yarattı, cennete koydu, tembihte bulundu. Ey Adem, bu ağaca yaklaşma. Şeytan da sana düşmandır. Dedi mi, demedi mi? Evet. Bunlar Allah'ın kelamı. Öyleyse biz kendimizi bununla tanırsak, buna göre kendimizi kullanırsak, %100 hedefimize ulaşacağız. Bizi hedefe ulaştıracak olan kimdir? Allah. O bizimle beraber, o bizi çok seviyor. Yani şu az evvel anne babanın evladı için yaptığı mücadeleyi gördük değil mi resimde? Ama bundan emin olun. Bir gün öğreneceksiniz. Bütün mahlukat bir araya gelse, sizi sevmeye kalksa, asla Allah'ın sizi sevdiği kadar sevemez. Bütün insanları bir araya geldi. O kadar güzel bir sahibimiz var ki, o kadar üzerimize sadece tek bir gayesi var, bizim mutlu insan olmamız. Ama mutlu insan olmamız neye bağlı? Bize verdiği serbest iradeyi onun emrinde kullanmamıza bağlı. Ve çok basit, çok kolay. Mal alıcıya, bu tasavvufun üç tane şeyidir. Mal alıcıya satılır, her şeyin bedeli peşin ödenir, tekkeyi bekleyen çorba içer. Hocam bu neymiş diyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Tamam. Şimdi bedel ödeyeceksiniz. Bu dünyada neyi satın almak istiyorsanız bedel ödemeniz lazım. Nasıl dükkana giderken bir gömlek beğeniyorsanız, ücretini ödüyorsanız, bu kainat da sizin. Allah'ın mülkü, Allah'ın dükkanı ama onunla alışveriş halindesiniz. Hocam ben Allah'ın neye ihtiyacı var ki benden bedel istiyor? Çok güzel. Ben de onun cevabını vermek istiyorum. Her şeyi sevgiyle alacaksınız. Bedeli anladınız mı? Her şeyi sevgiyle. Yani hepimiz Allah'la bir sevgi alışverişi içindeyiz. E hocam Allah benim kendisini ne kadar sevdiğimi bilebilir mi? Evet. Mesela şu anda yeri gelmişken size söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Siz de birbirinizi çok seviyor musunuz? Bundan emin olun, Allah'ın sizden beklediği bu. Hepimizin birbiriyle sevgi yarışına girmesi gerekir. Ve dikkat edin, bütün Allah dostları Allah'ı severler. Öyle mi değil mi? Sonra Allah'a aşık olur. Öyle mi değil mi? Sonra öyle bir aşk yükselir ki Allah'a hayran olur. İşte bu sırrı bildikleri için o noktaya gelmişlerdir. O zaman reçete çok kolay, çok basit. Ben tabii öyle tabir caizse ifade ediyorum. Ayrı ayrı sineklerle uğraşmayalım. Bataklığı kökünden kurutalım. Bu da bir dilektir. Bu dilek kalpten ulaşmayı dilemek. Kim kurutacak? Ne diyordu Hazreti Ali? Derdin var sende, onu bilmiyorsun. Dermanın var sende, onu görmüyorsun. İşte derdimiz nefsimiz. Dermanımız ruhumuz. Tek bir dilekle Allah size verdiği ruhu tekrar kendisine iade etmenizi istiyor. Yani dilimizde Türkçe'de ermiş evliya olmak biliyor musunuz? Nereye ermiş bu kişi? Hayattayken talepte bulunmuş. Siz de talepte bulundunuz. Bir kere daha tekrar edeyim. Tekrarul ahsen ve levkana yükseksen. Öyle mi değil mi? Kalpten ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Sağlaması ne? Evet. Şu anda kalbinize bakın. Sıcak bir yani istekle içinizden Allah, Allah, Allah demeye başladınız mı? Çünkü reçete bu. Nereden çıkarttın hocam? Kur'an-ı Kerim. Her şey Kur'an'da var mı? Evet. Ve bakın Rabbimiz ne diyor? Müzzemmil 8. وَاَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi ne? Soruyorum size. Allah. Mutluluk formunu unutmayın. Bir tanesi şeytandan kaçmak, diğeri de Allah, öbürü de Rahman, biri de Rahim. Şimdi hepimiz insanlar beraber yaşıyoruz. Maneviyatı olanla maneviyatı olmayan insanlar aynı kazandayız. Yani Yunus'un deyimiyle 40 yıl kazanda kaynadık, çıkarttılar pişmemişsin dediler. Şimdi bu kazanda kaynayan

0: bir grup insan bu söylediklerinden haberdar değil, farklı bir yaşantı içerisinde her şeye madde gözüyle bakıyor. Biz de öyledik zamanında ama vazgeçtik, Rabbimize sonsuz hamd teşekkür ederiz. Ama siz, ben bu problemlerimi maneviyatla çözmek, Allah'ın beni yarattığı hedefe ulaşmak, insanı kamil olmak istiyorum diyor musunuz? Evet. Diler mi kaptan mı? Evet. O zaman bu dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek sahibi olduğunuz an Allah sizin için devreye giriyor. Hangi esmayla? Rahim esmasıyla. Yani sevgili kardeşlerim, biz üzerinde işlem yapılanlarız. Ne demek istiyorum? Doktor kardeşlerimiz bilirler. Kabul edelim ki bunlardan bir tanesi hastasına, arkadaş senin şu hastalığın var, seni ameliyat etmemiz lazım. İzni hastadan istiyor mu, istemiyor mu? İstiyor ve okey aldıktan sonra ondan sonrası işlem doktora kalmış. Nasıl biçer, nasıl açar, nasıl yapar, o tamamen onun kontrolünde. İşte biz de Rabbimizin hastasıyız. Hastası olduğumuzu nereden biliyoruz? Allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesi. Ya eyyühen nasu kad caukum u'izetem rabbikum. Size öğüt geldi. Ahmet hocamızın ifade ettiği her şeye biz nasihatle başlıyoruz. Ama bir şey daha geldi. Ve şifaen lima fi suduri. Ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Öyleyse bugün hepimizin derdi hükmünde olan bu kötü alışkanlıklar, şiddet bağımlılığı nefsimizin afetlerinden bir tanesi. Az evvel söyledim. İsterseniz bunların resmini çekin, evde gidin. Ayetlerle biz onu tek tek ifade ediyoruz. Ve 19 afetten bir tanesi kötü alışkanlıklar. Şiddet mi? Şiddetin kaynağı, zulmün odağı da nefsimiz. Ne demek istiyorum? Bu afetlerden bir tanesi de öfke ve gayz. Yani öfkelenmek, üst seviyede bir öfke kişiyi şiddete götürüyor mu? Evet, şiddet bu şekilde başlıyor. Ama bütün bunların hepsinden temizlenmek istiyorsak ki, bunu kim temizleyecek? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Bu talebi kalbinizde gördüğü an, artık Allah'ın sizi bırakması mümkün değil. Ne zamana kadar? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırana kadar. Benim ruhum kendisine ulaşırsa ne olur? Sizin ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için onun önünde engel nefsiniz var. Yani sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, hayatta yaşadığınız bütün olumsuzlukların arkasında başka insanlar yok. Bundan emin olun. Eşinizle olan kavganın arkasında eşiniz yok. Hiçbirisi yok. Bütün dert içimizde. Derman da içimizde. Ve dikkat edin, ilk Allah'ın emrine isyan eden varlık şeytan. Şeytanı Allah'a isyan ettiren ne? Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kibirden sakının. Kibir sebebiyle şeytanı lahane oldu. Anladınız mı acaba? Demek ki insan şeytanlar nasıl şeytanlaşmışlar? Kibirleri var. Paraları alabildiğine, malları alabildiğine, öyle işlerinden şişiyorlar ki bir Firavun, bir Nemrut. Bunlar hep gücü kendilerini bulunduran insanlar. Benim üstünde adam mı olur? Hazreti Musa 9 mucizeyle Firavun'a geldi. Git be işine dedi. Sen beni babamın dininden mi çevireceksin? Ama sonuçta galip olan kim oldu? Hazreti Musa oldu. Çünkü Hazreti Musa Allah'ın tasarrufundaydı. Çünkü Hazreti Musa Allah'ın reçetesini hayatına tatbik etmişti. Öyleyse muhterem misafirler, kalıcı çözüm, her türlü hastalıktan kurtulmanın ilacı, reçetesi bu dilek. Hayattayken emanet olan ruhu sahibine ulaştırmak. Kur'an tilavet eden hocamızı hiç dinlediniz mi? Okuduğu ayetler çok dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi de Ahzab 72. İşte Ahzab 72'de insanın nelerden müteşekkil olduğunu bir bir açıklıyor Allah Teala. Biz diyor emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Hiç kimse yüklenmedi. Kim yüklendi? İnsan yüklendi. İşte hiçbir varlığın yüklenmediği bu emanet size üfürülen ruh. Meleklerde bu ruh yok. Cinlerde bu ruh yok. Hayvanlarda bu ruh yok. Şeytanlarda bu ruh yok. Hiç kimsede olmayan Allah'ın indindeki en büyük emanet kimde var? Sizde var. Secde 9'da Sümme sevâhe ve nefâhe fî min ruhî. Öyleyse salonu dolduran muhterem misafirler, biliniz ki Allah'ın emanetini taşıyorsunuz. Bu emanet ruhunuzdur ve sadece Allah'ı diliyor. Şeyh Edebali'nin reçetesine bakın. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada, ama bana ne gerek? Bana Allah'ım gerek diyor. Hepiniz Aziz Mahmud Ali Hazretleri'nin türbesine gittiğiniz an el açıp dua ediyor musunuz? O mübarek insan nasıl insan-ı kamil oldu? İşte verdiğim reçeteyle. Yani bana Allah'ım gerek dedi. Bana dünya değil. Şimdi belki çoğunuz diyeceksin, ya hocam kuzum, ben bu reçeteyi benimsemiyorum, ben niye dünyadan vazgeçeyim? Hayır sevgili kardeşim, dünyadan vazgeçmeyeceksiniz. Tam tersi, rızkınızı Allah tekellüf ediyor. Yani şu dünyadaki rızkınızın garantisi Allah'ın elinde. Hiç merak etmeyin. Her türlü hayatı en güzel içinde yaşayacaksınız. Ama size negatif tesir edebilecek olan şeylerden Allah hepinizi koruyacak. Şu dört şeyi hiç unutmayın. İnsan ihtiyacı içerisinde evvela birinci sırada eğitim var. Öyleyse kendimizi cehaletten kurtarmamız lazım. İkinci sırada güvenlik var. Mutlaka ama mutlaka Allah'ın koruması altına girmemiz lazım. Üçüncü sırada sağlık var. Ahmet hocamızın ifade ettiği çok şeyler yapıyor kişi, sonra da canına tak diyor, sağlığından, malından, mülkünden, hayatından oluyor. O zaman ayağı süre eriyor, o zaman diyor bir şeyler yapayım diyor. Şimdi biz o noktaya gelmeyelim. O noktaya gelmeyelim ve reçeteyi siz tek bir dilekle hayatınıza tatbik edeceksiniz ve bu dört şeyi siz kendi hayatınızda yaşamaya başladığınız an, o zaman hepimizin çokça her ikide bir şikayet ettiği adalet yeryüzünde gerçekleşir. Demek ki bunların hepsinin olması halinde yeryüzünde adalet olur mu? Olur tabi işte Hazreti Ömer, adalet mülkün temelidir. Resulullah'ı katletmek üzere gelen o Hazreti Ömer, Resulullah'ın duasıyla ne oluyor? En güzel insanların kafilesine katılıyor. Hani ne diyordu bir Allah dostu? Yolun uğramadıysa Hazreti Muhammed'e, gitti kervan kaldın dağlar başında. İşte biz de bu dünyada o Resulullah'ın kervanından ayrı düşmek istemiyorsak ne yapmamız lazım? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Neyim var Allah'a ulaşacak? Allah zatından size ruh üfürmüş. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Ben sadece size hatırlatıyorum. Ne diyoruz halk arasında? Haydan geldik. Evet, siz tamamladınız. Haydan geldik, nereye gidiyoruz? Huya gidiyoruz. Hepimizin durumu bu. Siz de haydan gelip huya gitmek istiyor musunuz? Diller mi kalpten mi? O zaman kalben Allah'a ulaşmayı diyor musunuz? Emanet olan ruhu mutlaka ben Rabbime ulaştırmak istiyorum diyor musunuz? Bu talebi Allah kalbinizde gördüğü an %100 size ait olan bir kalp dostluğuna ulaştıracak. Hiç merak etmeyin. O ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. O uykudayken de sizinle beraber, o buradayken sizinle beraber, o sokaktan sizinle beraber, o 24 saatin her saniyesinde sizinle beraber. Sadece ve sadece onunla sevgi alışverişi içinde bulunacaksınız. Bir kere daha sesleniyorum. Kalpten ulaşmayı diliyor musun? Hocam bu kadar güzel bahsettin. Yani tarifi gayri mümkünsüz bir reçete. O zaman bu diğerleri niye bundan farkında değil? Evet muhterem misafirler, ne yazık ki günümüzün din öğretisinde korkuya dağlı bir din anlayışı var. Korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Allah'ı seviyor musunuz? Diller mi kaptan? O kadar hayat kolay ki, o kadar hayat kolay ki, her şeyin anahtarı sevgi. Şimdi size bir ayet söyleyeceğim. Belki size çok kolay gibi gelebilir. Ama her şeyin kökü burada. Tahrim 6'da. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Bütün anne babalar Allah'a hitap ediyor. Evvela kendinizi Sonra evladı yanınızı yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyun. Bakın dikkat edin. Allah Teala bu dünyada değil. Özellikle o sonsuz hayatı geçireceğimiz bir yerden bahsediyor. Rüya gören var mı? El kaldırın bakalım rüya görenler. Rüyada yatağa yatar yatmaz başınızı yastığın üzerine koyduğunuz an yarım ağırlıklar kanununa göre nefsiniz fizik bedenin içerisinde elektron devri sayısı düşünce fizik bedeni nefsimizin karşıt elektron devri sayısı yükseliyor. İkisi eşitlenince nefs vücuttan ayrılıyor. Bir kara delikle öbür aleme geçiyor. Bütün kainatı dolaşıyor yeryüzündeki şeyleri ve sabahleyin başka bir kara delikle tekrar gelip sizin vücudunuza giriyor. Ve o rüyada siz nerelere gittiniz biliyor musunuz? Şu dünyanın seması olan yıldızları belki çoğunu dolaştınız. Çünkü oradaki hız ışık hızı da değil, onun altında bir hız da değil. Işık hızının üstünde bir hız, sonsuz hız. Hepiniz bunları yaşıyorsunuz. Neden bu noktaya geldim? Çünkü bilin ki bu dünya hayatı bir son değil. Ölüm yeni bir hayatın başlangıcı. Hiç unutmayın her gece ama her gece ölüyorsunuz. Onun için Allah Resulü ne diyor? Uyku ölümün ikiz kardeşidir. Acaba anlatabildim mi? Uyku ölümün ikiz kardeşidir. Öyleyse ölümden korkmayacağız. Biz Rabbimizin Kur'an'da tarif ettiği reçeteyi öğreneceğiz ve hayatımıza tatbik edeceğiz. Bir kere daha sesleniyorum, bu çok önemli. Bu dilek bu gece bunun kalbinize yerleştirin. Yani hep benim prensibim dersi derste öğretmek. Daha sonra ev ödevi olarak vermek değil. Kaptan ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kaptan mı? Şimdi bakın muhterem misafirler belki diyeceksin ki ya hocam senin bahsettiğin zikri bizim etraftaki herkes yapıyor. Ama senin bu dediğini yaşamıyor. Aynen dediğiniz doğru. Öyleyse iki tür insan var. Bir Allah Allah deyip hiç değişmeyen hatta negatif istikamette değişen. Bir de Allah Allah deyip bahsettiğim bu değişmeyi gösteren. Şimdi muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ben belki daha az önce de söyledim. Amerika'dayken bir kilise başında çok dikkat çeken bir mermer levha. Aynen üzerinde şu yazılı. Sen İncil'i kendine göre değiştirme. Sen İncil'e göre değiş. Biz de şimdi bu cami avlarına şu mermer levhayı asarsak. Sen Kur'an'ı kendine göre değiştirme. Sen Kur'an'a göre değiş. Dediğimiz zaman sırrı çözeriz. Ne diyorsunuz? Hepimiz Kur'an'a göre değişmekle vazifeliyiz. Allah'a göre değişim, Kur'an'a göre değişimdir. Kur'an ahlakı kimin ahlakıdır? Allah'ın ahlakı. O zaman dikkat edin. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsanız sadece Allah'ın sizden istediği bir dilek. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Şimdi kalpten ulaşmayı dilediğiniz an üçüncü basamak, dördüncü basamakta 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla size tecelli ediyor. Ve şimdi dikkat edin, iki ayet-i kerime size sunmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Yusuf 53. Yusuf 53'te Allah ne diyor? Yusuf aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen diyor ki وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لِأَمَارَةٍ بِسُّٰي اِلَى مَا رَحَمْ يَا رَبِّ Ya Rabbim diyor, sen bana bir nefs verdin ama benim bu nefse baş etmem gücüm yok. Yani bir peygamber olmasına rağmen bir peygamber tek başına nefsiyle baş edebilir mi? Edebilir mi? Ne diyorsunuz? Edemiyor. Ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şiddette kötü emreder. Şimdi buraya nokta koyduk. İlâ mâ rahîme Rabbi. Yani kişi diyor ki, Yusuf aleyhisselam diyor ki ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli etti nefs müstesna. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz mi? İşte dilediğiniz an Rahim esmasıyla da Allah size tecelli ediyor. Ne yapıyor? Şunu yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz Allah Teala buyuruyor ki hepinizi hani fıtratıyla yarattım. Hani fıtratının özelliği başlangıç noktasında şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nasıl açacaksınız Allah'ın kapıları? İşte iradeniz devreye girecek. Bu dilek. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Bakın hangi ayet bize bunu söylüyor? Taha 123. Hepiniz Kur'an-ı Kerim hayat kitabınızdır. Nasıl ilacı alıp O ilacın prospektüsüne göre siz onu kullanıyorsanız aynen Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde hayatımıza tatbik edeceğiz. Allah diyor ki Taha 123'te, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size mutlaka bir kalp doktoru gelecek. O kalp doktorunun reçetesini siz tatbik edeceksiniz ve böylece şifaya kavuşacaksınız. İşte kalp doktoru geliyor ve diyor ki ben sizi Allah'a davet ediyorum. Hazreti Ali'nin sözünü hatırlayayım. Derdin var sende onu bilmiyorum. Derdimiz nefsimiz. Ama kalp doktoru ne diyor? Senin diyor bu nefsten kurtulabilmen için emaneti, Allah'ın emanetini ona ulaştırman lazım. Ben sana o daveti getirdim. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Şimdi kalben ulaşmayı dilediği an o ruhun önündeki engel nefsimiz başkaları değil, komşumuz değil, babamız değil, arkadaşımız değil, kardeşim, hiç kimse değil. Engel olan kim? Biz kendimiziz. İşte Allah Teala diyor ki sen bana ulaşmayı dilediğin zaman bu emaneti sen bana tevdi ettin, ben sana güveniyorum. Şimdi senin için bu engelleri ben kaldıracağım. Nihayet iblis de kimin mahlukudur? Allah'ın. Dolayısıyla bizim önümüzdeki engelleri bir bir Allah alıyor. Nasıl alıyor? Beraberce bakalım. Başlangıç noktasında hepimiz zihinsel engelliyiz. Ya nereden çıkartıyorsun hocam diyeceksiniz. Evet. Neye göre zihinsel engelli? Allah'ın bize eğitimini verebileceği öğretmeni, mürşidi tanımıyoruz. Herhangi birisi. Şimdi eğer izniniz olsa birçok ayet-i kerimeyi sıralarım size. Geldiği zaman, Allah'ın katından o hidayetçi geldiği zaman, insanlar baktıkları zaman diyor ki, ya sen de benim gibi beşersin. Senin benden ne farkın var? Ama onu farklı kılan olay kalbi. O ne yapmıştır? O bu reçeteyi hayatına tatbik etmiş, kalbine ulaşmayı dilemiş. O kalp doktoruna tabi olmuş. O ruhunu teslim etmiş. O fizik vücut teslimi yapmış. O nefs teslimi yapmış. O irşada olmuş, irade teslimi yapmış. Şimdi diyebilir miyiz ki, profesörlük unvanını alan bir kardeşimiz, Allah mübarek kılsın, sen de benim gibi bir insansın diyebilir miyiz? Evet, bizim gibi beşer ama o epey bir terlemiş, bedel ödemiş, birçok imtihanlardan geçmiş, sonuçta onu o makama getiren diplomayı almış mı almamış mı? İşte bizimle Allah arasında ilişkide bu şekilde, yani şu anda Mevlana şöyle diyor, bu devrin Ahmedi benim. Kabul edelim ki ben de onun döneminde yaşıyorum. Sırf anlatmam için onu ifade ediyorum. Hey Mevlana, sen de benim gibi insansın diyebilir miyim? Hayır, o Mevlana almış, medrese müderrisiyken karşısına mürşidi Şems Hazretleri çıkmış ve o insanı almış ele ve çok kısa süre içerisinde Mevlana ne diyor? Ben Kur'an'ın kölesiyim, Resulullah yolun bir toz zerresiyim. Hatta Mevlana şunu ifade ediyor, sizin anlayabilmeniz için söylüyorum. Diyor ki, ben bir kamıştım. Şems yedi delik deldi. Hak üfledi ve ben Mevlana oldum. Siz de bugün, bu gece burada olmak istiyor musunuz? O zaman yedi deliği delmesi lazım. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? İşte dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ederse, evvela sizin gözünüzdeki perdeyi kaldırıyor. O perde kalktığı zaman siz Allah'ın doktorunu doktor olarak görmeye başlıyorsunuz. Kulaklarındaki vakrayı engeli kaldırdığı zaman siz o doktorun sözlerinin manasına varıyorsunuz. Raçeteyi verdiği zaman siz anlamaya başlıyorsunuz. Kalbinizdeki ekiniti aldığı zaman siz artık o sözleri, reçeteyi kalbinize indiriyorsunuz. Reçete Kur'an ve şunu unutmayın. Şuara suresinin 193-194. Ayet-i kerimesi. Nezele bi ruhul emin ala kalbike li tekunu minel münzerin. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i Cebrail Aleyhisselam söylüyor. Senin kalbine indirdik. Niçin? Nezirlerden, uyaranlardan olman için. O zaman sevgili kardeşlerim, siz kalpten ulaşmayı dilediğiniz an bu engelleri Allah sizden alacak ve siz furkanların sahibi olacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki bu Kur'an Furkan'dır. Ne demek Furkan? Furkan hakkı batıldan ayıran ölçü ayraç. Yani ölçü o Kur'an. O zaman siz doğrulara ulaşmak istiyor musunuz? Mutlaka doğruların hepsi Kur'an-ı Kerim'de ve siz Kur'an-ı Kerim'de köklerine bakarak seçeceksiniz. Bu doğrular nedir? 7 safa doğru. Yani hepiniz Allah'la ilişkilerinizde 7 sınıf geçeceksiniz. Bu birinci sınıfı geçtiniz, kabul ediyorum. Kalpten ulaşmayı diliyorsunuz. Birinci sınıfı geçtiniz. Geri kalan 2 sınıf Allah'ın garantisinde. Allah sizi kalp doktoruna ulaştıracak. Nasıl? Bu 7 Furkan'ı aldığınız an sizi o halde bırakmıyor. Bir şey söylemiştim, aklınıza geldi mi? Biz üzerinde işlem yapılanlarız. Ne demek istiyorum? Yani Allah'a izin verdiniz. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Allah da izni aldı ve Rahim esmasıyla tecelli etmeye başladı. O zaman siz ona izin verdiğiniz zaman Allah Rahim esmasıyla üzerinizde işlem yapıyor. Rahim esmasıyla gözünüzdeki perdeyi kaldırıyor. Rahim esmasıyla kulaklardaki bakrayı kaldırıyor. Rahim esmasıyla kalpteki ekini kaldırıyor. Rahim esmasıyla hidayetle kalbine ulaşıyor. Rahim esmasıyla kalbinizi kendisine çeviriyor. Rahim esmasıyla göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Hocalarımız bilirler, diyelim ki gırtlak kanseri olan kişi artık gıdasını alamıyor. Nereden yol açıyorlar sıvı alabilmesi için? Buradan yol açıyorlar. Tıpkı bunun gibi Allah'ın katından gelen nurlar, bu nurlar nedir? Bunlar rahmettir, bunlar fazıldır, bunlar selavattır, bunlar sekinettir. Yani insanı insanı kamil kılan olay bu fizik gıdalar değil. İnsanı insanı kamil kılan olay kalbimizdeki hastalıkları temizleyen Allah'ın katından gelen nurlardır. 7 nurla siz insanı kamil olursunuz. Bu nurlardan birincisi rahmet, ikincisi fazıl, üçüncüsü selavat, dördüncüsü sekinet, beşincisi hikmet, altıncısı feyz, yedincisi salah nuru. Eğer kiliselere gittiyseniz ben oradan size örnek vereyim. Bütün havarilerin yanı başında, başların önünde ne vardır? Bir hale işte o Allah'ın onlara verdiği salah nuru. Yani siz o 7 safayı yaşadığınız an size de öyle bir salah nuru verilir. Siz de o zaman 3 nurun sahibi olursunuz. Siz de yaralış gayesine uygun olarak Allah'ın nuruna kavuşursunuz. İşte Allah'a doğrusunun hepsi bu. Bu kanalların hepsi size açık. Siz de salihlerden olmak, siz de yeryüzünün varisi olmak istiyor musunuz? O zaman reçeteyi hayatınıza tatbik edeceksiniz. Şu anda eğer bu dilek kalbinizde varsa bu engellerin hepsini sizden aldı ve nur yolunu da açtı. Şimdi size bir örnek vereyim. Neden bazıları değişiyor, neden bazıları değişmiyor? Nur suresinin, hatta Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi. Bakın size şunu açıklamak istiyorum. Efemen yuridullahu en yetiyehu yeşrese devul islami. Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünden kalbine bir nur açar. Ama takdir edin ki o kişi dilemiyor. O zaman o kişi dilemeyince Rahim esmasıyla Allah'ı açmıyor. Ne kadar zikretse zikretsin Allah'ın katından nur kalbine girmiyor. Nur kalbine girmeyince ne giriyor onun kalbine? Şeytanın karanlıkları giriyor. Öyleyse bir taraftan onun kalbini besleyen şeytan, öbür tarafta onun kalbini besleyen Allah-u Teala. İkisi bir olur mu? Birisinin yolu kötü alışkanlıklara gidiyor. Öbürünün yolu nereye gidiyor? Allah'ın dostları arasına gidiyor. Ahmet hocamız da söyledi. Arkadaşını söyle, sana dinini söyleyeyim. 5 sene bıraksın, 10 sene bıraksın, katılıyorum %100 kendisine. Ama siz Allah'ın reçetesiyle onu tecrit etmediğiniz takdirde her an o tuzağa düşebilir. İblis öyle bir kurnaz mahluk ki anında bir arkadaşı onun devresine giriyor ve tekrar ya bir sigaradan ne anlar, bir madde bağımından ne çıkar vesaire derken kısa zamanda onu esir alıyor ve ne yazık ki tekrar askerliğine dönüşüyor. O zaman biz öyle bir reçete insanlara vermeliyiz ki Allah'ın reçetesi olsun ve bir daha kötü alışkanlıklara kendisi talep sahibi olmasın. Biz tasavvuf dininde buna ne diyoruz biliyor musunuz? Bekçiyi içeriye dikmek. Herkesin önüne 2 polis dikemezsiniz. Ama hepiniz içinize bekçiyi dikebilirsiniz. Kaptan ulaşmayı diliyor musunuz? Dinler mi kaptan mı? Allah deyin bakalım. İşte bu. Bekçeyi içinize siz dikeceksiniz. Anne babalara sesleniyorum. Etrafınızda ne kadar kötü alışkanlık varsa bunların hepsinin reçetesi Allah sevgisi, Allah sevgisi, Allah sevgisi. Kaptan ulaşmayı diliyor musunuz? şu anda hepinizin kalbinde Allah sevgisi var. O zaman buraya gelmeyen çocuklarınız, komşularınız, iş arkadaşlarınız, negatif şeyden uzak olan kim varsa siz bu reçeteyi onlara verin. Onların da kalbinde Allah sevgisini oluşturun. Onların kalbinde Allah sevgisini oluşturursanız o zaman kesinlikle siz Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Çünkü Allah insanı çok seviyor. Çünkü Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Ve çünkü bu mutluluk tek bir dileğe bağlı ve siz yaparsanız %100 sizi Allah değiştiriyor. Ve dikkat edin, uğruna Allah'ın kainatı yarattı. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz. Levlâke levlâke nemâ halak tarafından. Sen olmasaydın ben felekle yatmazdım dediği Allah Resulü'nün reçetesi bu. Kur'an ve bu Kur'an'ın kalbimize indirdiği rahmet. Siz dilediniz, bu rahmet kalbinize girmeye başladı. Bekçiyi içeriye diktiniz, bu dikmenin sebebiyle Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayıncaya kadar şeytan asla size yaklaşamaz. Dört tane ayet-i kerime size göstermek için. Reçete hep Kur'an'da. Diyor ki, benim kullarımın üzerinde ey iblis senin sultanlığın yok. Şimdi şeytanın tesiri yok. Bakın, beş ayet-i kerime. O zaman şeytanın sizin üzerindeki tesirinin kalmasını istiyor musunuz? Dinler mi kapten mi? 14 asır evvel sahabe tek bir dilekle şeytanın boyunduruğundan kendilerini kurtardılar. Nereden biliyorsunuz hocam? Çünkü sahabenin Resulullah'la birlikte yaşadığı Kur'an'daki İslam, Kur'an'da Allah projektör ediyor bize. 7 safa. Şu anda gelsin. Bu 7 safanın birincisinde Zümer 17. Onlar ki insan ve cin şeytanlardan kendilerini kurtardılar. Neyle? Tek bir dilekle. Kalben ulaşmayı dilediler. Siz de dilediyseniz bundan sonra sizin kalp doktorunuzu Allah tayin edecek. Hiç merak etmeyin, bu dilek kalbinde olan bir insanı Allah o kalp doktoruna ulaştırmayıncaya kadar asla bırakmaz. Ulaştırdığı zaman ne olur? Ulaştırdığı zaman kötü alışkanlıkların menbaı, zulmün odağı, şiddetin kaynağı nefsimiz yavaş yavaş ıslah olmaya başlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah ıslah edici amellerden bahsediyor. Bu neyin ıslahı? Bu nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin dışarıya atılması, yerine Allah'ın katında faziletlerin kalbimize yerleşmesi. İnsan-ı Kamil'e başka ne ad veriliyor? Kim söyleyecek? Erdemli insan. İnsan-ı Kamil. İşte bu faziletler, bu erdemlerin hepsi nereden kalbimize girecek? Allah'ın katından gelecek. Zaten ruhta 19 tane haslet var. Nedir onlar ey hocam diyeceksiniz? Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, hakikat, ketümiyet, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. 19 hasleti Allah Teala pozitif bir kanat olarak doğuştan bize teslim ediyor. Ve bize diyor ki ikinci kanadı takmanız lazım. Bizim kanada ihtiyacımız var. Uçmak istiyor musunuz? Bütün Allah dostları uçmuşlar. Bütün kainata ulaşmışlar. İşte Erzurum İmam Hakkı Hazretleri ne diyor? Biz uzayı Tilyon'un sokaklarından çok daha iyi biliriz. Neyle gitti? Arabayla mı gitti oraya? Hayır, sizde var. Bütün bu unsurların hepsinin özü sizde. Sadece siz henüz Allah'ın emrine uyarak kendinizi kullanamıyorsunuz. Eğer o kullanımı açarsanız, Rabbinize izin verirseniz, ben de ulaşmayı diliyorum Rabbim, bana da rahim esmasıyla tecelli et, beni de kalp doktoruna ulaştır derseniz, onun reçetesiyle 7-8 ay daha fazla değil, siz de ona ulaşırsınız. O zaman siz de bir gün Mevlana gibi olursunuz. Mevlana ne diyordu? Hamdım, piştim, yandım. Öyle mi değil mi? Öyleyse hepimiz başlangıç noktasında bu durumdayız. Pişmek istiyor muyuz? Kaptan ulaşmayı diliyor musunuz? Diler mi kaptan mı? Dileyeceksiniz ve tövbenizi alacaksınız. Bu tövbede kainat kurulduğu günden bu yana var. Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. O zaman tövbeyi alacaksınız kimden? Halal edeb insandan mı? Hayır. sizin için Allah'ın tayin ettiği kalp doktorundan. Reçete belli. Doktorunuz, hastasınız, gidiyorsunuz. Mideden hastasınız. Kulak burun boğazıya giderseniz fayda görür müsünüz? Size ait olan ne? Mutlaka mide hastalığına sahip olan bir tecrübe sahibi doktora gitmeniz lazım. Tıpkı bunun gibi kalp doktorunu tayin eden Allah. Siz kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalbinizde o rahmeti koyacak. O rahmetle Rabbinizden kimi isteyeceksiniz? Benim için tayin ettiğin kalp doktoru kim ya Rabbim? Onu bana göster. Ve Allah Teala size gösterecek ve size bir ders verecek. Nedir o ders? Biz şu dersi öyle veriyoruz. 7000 kere Allah demek günde. Evet, 7000 kere Allah demek. Ondan sonra ne olacak? Arttıracaksınız. Ondan sonra ne olacak? Arttıracaksınız. Allah demekten daha kolay bir ibadet var mı? Ama bilin ki insanlık tarihi boyunca tüm insanlar için en üst seviyedeki ibadet de Allah demek. Hiçbir ibadet bu zikir ibadetine erişemez. Nereden biliyorsunuz? İsterseniz Resulullah'ın sözünü hatırlayalım. Hadis-i şerife bakın bakalım. Ne diyor? Hadis-i şerifte evet. Şu anda ben hemen ifade edeyim. Hadis-i şerifte diyor ki size amellerin en iyisini, en temizini, derecini en fazla yükselten, altın ve gümüşten daha değerli, düşmanla karşı karşıya gelip şehit olmaktan daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah. O nedir? Allah'ı nedir? Allah'ı zikretmek. Allah'ın ismini tekrar etmek. Ve bu kolay ibadeti Allah size sevdirecek ve yapacaksınız ve yaptığınız süre içerisinde kanat takıp uçacaksınız. Ya ben mutluyum diyeceksiniz. Sizi mutluluğa ulaştıran o rahibimiz, sahibimiz Allah. O zaman ne olur? O zaman bir ikinci reçete. Nefsinizin tezkiyesi herkese Allah'ın bedava. Bir gün Urfa'ya işiniz düşerse, Hazreti İbrahim'in makamında şu sözü göreceksiniz. Edeple gelen, siz tamamlayın, lütufla döner. Öyleyse edeple gelen, kalben ulaşmayı dileyen, lütufla döner misiniz? Evet, hepiniz Allah'ın garantisi. Üç tane cennet, dünya saadetin yarısı. Diğerleri nasıl elde edeceğim? İşte çok basit, çok kolay. İnsan sosyal bir varlık. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Hemen şimdi bitireceğim Allah'ın izniyle. Ne yapacağız kişi? Şunu yapacak. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Kendin için istediğini, kardeşin için istemedikçe. Kendin için istemediğini, kardeşin istemedikçe. İmanın kemaline eremezsiniz. Siz de insan-ı kamil olmak istiyor musunuz? O zaman kendiniz için ne yaptınız? Ulaşmayı dilediniz, kalp doktoruna tabi oldunuz, Allah Teala 7-8 aylık süre içerisinde sizi kendisine ulaştırdı, ermiş evliya oldunuz. O zaman siz bunu kim için isteyeceksiniz? Teyzeniz, halanız, dedeniz, dayınız, komşunuz, iş arkadaşınız, herkese onları isteyeceksiniz. Ama onların rızası hilafına değil, onları ikna ederek, onları kendinize öne geçirerek, onları severek, sevgiyle bu reçeteye ulaştıracaksınız. Başka bir şey daha söyleyeyim. Kendiniz için istemediğinizi kardeşinizle istemeyeceksiniz. Şimdi genellikle burada herkes sınıfta kalıyor. Nasıl kalıyor? Şimdi birisi geldi size bir tokat attı. Canı öyle istedi. Aşk etti size bir Osman'ın tokadı attı. Eğer siz de ona mukabil davranırsanız o hata işlediyse siz hata işlemiyor musunuz? İşliyor musunuz, işlemiyor musunuz? İşliyorsunuz. O hatalıysa sen de hatalısın. O zaman Rabbimizin burada muradı ne? Niye izin veriyor? Burada şunun için veriyor. Bak o yanlışı yaptı. Bundan sonraki hayatında sen aynı hatayı yapma. Kendin için istemiyorsan o kardeşinin handikapta araştığını sen başkasına yapma. Sen kendin için ne istiyorsan başkasının daha fazlasını iste. Hayatın sırrını anladık mı? Tek bir dilek ve başkaları için yaşamak. Bu kadar basit ve bu kadar kolay. Böyle yaparsanız 8 milyar insan 250 milyon. Şu anda tek bir dilekle hepsi Allah'a dost olur ve herkes öyle birbirini kucaklar ki herkes birbirini affeder. Af barışın zekatıdır. Kim söylüyor bunu? Allah Resulü söylüyor. Öyleyse şu anda boşanmalar evlilikleri geçmiş durumda. Boşanan taraflar niye boşanıyor? Birbirlerine aşk ve sevgiyle beraber olan kişinin onları ayıran unsur ne? Onları ayıran unsur kendileri değil. Biz birbirimize düşman değiliz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki şeytan sizin düşmanınız. Şeytan da bizim nefsimizi yani bizi bize karşı kullanıyor. Bizi bize karşı kullanan Rabbimize biz ne yapacağız? Ona izin vermeyeceğiz. Ona izin vermediğimiz zaman kalpten ulaşmayı dilersek işte o zaman Rabbimizin yardımı devreye gidiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Kur'an'da diyor ki ben size yardım edersem sizi yenecek yok. Allah'ın hepinize yardım etmesini istiyor musunuz? Bir dilek kalpten ulaşmayı dileyin. Bu yardımın devamlı olmasını istiyorum Allah. O zaman Allah deyin bakalım. Allah deyin bakalım. 5 dakika Allah derseniz 5 dakikanın 5'inde de Allah sizinle beraber. Ne yapıyor size? Rahmetini eğer yol açılmışsa kalbinize gönderiyor. Şeytanın kapısını kapatıyor. Kalbimizin 2 kapısı var. Birisi fücur kapısı, diğeri takva kapısı. Ve takva kapısından nurlarını, fücur kapısından karanlıklar. Sevgili kardeşim fazla zamanınızı almak istemem, bitireceğim hemen şimdi. O zaman bu dileğin sahibi olduğunuzdan bakın hemen o tezkiye slaytını, ruhun dünyasından Allah'a ulaşma slaytını size göstereceğim. Daha sonra diğerini göstereceğim. Din bu. Bu kadar kısa süre içerisinde bunu hayatınıza tatbik edin ve Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bek, hepiniz Allah'ın dostu olun. Bakın dikkat edin. Siz tövbenizi gerçekleştirin. Tövbe almak istiyor musunuz? Lider mi, kapten mi? O zaman ben bitireyim. Hemen size onu da söyleyeceğim. Bakın, tövbeyi gerçekleştirdiğiniz an ruh vücudundan alıyor. Nereye ulaşıyor? Sırat-ı müstakime. Her gün Fatiha'da beni sırat-ı müstakime ulaştır diyorsunuz. Sırat-ı müstakime ulaştığınız an bu yol arabayla, at arabasıyla, uçakla falan bu gitmiyor. Bu yolu zikirle aşacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah. Bakın, nefsi emmareyi 15 bin zikirle bitirdiniz. Nefsi levameyi 17 bin zikirle. Nefsi mülheme 19 bin zikir. Nefsi mutmainne 21 bin zikir. Nefsi raziye 23 bin zikir. Nefsi marziye 25 bin zikir. Nefsi tezkiye 30 bin zikir. Bedeli ne? Allah sevgisi. Zikir Allah'ı sevmek mi? Evet, Allah'ı sevmek. Allah'a deyin bakalım. Kim şu anda Allah'a diyorsa Allah'a diyor ki ben seni seviyorum. Öyleyse Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü de zikir. Yaptınız. Ruhunuzu Allah'a ulaşmak istiyor musunuz? Evet. Tövbenizi alacak mısınız? Evet. Ama ben hemen bitirmek istiyorum. Komple Kur'an-ı Kerim'in genel formülü. Şimdi diğer slaytımıza bakalım. Dinimizin adı ne? İslam, Allah'a teslim olmak. Neyim var ki Allah'a teslim edeceğim hocam diyeceksin. Bakın hemen size genel manadan gösteriyorum. Ruhunuz var. Bunu Allah'a vereceksiniz. Allah'a teslim edecek. Sahibi Allah. Fizik vücudunuz var. Sahibi Allah, ona teslim edeceksiniz. Nefsiniz var. Sahibi Allah'a teslim edeceksiniz. İradeniz var. Sahibi Allah'a teslim edeceksiniz. Teslim-i külli ile Allah'a teslim olduğunuz an o zaman siz insan-ı kamil oldunuz. Mevlana da, Yunus da, Hacı Bektaş Veli de bütün Allah dostları 7 safa ve 4 teslimi yaşayanlardır. Osmanlı'yı Osmanlı kılan, 3 kıtayı hükmeden, 32 ülkenin bağrında barındı. Kimsenin kimseyle kavga etmediği yükselme dönemi boyunca 400 yıl bu topraklara hükmeden Osmanlı, bugün İsrail'in Yahut Barak diyor, Osmanlı'nın 1-2 pırpırlı onbaşısı bu ülkeyi 400 sene yönetti. Acaba anlatabiliyor muyum? Bugün o bütün silahlar şunlar bunlar, onları kavgadan beri kılıyor mu? Hayır. Neden? Çünkü insanlar Allah'tan uzaklaştılar. Allah'ın sevgisi kalplerinden neredeyse yok vaziyette. Ama reçete Kur'an, reçete hidayet, reçete ruhun dünyasında Allah'a ulaşması çok basit, çok kolay. Bunu yapmanız halinde değil sadece madde alışkanlık, kötü alışkanlık. Mesela yalan söylemek bir kötü alışkanlık değil midir? Mesela başkasına zulmetmek kötü alışkanlık değil midir? Envai çeşit. Bütün bunların hepsinden sizi kurtaracak olan reçetenin sahibi Allah. 4 tane teslim. Osmanlı'da bunun adı neydi? 7 iklim, 4 bucak. 4 bucakta 4 emaneti teslim edeceksiniz. 7 iklim de 7 safayı belirliyor. Biz de bugün reçeteyi hayatımıza tatbik edersek ki ediyorum. Son sözümü tövbeyle bağlamak istiyorum. Tövbe almak istiyor musun? Tabii isteyenler. İş tamamen iradeye bağlı. İsterseniz o zaman söyleyeyim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda. Yaptığım günahlardan tövbe ederek. Ve Allah'tan mağfiret dileyerek. Ve Allah'ın emir ve yasaklarına. Uyacağıma yemin ederek. Allah'tan kendisine. Kitap sancakta. Nur ve kılıç verilen. Devrin imamına. Onun vekilin emirlerine. İtaat edeceğime. Kat doktoruna. İtaat edeceğime. Verdiği reçeti hayatıma tatbik edeceğime. Yemin ederek. İhsanla. Tabi oldum. La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah. Ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Mutluluklar sizlerin olsun. Evet sevgili kardeşlerim. Affınıza diliyorum. Biliyorum zamanımı çok açtım. Kusurum varsa af diliyorum. Ve hemen sözlerimi tamamlıyorum. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı.

Bu beraberlik içinde Allah ile ilişkisi olanların yaşayabilecekleri duygunun sadece sevgi olduğunu vurgulamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevin. Size hangi standartlarda kim kötü davranırsa davransın, siz onların seviyesine inmeyin. Mutlaka Allah'ın güzelliklerini yaşayın ve anlatın. Sizi sevmeyeni de sevmeyi mutlaka tahakkuk ettirin. Kötü insan her şeyden çok kendisine zarar verir. Her yaptığı kötülükle Allah'ın katında biraz daha yara alır. Biraz daha huzursuz, biraz daha mutsuz bir insan olur. Ve de sonunda hayatı kararır. Şeytanın zebunu olan bir hayatı tamamladıktan sonra o da herkes gibi ölür gider. Ancak cehennemde hesap görüldüğü zaman dünya üzerindeki yanlış davranışların hesabını o zaman Allah'a öder. Ne yazık ki cehennem bir sonsuzluktur. Sonsuza kadar cehennemde insanların azap çekmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde güzelliği, doğruyu sakın unutmayın. Herkes için, her şey için bir yeni dizayn söz konusu olmalıdır. Bizler Allah-u Teala'nın indinde hep güzele dönük yüzlerimizle var olmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Başka insanlar kötü davranışlarda bulunabilirler. Bizim onlara, bizlerin onlara uymamamız gerekir. Sevgili kardeşlerim, ahlakın bütün boyutlarında sükût ettiği bir devresinde yaşıyoruz ülkemizin. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, 600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğu gelişme devrinde, duraklama devrinde, hatta gerileme devrinde Osmanlı ülkeleri dünyadaki en az suç işlenen ülkeler idi. 600 yıl bu süreci devam ettirdiler. Ve Cumhuriyet kurulduğundan bu tarafa geçen sadece 80 yıllık devrede dünyada en çok suç işlenen ikinci ülke haline geldik. Nüfusla suç oranı arasındaki, suç sayısı arasındaki ilişkide
dünyada ikinci olduğumuz söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar büyük bir çöküntüye uğruyoruz? Çünkü benliğimizi kaybetmişiz. Türklüğümüzü, Osmanlılığımızı kaybetmişiz. Güzellikler bizi alakadar etmiyor. Bizim insanımız kendisi gibi düşünmeyene düşman olan bir yapıda. Ne kadar hazin bir şey. Eskiden bütün ülkeler Osmanlı devresinde Osmanlı'dan ders alırmış. Davranış biçimlerini Osmanlı'dan ders alarak düzeltmeye çalışırmış. Şimdi ahlaksızlığı yaşayan bütün ülkelerdeki durumu yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde hepiniz en üstün boyutlarda Allah için olmalısınız. Sizler sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın mirasına sahipsiniz. Öyleyse bütün davranışlarınız Osmanlı gibi olmalıdır. İnsanları severseniz, onların yaptıkları hataları görmezlikten gelebilirsiniz. Onların haddi aşmaları, kötü davranışları sizi aynı standartlarda cevaba zorlamamalıdır. Dünya üzerinde her kademede insan yaşıyor. Bizim ülkemizde ahlakın bu kadar sukut ettiği, düştüğü bir noktada elbette her türlü insan bulunacaktır. Çatmalar oluşacaktır. Onlara muhatap olmayın.

Allah'a düşman olanlar, nasıl bir davranışın içinde olurlarsa olsunlar, bu sizleri alakadar etmemeli. Onlar aslında kendilerine en büyük ihaneti yapanlardır. Allah'ı bırakıp şeytanla bir olanlardır. Kim etrafına kin ve nefret kusuyorsa, bu insan Allah'ın dostu olamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları bir araya gelirler ve konularını tezekkür ederler. Konuşurlar, birbirlerini ikna etmeye çalışırlar. Öyleyse etrafımızdaki insanlarla lüzumsuz tartışmalara girmeyin. Herkes kendisine ait olan bir fikri yapının sahibidir. Her fikri yapı o kişinin, eğer konu maneviyatsa, manevi seviyesini gösterir sadece. Allah'a değil de şeytana yakın olanlar öfkeleneceklerdir. Kin duyacaklardır. Saldıracaklardır. Onların seviyesine düşmeyin sevgili kardeşlerim. Siz yüksek bir seviyeyi temsil ediyorsunuz. Allah'a dünya üzerindeki en yakın olan grupsunuz. Unutmayın, hidayet bizler tarafından dünyaya duyurulmadan önce en az 1000 yıldır unutulmuştu. Eğer Allah-u Teala bize hidayeti öğretmeseydi, biz sizlere öğretemeyecektik. Sizler de etrafınızdaki insanlara öğretemeyecektiniz. Hidayetin tamamen unutulduğu bir devrede Allah bir hidayetçi göndererek dünyaya hidayeti öğretti. Arapça konusunda bir ilme sahip olmayan bir insan Kur'an'ı hakkıyla okumasını bilmeyen bir insan, o biziz. Allah'tan öğrendiği hidayeti, gene Allah'tan öğrendiği Kur'an ayetlerine dayalı olarak bu hidayet çağında insanlara öğretiyor. İşte bu bizim ulvi vazifemizdir. Allah Teala hidayet çağında bizi hidayetçi olarak seçti. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, zavallı İslam alemi mahvolmuş durumda. İnsanlar İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulabileceklerini zannediyorlar. Daha ötesi ne gam, cehenneme girsek bile biz Allah'a inanıyoruz. Bir süre Allah-u Teala bizi levlebi gibi hafif tertip cehennemde kavurduktan sonra mutlaka cehennemden çıkaracak, cennete alacak inanışı da bunun cabası. Din kültürleri bu kadar sevgili kardeşlerim.

din alimlerinin asırlardan beri yazdığı, insanları kurtuluşa ulaştıramayan, birbirleri tartışmalarının mahsulü olan bütün sonuçlar ortadadır. Bu sonuçlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki hidayetin bütünüyle devreden çıktığının kesin işaretini taşıyor. Allah Teala buyuruyor, innel hüda, hüda Allah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. İnne hüdallahi hüvel hüda buyuruyor. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah Teala böyle söylüyor. Onlar da hidayet nedir diye sorduğumuz zaman doğru yoldur diyorlar. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol tamam. Bu doğru yol nereye götürür acaba? Doğru yolun nereye götürdüğü hakkında hiçbir fikrin sahibi değil insanlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda Allah ile olan ilişkinizde insanlar için en güzel örnekler sizler olmalısınız. Sizler hidayet çağında hidayetin gerçek temsilcilerisiniz. Dünyanın hidayet diye ortaya koyduğu bir doğru yol kavramı hiç kimseyi hiçbir yere götüremez. Hidayet doğru yoldur. Bu doğru yol nereye ulaştırır dediğiniz zaman sonuç alamıyorsunuz. Hidayete doğru yol diyorsunuz. Diyoruz. Çok güzel. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur veya dost doğru yoldur diyorlar. Nereye götürür? Cevap yok. Çünkü insan ruhunun o insan hayattayken Allah'a ulaşması keyfiyeti, Kur'an gerçeği, yani Kur'an'daki hidayet tamamen unutulmuş. Sana diyorlar ki, insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. Kur'an'ı bütünüyle unutup, devre dışı bırakıp, insanların kendilerine öğrettiği bir kültürü İslam kültürü olarak alan, bunu bir vaka olarak kabul eden insanların inançları onları sadece cehenneme götürecek olan bir zavallı noktayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki Allah Teala diyor ki İslam 7 safhadan oluşur. 1 Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı bilemek. Farz mı? Farz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunu dilemiş mi? Sahabe adını verdiklerimizin hepsi dilemiş. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşide ulaşmak söz konusu. Farz mı? Farz. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. Farz mı? Farz.
Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet, gerçekleştirmiş. 20. Birinci basamak ulaşmak. Allah'ın zatında ruhun yok olması 22. basamak. Farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 25. basamak, fizik vücudun, şu vücudun Allah'a teslimi. Farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi. 26. basamak, daimi zikir ullelbap olmak. Farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. 27. basamak, muhlis olmak, ihlas sahibi olmak. Farz mı? Farz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet. Olmuşlar. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmişler mi? Evet. Hatta sahabeden sonra tabi'in de gerçekleştirmiş, tebe-i tabi'in de gerçekleştirmiş. Ondan sonra her şey mahvolmuş. Ne anlattık? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta 7 tane safa, 4 tane teslim emrediyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştiriyor. Üzerlerine farz olduğu da gene Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açıklığa kavuşturulmuş. Gene Kur'an-ı Kerim ayetleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabinin bunların hepsini gerçekleştirdiğini söylüyor. Aradan geçiyor 14 asır. 14 asır sonra bugünkü din tatbikatına bakıyoruz. Allah'ın bütün emirleri insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirleri hepsi yok olmuş. Ve insanları sadece cehenneme götürebilecek olan bir tek şey kalmış. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu orta yoldur. Bundan aşağısı olmaz. Cennete giremezsiniz. Bundan yukarısı da bu ortayı aşmaktır. Orta yoldan gidin. Bundan sonrası artık sizi aşar. Eğer öyle yaparsanız delirebilirsiniz. Size çok manevi zararı olur. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlar üzerindeki bu negatif tesirini oluşturan sözleri insanlar tarafından öylesine benimsenmiş ki bugün gerçekten İslam'ın 5 şartından başka bir şey kalmamış geride. İslam'ın 5 şartı bir insanı cennete ulaştırabilir mi? Asla. Allah Teala Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi söylüyor. Dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini söylüyor. İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilemek diye bir husus mevcut değil. Tabiatıyla İslam'ın 5 şartına endekslenen her insan Allah'a mülaki olmayı dilemek diye, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek diye bir şeyden haberdar olması mümkün değil.
Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bir emri var mı Allah-u Teala'nın? Var. Sadece bir dilek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Şimdi beraberce bakalım. Kişi dilemiyor. Dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İşte bu yarım Arapçamızla biz Kur'an'ı bu kadar okuyabiliyoruz, bu kadar söyleyebiliyoruz. Elbette bunun tecvidli okunması var Kur'an-ı Kerim'in. Biz o şereften mahrumuz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmanın sahibi değildi. O zaman eğer bu bir ayıp olsaydı, bu bir kusur olsaydı Allah-u Teala peygamberini ümmi olarak vazifeli kılmazdı. Böyle düşünüyoruz. Bizim gibi düşünmeyenler elbette olacaktır. Eğer bir insan doğruyu söylüyorsa sevgili kardeşlerim, Türkçemizde bir atalar sözü vardır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ne görüyoruz? Bizi de kovmuşlar. Neden kovmuşlar? Çünkü söylediklerimiz birçok insanın öğrendiği din kültürüne hem uymuyor, uymaması bir tarafa tamamen ters hükümler taşıyor. Bizim söylediklerimiz Kur'an'ın hükümleri, onların söyledikleri Kur'an'dan sonraki devredeki din alimlerinin hükümleri ve en korkunç olan taraf o hükümlerin Kur'an'a ters düşmesi. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sadece bir tek misal verdik. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenin gideceği yer cehennem diyor. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi. Kavramın ne olduğu bile bilinmiyor insanlar tarafından. Hiç diyorlar ruh Allah'a ulaştırılmış, ulaştırılabilir mi? Bir insanın ruhu vücudundan ayrılsa ayrıldığı an o kişi ölür. Ölmez. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca siz ölmezsiniz. Ama öldüğünüz zaman vücudunuzdan ruhunuz mutlak surette ayrılır. Çünkü artık onun sığınabileceği bir alan kalmamıştır. Ruhu vücutta tutan faktör canlı olma vasfıdır. Hay olma vasfıdır. Sadece hayatta olan insanlar için fizik vücut bir mekandır. Hem nefsin mekanıdır hem de ruhun mekanıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey yanlış. Nefsle ruhun aynı şey olduğunu zannetmekten başlayan, İslam'ın 5 şartıyla cennete ulaşacağına, insanların inancına kadar ulaşan her şey yanlış. Muhtevaya baktığımız zaman tüylerimiz diken diken oluyor ve hüzünleniyoruz sevgili kardeşlerim. Bu yanlış kültürün sahibi olan insanlar
Kur'an doğrularını kendilerine anlatmaya ve onları kurtarmaya çalışan insana saldırmayı hedef iddia etmişler kendilerine. Ne kadar korkunç bir şey düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bize hep Hazreti Musa'nın o kuzu hikayesini, kuzu olayını anlatır. Hazreti Musa bir kuzuyu kovalıyor. Kuzu kaçıyor. Hazreti Musa kovalıyor. En sonunda yakalıyor kuzuyu. Kuzuya süt vermeye başlıyor ve diyor ki, "Ey kuzucuk," diyor, "neye kaçıyorsun?" diyor. "Benim maksadım sana bir kötülük yapmak değil. Bu sütle seni beslemek." Düşünün şimdi sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla kurtulacağını zanneden bir din bütünü. İlahiyat fakülteleri mi? Öyle düşünüyorlar. Diyanet İşleri'nin 87 bin kadrosu mu? Öyle düşünüyor. Dinin bütün mihrakları, hepsine ayrı ayrı müracaatlarda bulunduk. Gelin bir panel yapalım. 3 gün süreli bir seminer yapalım. Masraflar bizden. Gelin birlikte olalım. Konularımızı müzakere edelim. Doğruyu koyalım ortaya. Kur'an, Allah Teala diyor ki Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran temel faktör Kur'an'dır. Kur'an'ı koyalım ortaya ve bakalım hangimiz doğru söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz hiç bu büyük hüznü yaşayabilir misiniz? Bu söylediklerimiz Kur'an hakikatleri dinlenmiyor, dikkate alınmıyor diye bugün 70 milyondan fazla Türk insanı cehenneme doğru sefer halinde. Cehenneme doğru gidiyor. Eğer sözlerimiz alınıp incelenmezse, doğru olduğu tespit edilemezse, bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağını zannederek bir daha çıkmamak üzere cehenneme girecekler. Her şey yanlış dediğimiz zaman yanlışlardan birisi de bu. Zannediyorlar ki cehenneme giren kişi eğer Allah'a inanıyorsa cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp mutlaka cehenneme girecek. Kur'an-ı Kerim 29 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını yazıyor. Ve cehenneme giren kişinin oradan çıkabileceğine dair hiçbir, oradan çıkıp da cennete gireceğine dair hiçbir ayet mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, eğer biz de bu ülkedeki İmam Hatip okullarından mezun olsaydık, bu ülkedeki üniversitelerden din tedrisatı yapan ilahiyat fakültelerinden mezun olsaydık, bu ülkede doçent olsaydık, profesör olsaydık, biz de onlar gibi olacaktık. Doğru olduğunu zannedecektik bize öğretilenlerin. Kur'an'dan değil, kitaplardan öğretilenin. Bir takım insanlar çıkmış ortaya. Demişler ki, Kur'an'ı öğrenmekten vazgeçin. Ne yapacaksınız Kur'an'ı öğrenip de? Kur'an size bir şey şu açıdan kazandırmaz, siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Onun için bırakın bunu, Kur'an'ı anlayabilenler yapsın, biz de onlardan öğrenelim. İşte şeytanın
İslam alemine en büyük darbesi bu olmuş. 1000 yıldan fazla bir zamandır İslam, Kur'an asli hüviyetinden çıkmış ve 7 Saffa'da farz olmasına ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve bütün sahabe tarafından yaşanmasına rağmen bütünüyle yok edilmiş. Bugün din alimlerinden hiç kimse biz onlara bu hususları söylemeden evvel bu hakikatlerden haberdar değildi. Şimdi haberdar olanlar da korkuyorlar hakikatleri söylemeye. Ne var? Neden korkuyorsunuz? Allah'ın hakikatlerini eğer söylemezseniz, o zaman bu 70 milyondan fazla insanın vebalini omuzlarınıza siz de yüklenirsiniz. Biz bu vebalin altındayız. Allah-u Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra eğer susarsak, eğer konuşmazsak, eğer sizleri ikaz etmezsek, biz Allah'a ihanet etmiş oluruz. Bizi anlayabiliyor musunuz acaba? Eğer bu ilmi Allah size öğretseydi susar mıydınız? Susabilir miydiniz? Vicdanınız buna katlanabilir miydi? Bir düşünün bakalım. Eğer Allah-u Teala bize din öğretmişse, bu dini başka hiçbir vasıta kullanmadan sadece Kur'an'dan öğretmişse, Kur'an 605 sayfa boyunca sadece Allah'ın öğretisi ise, bir harfi bile değiştirilemediyse ve biz bütün öğretiyi o sizlerin asırlar önce unuttuğunuz Kur'an'ın aslından veriyorsak, o zaman nasıl karşımızda vicdanınız sızlamadan durabilirsiniz ki? Nasıl bizim karşımızda olabilirsiniz ki? Bu nasıl bir din anlayışıdır? Öğrendiğiniz kitaplar mı doğrusunu yazar, yoksa Kur'an mı? Ey din öğreticileri, siz şu anda öğrendiğiniz o el yazması kitaplardaki ilmi Kur'an'dan daha kıymetli tuttuğunuzun, Kur'an'dan öne geçirdiğinizin ve Kur'an'a karşı olan o hükümleri hem öğrenip hem öğretmekte direttiğinizin farkında mısınız? Bu 70 milyondan fazla insanın vebalini yüklenmekten korkmuyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Biz Allah'tan korkuyoruz. O vebali yüklenmekten de korkuyoruz. Siz ne zaman korkacaksınız?

Sevgili din öğreticileri, göremiyorsunuz. O insanların, hatta sizlerin cehenneme doğru gittiğini göremiyorsunuz. Gerçekten biliyorum ki samimiyetle inanıyorsunuz İslam'ın 5 şartının sizi kurtarabileceğine. Bir tek misal verdik bu konuşmamızda. Yunus suresinin 7. ve 8. ayetlerini açın bakalım. Allah-u Teala söylemiyorum bunu, Allah'a mülaki olmayı dileyenin kurtulacağı manasına gelen, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceğini söylemiyor mu Allah-u Teala? Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylemiyor mu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Hanginiz Kur'an'ı yalanlayabilirsiniz ki? O Kur'an. Kur'an, eğer sizin öğrendiğiniz din öğretisinin tersi olan şeyleri söylüyorsa, siz nasıl iddia edebilirsiniz ki bizim söylediğimiz doğrudur, Kur'an yanlıştır? Bunu diyebilir misiniz? En az 100.000 kişiye ulaştırdık bu hakikatleri. Bir kısmını hiç okumadan çöp sepetine attınız. Bir kısmınız okudunuz. Hadi canım sen de dediniz. Bizim bunca zamandır öğrendiğimiz bir ilim var. Nereden bilecek o? Bunları Allah'tan öğrendiğimizin hiç farkına varmadınız, öyle değil mi? Düşünemiyor musunuz sevgili din adamları? Arapçayı bilmeyen bir insan okumamızdan belli değil mi? Ayetleri okurken ne kadar onun ritmini vermekten uzak olduğumuz belli değil mi? Bu konuda gerekli ilmin sahibi olmadığımız belli değil mi? Arapçayı bilmediğimiz. Allah'ın sayesinde bir kısım kavramları öğrendik. Kavramların ne olduğunu hamdolsun ki çok iyi biliyoruz. Ama o ayetlerin okunmasında sizler gibi okuyabiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu Arapça bilmeyen adam, Arapçayı okumasını bile bilmeyen adam, acaba Allah'ın bu Kur'an ayetlerini nereden biliyor? Nereden biliyor ki şu öğrendiğimiz din öğretisiyle bizim cehenneme gittiğimizi, gideceğimizi bize ispat ediyor diye düşünemiyor musunuz? Söylediklerimizin bir tanesinin bile yanlış olduğunu hanginiz iddia etmek cesaretini gösterebilir? Bu cesaret hiçbirinizde yok. Peki sevgili kardeşlerim, vicdanınız sızlamıyor mu din adamları? Vicdanınız sızlamıyor mu? Bu insanlar ve siz cehenneme doğru yol alıyorsunuz. Aranızdan biliyoruz ki söylediklerimizi dikkatle takip edenler ve tahkik edenler var Kur'an-ı Kerim'den. Onlar her söylediğimizin mutlak olarak doğru olduğunu tespit etmiş durumdalar. Sizin onlar üzerindeki kahhar ekseriyetiniz sebebiyle, büyük çoğunluğunuz sebebiyle size bu hakikatleri söylemeye henüz cesaret edemiyorlar. Ama biz korkmayız. Bir tane canımız var, feda olsun Allah için. Biz korkmayız ve size hep hatırlatacağız bunu. Eğer bugün 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyorsa, bunun arkasındaki vebal
size aittir. Ama siz bunu hissetmiyorsunuz, biz hissediyoruz. 30 senedir çırpınmamıza rağmen sizlere hala bunları anlatamamışsak, şeytanın üzerinizde nasıl bir tesir icra ettiğini hala farkına varmıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Anlamıyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe gördünüz ki gideceğiniz yer cehennem. İbret için bakın Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine. Hanginiz hayır diyebilirsiniz ki? Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan dalalettedir. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre hem takva sahibi değildir, hem de şirktedir. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan, bunu inkar eden bir insan, onun amelleri boşa gider. Amelleri bu sıfır olan bir insan cennete girebilir mi? Sevgili kardeşlerim, hiç sorumluluğunuzun farkına varmayacak mısınız? Muhterem din adamları, biliyorum ki gelecek günlerde hakikati öğrendiğiniz zaman, genel çerçeve içinde büyük kesim bunu kabul ettiği zaman, o zaman bizi baş tacı edineceksiniz. Ama bizim bunları söylemeye başladığımız bu 30 seneden beri ve o günlere ulaşıncaya kadar geçecek zaman süresinde ölen insanlar, o ölenlerin hepsi cehenneme gidecek. Sizin yüzünüzden. Anlamıyorsunuz değil mi? Tahkik etmek gereğini de duymuyorsunuz değil mi? Bunun ne kadar büyük bir sorumsuzluk olduğunu, onca 70 milyondan fazla insanın vebalini yüklenmekte olduğunuzu, ancak söylediklerimizi tahkik ederseniz öğrenebilirsiniz. Biz ne diyoruz size? Diyoruz ki, Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ne söylüyorsak Kur'an'dan söylüyoruz. Bir, ne söylüyorsak onların hepsini bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi gerçekleştirdiler. 7 safa, 4 tane de teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Siz bunları hem bilmiyorsunuz, hem tatbik etmiyorsunuz. Siz dini öğrenenler olarak cehennemden kurtulamayacaksınız. Peki, kendi hayatınız, bu sizin bileceğiniz iş. Ama hakikatleri kabul etmeyerek, hakikatleri insanlardan gizlemek, 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine bu suretle sebebiyet vermek, bu kadar vebali yüklenebilecek misiniz? Muhterem din öğreticileri,
Ne zaman? Ne zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz? Allah sizlere acısın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyor. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda tevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır.
Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum, Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi zannetmek ve istemek birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz bunu, içinize sindirmişsiniz. Hani içine sinmek derler ya insanın. İçinize sindirmişseniz, o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa, oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah Teala ona. 5 vakit namazın ötesinde 2 vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere 2 vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer.
Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır. Taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa dilinizle demin anlattığım içimde ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte ne olacak? Tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece
onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar. Ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman

Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi haf değildir. Korku değildir. Allah Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de haf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak benden korkun dese bile o aslında beni sevin anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz, Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi. Nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları havidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınızda dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan O. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, altı tane alemi, üç asıl, üç karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kaim kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, Rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir.

Bilirsiniz tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El Rahman kelimesi El Rahman olarak okunur okuma sırasında. Aslında bu tecvid meselesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler, hepinizin bilmesini istiyorum, sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi sizde olmayan şeylerin olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersiniz tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Önünde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefs de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ama Allah-u Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır.
neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah-u Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir. İlham spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala tarafından kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah-u Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma sizin suallerinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın hissettiği şeyi hissetmedim.
her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahu seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir, seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa, o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder. Ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını, yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle, o kişinin o yaptığı kötülüğün karşı olan derece negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır, fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır, birbirini sıfırlar mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken, şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir. Ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin. Ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır. Ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman amel defterinde
Yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derece at var. Ve kaybettiği derece atla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti. Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derece, derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz. Yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsiniz için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazandırır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safilin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz?
bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim. Aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz. Sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut, sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi, Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanetin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, İşte o, Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Onu, ona kendisine gönderiyorsunuz, kanetin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e geçirecek, yokluğa. Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve Rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başınızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O Rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah davarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar, derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok.
bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah-u Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir. Oradan, Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin. Ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevinirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere gene bir aradayız. Allah Teala bizleri bir araya getirdi Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Konumuz bilenler ve bilmeyenler. Allah Teala hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Birçok ayette ve onlar bilirler diye bir ifade kullanıyor Allah Teala. Mesela diyor ki Allah'ın zatına şahitlik edenler diyor. Sonra da ve onlar bilirler diyor. Kimdir bilenler? Allah'ın öğretisini öğrenenler. Bilenler ikiye ayrılır. Bir, Allah'ın öğrettikleri, iki, Allah'ın öğrettiği kişilerin öğrettikleri, Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler. Onlar da bilenler. Öyleyse öğrenme müessesesi bilmeyi sağlayan temel faktör. Öğrenmenin mekanizmasında birinci safhada Allah var. Allah'ın öğretisi. Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Bütün kavimlerdeki resuller de aynı standartlardadır. Ve bu resullerden nebilerin olmadığı devrelerde huzur namazının imamlığına tayin edilenler, onlar da Allah'ın öğretisinin en üst seviye sahipleridir. Öyleyse kim bilir? Her şeyden evvel en üst seviyede bilen Allah'ın öğrettiği huzur namazının imamıdır.

What do you say? Allah Teala'nın bilir dediği kişilere dikkatle bakın. Allah'ın zatına şahit olanlar diyor Allah Teala. Kimmiş bu Allah'ın zatına şahit olanlar? Hidayete erdirmeye ehil olanlar. İnsanların hidayete ermelerinde görev alanlar. Bu bilenler iki gruba ayrılıyor. Bir, hidayete erdirenler. Allah hidayete erdirir. O tabii bütün fakültelere öğretendir. Öyleyse Allah'ın en çok öğrettiği kişi devrin imamıdır. O da bütün kavimlerdeki resullerden biridir. Peygamberlerin, nebilerin bulunmadığı devrede vekaleten huzur namazının imamlığına tayin edilir. O hidayete erdirendir. Onun dışında kalan bütün kavimlerdeki resullerde Allah'ın irşat makamına iradelerini de teslim alarak getirdiği, bütün Allah'ın tayin ettiği mürşitlerde irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle Allah'ın irşada tayin ettiği, irşat makamına tayin ettiği bir hakkın takvanın sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim edenler, onlar da bilirler. Ama hidayete erdirmeye vesile olurlar. Bütün kavimlerdeki resuller hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Öyleyse bilenlerden Allah'ın zatına şahit olanlar, onlar bilirler diyor Allah Teala. Öyleyse bir hakkın takvaya ulaşmış olan Allah'ın irşat makamına tayin ettiği herkes bilenler arasındadır. Bütün kavimlerin resulleri bilenler arasındadır. Birincilerden daha üst seviyededirler. İki grupta hidayete vesile olanlardır. Tasarruf rızasına sahip olan, tasarruf takvasının sahibi olan, tasarruf hidayetinin sahibi olan devrin imamı ise hidayete erdirendir. Öyleyse hangi standartlarda hidayete erdirendir? Hidayete ermeyi dileyenlerin hidayetini gerçekleştirendir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'ydi. Nebilerin sonuncusuydu. Yani peygamberdi. Ve tabiatıyla peygamber olduğu cihetle asaleten huzur namazının imamıydı. Ve hidayete erdirendi. Peki Allah-u Teala ona sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin demedi mi? Dedi. Ama bu onun hidayete erdiremeyeceğini ifade etmiyor. O kişi hidayete ermeyi dilemedikçe sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. Bir başka ayetinde hiç kimse kendi kendine hidayete eremez. Ancak Allah hidayete erdirir. Hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Ancak Allah tezkiye eder. Nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet vereceği için. Nefs tezkiyesi de nefsin hidayetidir. Bu tezkiyeye paralel standartlarda ruhun Allah'a ulaşması da gene hidayete ermektir. Birisi ruhun hidayete ermesi, birisi nefsin hidayete ermesidir. Hidayete ermenin gerçek muhtevasına baktığımız zaman bunun teslim olduğunu görüyoruz.
Ruh, Allah'a teslim olduğu zaman hidayete erer. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ruh hidayete ermiştir. Fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği noktada hidayete ermiştir. Allah'a teslim olmuştur. Yani hidayete ermiştir. Nefs, daimi zikre ulaşıp da yedi kat gökleri gördüğü zaman kişi nefsinin kalbiyle, nefs o zaman hidayete erer. Allah'a teslim olur. İrade, Allah'ın iradesine bağlandığı zaman hidayete erer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkiler her şeyin en güzel olduğu bir noktaya sizleri ulaştırmak için vardır. İşte bu hidayet babında Allah-u Teala'nın bilenlerin en üst seviyesine oturttuğu kişi, o Allah'ın zatına mutlaka şahit olanlardandır. Çünkü huzur namazının imamıdır. Peki, aynı zamanda hidayete erdirendir. Eğer o ruh olmasa, yani devrin imamının ruhu olmasa, kişinin başının üzerine gelip yerleşmese, hiç kimse hidayete eremez. Ne demek istiyoruz? Yani Allah-u Teala sadece bir kişinin ruhunu bütün insanların başının üzerinde bir nimet olarak değerlendiriyor. Âl-i İmrân 164'te müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere diyor. Biz Resul beyaz ederiz. Müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Öyleyse o nimetin varlığıdır ki kişiyi hidayete erdiriyor. Allah'ın bir nimeti. Bu nimet geliyor kişinin başının üzerine ve Allah Teala şöyle söylüyor. Onların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani devrin imamının ruhu ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların başlarının üzerine ruh gönderilir. O ruhla yed edilir diyor. Desteklenir diyor o kişi. O ruh onun başının üzerine durduğu sürece o kişi o ruhla yed edilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Ne yapıyor Allah-u Teala? Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getiriyor. Bu ayet-i kerime gereğince ve böyle bir dizaynda o kişinin başının üzerine gelen o ruhla o kişi destekleniyor. Kalbinin içine iman yazılıyor. Ne ifade eder bu? İman yazılması nefs tezkiyesinin olmazsa olmaz şartıdır. Eğer iman kelimesi yoksa nefs tezkiyesi olmaz. Neden olmaz? Çünkü nefs tezkiyesi demek iman kelimesinin çekim gücüne kapılan faziletlerin nefsin kalbinde
yerleşmeye başlaması demek. Her %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde nurlar giderek artacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda nefsin kalbine iman yazılmasıydı, kişi nefs tezkiyesine başlayamayacaktı. Öyleyse nefs tezkiyesine başlamasının sebebi başının üzerindeki devrin imamının ruhu onun başının üzerinde konuyor ve kişinin nefsinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Peki ruhun hidayeti, ruhun hidayeti de devrin imamının ruhu olmasa gerçekleşemez. Çünkü ruhun hidayete ermesi için evvela vücuttan ayrılması lazım. Bunun için vücuttan ayrılamayan ruhun bir belli noktada vücuttan ayrılması söz konusu olacak. Vücuttan ayrılabilmesi. Neye bağlı? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükselten deyince tabiiyetle o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. Arşın sahibi olan Allah deyince arşı tutan meleklerle onların beraberinde olan devrin imamının da bu ayetle ilişkili olduğunu ifade etmiş oluyor. Ve devam ediyor Allah Teala. Kullarından Allah Teala'nın dilediğinin yani layık olanların üzerine, başının üzerine Allah diyor katından ruh gönderir. Onlara yevmit talakın Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için, ihtar etmek için, onları inzar etmek için, uyarmak için. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu diyor ki o ruha, Allah Teala diyor emrimizden ruh göndeririz diyor. O Allah'ın emrinden olan ruh, emri tebliğ etmek için orada. Diyor ki senin, ey ruh diyor, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmit talakın geldi. Bu Allah'a ulaşma emrini sana Allah'tan aldığım yetkiyle veriyorum. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine göre Allah Teala'nın emriyle hidayete erdirmek konusunda vazifeliyim. Allah Teala beni hidayete erdirmekle vazifeli kıldı. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. İşte Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Allah'tan aldığım emir üzere buradayım. Senin Allah'a ulaşma günün geldi ve emri tebliğ ediyorum. Ki sen bu vücuttan ayrılacaksın. Allah'a doğru yola çıkacaksın. Buna yetkili kılındın. Zaten ruhun özlediği, beklediği şey Allah'a ulaşmak. Çünkü Allah'tan geldi ve üzerinde emir var Allah'a tekrar geri dönüşü. Allah'tan gelerek herhangi bir görev yapar ve görevi bittikten sonra tekrar Allah'a dönecek olan her şey emirdir.
İşte böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin emir olduğu bir ortam söz konusu. Ruh da Allah'ın zatından geliyor, bize üfürülüyor ve Allah-u Teala 12 defa farz kılıyor üzerine Allah'ın zatına geri dönüşünü. Ve bu arada ruha bir de yetki veriyor. Nefse tesir etme yetkisi. Biz ne zaman bir hata yaparsak, günah işlersek Allah fizik vücudu azaplandırır. Vicdan azabı deriz adına. Ama aynı zamanda ruh da nefsi azaplandırır. Neden ruha Allah-u Teala bu yetkiyi vermiş? Çünkü ruhu kendisine geri istiyor. Ruhun Allah'a dönebilmesi ise nefsin kademe kademe tezkiye olmasına bağlı. Nefs %7 tezkiye olmadıkça, yani nefsin kalbinde %7 nur, fazilet birikimi olmadıkça iman kelimesinin etrafında ruh birinci gök katına çıkamaz. İkinci bir %7 nur birikimi olmadıkça ikinci kata çıkamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri olmasın nefsin kalbinde, ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine, temizlenmesine bağlı. O ise nefsin kalbine iman kelimesinin yazılmasına bağlı. Yazılabilmesi için mutlaka devrin imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerinde olması lazım. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapması lazım. Nefs tezkiyesi yapılması gene devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesine bağlı. Çünkü ancak o zaman o kişinin kalbine iman yazılabilir. Ve nefs tezkiyesi ruhun vücuttan ayrılıp, vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefs tezkiyesine bağlı. Öyleyse nefsin tezkiyeye başlayabilmesi, nefsin kalbinde iman kelimesinin olmasına bağlı. Görülüyor ki devrin imamı nefs tezkiyesinin gerçekleştirmesinin olmazsa olmaz şartı. O kişinin başının üzerinde devrin imamı olmasa kalbine iman yazılmayacak. Kalbinin mührü açılmayacak her şeyden evvel. Kalbinin içindeki küfür kelimesi dışarı atılmayacak. Kalbinin içine iman yazılmayacak. Yazılmazsa o kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değil. Öyleyse bilen kimdir? Bilen bu hedefin gerçekleşmesinin sahibi olan kişidir. O kişi huzur namazının imamıdır. Peki ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması, tamam, devrin imamının kişinin başının üzerinde yerleşmesine bağlı. Nefs tezkiyesine başlamak gene ona bağlı. Olmazsa olmaz. Peki bir de fizik vücudumuzun şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması var. O neye bağlı? O da aynı şeye bağlı. Çünkü nefs tezkiye olmadıkça şeytanın telkinlerine, İvasına %100 açıktır. Öyleyse şeytanın ivasına %100 açık olan böyle bir durumda o kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olması nasıl olacak? Şeytana kul olmaktan kurtulması. Bütün insanları Allah-u Teala şeytana kul olanlar olarak değerlendiriyor. Doğumlarından itibaren neden?
Çünkü nefsleri %100 afetle dolu ve bu afetlerin %100'üne şeytan tesir edebilecek olan bir imkanı donatılmış.

Ruhun Allah'a ulaşması için yola çıkması da fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması da üçü de devrin imamının o kişinin başının üzerinde bulunmasına bağlı. Ama Allah Teala kişilerin hidayete ermesi için Maide 35'te diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey ameni olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Neden Allah Teala devrin imamını isteyin demiyor? Çünkü devrin imamı bir tane ama vesile binlerce. Dünyanın her yerinde Allah'a ulaşmayı mümkün kılacak olan vesileler var, mürşitler var. Herkesin ulaşabileceği bir yerde mutlaka bir mürşit vardır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bilenlerin vasıfları Allah ile beraber olmak, Allah'a şahit olmak, Allah'ın zatına şahit olmak. Bilenlerin en başındaki kişi arşı tutan meleklerle birlikte, onların etrafındaki kişi Allah'ın zatına her gün şahitlik ediyor. Her an şahitlik ediyor. Çünkü namazdan sonra da tahtında gene Allah'ın zatına şahitlik ediyor. Bütün Resuller de Allah'ın zatına şahitlik eder. Bütün Allah-u Teala'nın iradesini kendi iradesine bağlayarak irşada memur ve mezun kıldığı herkes de Allah'ın zatına şahitlik eder. Huzur namazının imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda da söz sahibidir. Allah Teala Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar hakkında mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derlermiş ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.

sonra kim tabi olur da mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Kim tövbe ederse, mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller işlerse, sen onları senin yoluna girerse, yani ruhu vücudundan ayrılır da Allah'a doğru yola çıkarsa, sen onları cehennem azabından koru. Sen onlara mağfiret eyle, onları

bütün günahlarını sevaba çevir diyor. İşte böyle bir durum söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bilenler dediğimiz kimlerdir? Derece derece bilmeyenlere üstün olanlar. Asgari standartlarda bilenle bilmeyenin ayrıldığı nokta neresidir? Faydasız ilimle bilinmesi lazım gelen ilmin farklı noktalarının tespitiyle ortaya çıkacak. İki ilimden bir tanesi faydasız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilmin sahiplerini Allah-u Teala bilmeyenler safında müteala ediyor. Öyleyse bilenlerle bilmeyenlerin ayrıldığı bir nokta olması lazım. Bilenlerin en üst makamından başladık. En üst makamı, üç makamı sizlere ifade ettik. Bilenlerin en üst üç grubu. Peki bilmeyenler nereden başlıyor? Hadi gelin Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'innu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun nar ve ma kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve arkasından diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İşte bilmeyenler onlardır. Faydasız bir ilimle ilim sahibi olsalar da Allah-u Teala onları bilmeyenler safında mütala ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ellezinehüm an ayatina gafilun. Diyor Allah Teala onlar ayetlerimizden Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı 28 basamağın birincisini ve ikincisini işgal edenler, üçüncü basamağa ulaşamayanlar, onların hepsinin gideceği yer cehennem. 28 basamaktan bu iki basamağı işgal edenler her zaman dünyada ve bütün kainatta insanların %90'ından daima daha fazla olmuş. Yani bilmeyenler. Öyleyse bu insanların durumu ne? Bu insanlar bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Peki Allah Teala ne diyor? Araf 146-147. Diyor ki Se'asrufu anayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkın. Onlar diyor ayetlerimizin gerçek hüviyetini öğrenmekten çevrilir diyor. Onları bu hüviyeti öğrenmekten çeviririz. Onlar diyor Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Ve en yerev külli ayetin la yu'mini biha. O ayetlere
bütün ayetleri görseler inanmazlar. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Eğer onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. İşte Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar, ilmin sahibi olmadıkları halde kendilerini ilim sahibi zannedenler, bilmedikleri halde bildiklerini zannedenler, üstelik de kibirle dolaşanlar yeryüzünde, onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmeyenler, mürşide tabi olmayanlar. Başka kimler? Ve in yerev sebiler gayyı yettehuzuhu sebila. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu kendilerine yol edinenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafiller diyor Allah Teala. Öyle mi? Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Bunun sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerimizi yalanlaması ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar bilmeyenler safında mütalaa ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bilmeyenler kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bilmeyenler kimlermiş? İrşat makamının yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenler. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Gay yolunu yol kabul edenler. Bu gay yolunu yol kabul edenlerin de dizaynına baktığımız zaman kendileri Allah'ın yolunda olmayanlar yetmez. Başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler. Öyleyse sonucuna bakıyoruz. Araf 147'ye bakıyoruz. Vellezine onlar ki diyor Allah Teala kezebu bi ayatina ayetlerimizi tekzip edenler, yalanlarlar ve likail ahireti ruhlarını Allah'a ulaştırmayı da yalanlarlar. Habitat amalühüm, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil insanlar. Öyleyse muhteva bu standartlar içinde. Kimler bilmeyenler? Günahları sevaplarından çok olanlar, hüsranda olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bilme muhtevası nerede başlıyor? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunların ilimleri her geçen gün artıyor. Allah onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ekinleti alıyor,
yerine ihbat koyuyor. Neden? İşitsinler. İrşat makamının irşat makamı olduğunu görsünler. İlmi kabul etsinler. Akıl etsinler Allah'ın söylediklerini, kulaklarındaki vakayı alıyor. Kalplerine indirsinler ve idrak etsinler diye. Bilenlerden olsunlar diye. Kalplerine ihbat koyuyor Allah Teala. Ve böylece bilmeleri için kendilerine ilim verilenler oluyor insanlar. Hac 53'te Allah Teala diyor ki o kendilerine ilim verilenler bilsinler diye irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler, öğrensinler diye diyor Allah Teala. Onların kalplerine ihbat konulur. Ve Allah Teala onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Ne oldu? Kişi Allah'ın ayetlerinden gafilken kendilerine ilim verilenlerden birisi oldu. Öyleyse ilim verilen kişi alimdir, bilendir.

Öyleyse bu bapta ilerledikçe kişinin kalbine hidayet konulur. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır. Kalbin nur kapısı yukarıya Allah'a çevrildikten sonra o kişi huşu sahibi olur, kalbi Allah'a döndürülür. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Her biri kişinin ilim sahibi olması için bir adımdır. Sonra kişi zikir yapmaya başlar. Kalbine Allah'ın nurları, rahmet ve fazl girer. Aslında kalbe rahmet sızar. Fazl ne girebilir ne de sızabilir. İşte ne zaman kişinin kalbine rahmet partikülleri, nurları sızarsa o kişi daha üst seviyede bilinçli birisi olacaktır. Öğrenmenin, bilenlerden olmanın genel şartına riayet edecektir. Burası tabi olma müessesesidir. Bilmeyenler bilenlerden öğreneceklerdir. Öyleyse kişinin irşat makamına ulaşması bilmeye başlamış olan kendilerine ilim verilen kişilerin hidayete adım atmalarını ifade ediyor. İrşat makamına ulaşıyor, bilene ulaşıyor. Ve tabiyetini gerçekleştiriyor. 10 tane nimet. Bu nimetleri dizayn ettiğimiz zaman kişinin daha çok öğrenmesi için gerekli şartların hepsinin hazır olduğunu görüyoruz. Çünkü tabiyetten sonra kişi müdavim olacaktır. Öğretiye katılmaya başlayacaktır, devam etmeye başlayacaktır. Manevi bilgileri öğrenecektir, öğrenecektir, öğrenecektir. Bunun için ne yaptı Allah Teala onu? Kulaklarındaki vakrayı aldı. Kişi duyuyordu kulağı ama işitemiyordu, manasına varamıyordu. Kendisini ilim sahibi yapacak olan ilmin farkına varamıyordu, manasına varamıyordu. Kulağındaki vakra alındıktan sonra farkına vardı, manasına varmaya başladı. Onları kalbine indirdi, idrak etmeye başladı. Bu idrak seviyesi daha üst noktaya ulaştı ve kişinin irşat makamını sadece görmesi değil, işitmesi de sağlandı. Böylece kişi irşat makamının hakkı temsil ettiğini, haktan inen şeyleri söylediğini kişi öğrendi. İrşat makamına öğrenmek için ulaşılır. Ve bilen ilmi öğrenmek isteyene adım adım ulaşır. Öyleyse tabiiyet müessesesi kendisine ilim verilenlerin oturduğu bir zemini gösterir. Kişi ilim sahibi olmamıştır. Kendisine ilim verilen birisidir. Öyleyse ulul ilm, ilim sahipleri kimlerdir? Bu noktadan itibaren kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefsinin kalbi adım adım %7, %7, %7 nurlarla dolmaya başlayacaktır. Her %7 nurda
üç hidayetin, dört hidayetin dördü de gerçekleşecektir. Ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirecektir. Yedinci defa yüzeyli nur birikiminde Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücut her %7 nur birikiminde şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Çünkü şeytanın hakimiyet alanı o kadar küçülecektir. Bu kişinin devamlı ilminin artması demektir. Şeytanın hakimiyeti azaldıkça faydasız ilimden, şeytanın vesvesesinden, tesirinden, safsatasından kişi kendini adım adım kurtaracaktır. Karşılığında Allah'ın ilmini irşat makamından almaya devam edecektir. Kimdir bilmenin başlangıç seviyesinde olanlar? Ölüyken dirilenlerdir. Gözlerindeki hicab-ı mestir alınmış, kulaklarındaki vakr alınmış, kalbindeki ikinet alınmış olanlardır. Bu bilmemekten bilmeye geçiştir. Cahiliyetten bilmeye geçiştir. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu istikamette bir hayli yol almış oluyorsunuz. Nefsinizin kalbi %51 karanlıklardan kurtuluyor. Şeytanın hakimiyeti %51 azalıyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuş, yani Allah'a teslim olmuş. Öyleyse adım adım bu noktadan itibaren artık kişi ilmin sahibi olmaya başlamıştır. Fena makamında ilmin sahibi olur. Ona kitap öğretilir. Ayetlerin tilaveti boyunca kişi ilim mensubu değildi. İlim verilen olmak üzere kendisine ayetler öğretiliyordu. Nefs tezkiyesi boyunca bu ayetlerin okunması devam etti. Kişi irşat makamına ulaştıktan sonra ilmin sahibi olmaya başladı. Neden? Çünkü nefsi 7 kademede tezkiye olunana kadar şeytanın tesiri %50'den daha fazla, %51 azaldı ve devamlı ilim sahibi oldu. Allah'a ulaştıktan sonra o kişiye kitabın öğretilmesi başlar. Bu Kur'an'ın birinci ruhuna giriştir. Buradan itibaren artık kişi ilim sahibidir. Öyleyse kendilerine ilim verilenlerin ötesine geçti kişi. Kitabı öğrenmeye başladı. Yani Kur'an'ın birinci ruhunu öğrenmeye başladı fena makamında. Beka makamında ikinci ruhunu öğrenmeye başladı. Zühd makamında üçüncü ruhunu öğrenmeye başladı. Muhsinler makamında dördüncü ruhunu öğrenmeye başladı. Öyleyse kendisine kitap verilenler, kitabın dört ruhunu öğrenenlerdir. Kitabın yedi ruhu vardır. Yedinci ruh da yedi safhada oluşur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
her açıdan dikkatle bakın Allah'ın öğretisine. Her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala nasip kılmış. Ve ne zaman hikmet sahibi olursanız, o zaman ilmin gerçek anlamda sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olan kişi artık Allah'tan ilmi almaya başlayacaktır. Allah'ın öğretisine muhatap olacaktır. O ilmin sahibidir. Hayrın sahibidir. Hikmetin sahibidir. Allah ile tezekkür sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti üzerinde sıfırlanmıştır. Öyleyse ilme mani olabilecek olan iblis de devreden çıktı. O kişi faydasız ilmin değil, faydalı ilmin sahibidir. Hikmet sahibi olan kişi gerçek anlamda ilim sahibidir. Kur'an'ın 5. ruhuna girmiştir. Hikmet öğrenmiştir. Ulu'l-Elbab makamında ve İhlas makamında hikmet öğretilir. Kişi bilenlerin daha üstündeki noktaya doğru yaklaşır ve salah makamında bu kişi 4 mertebe daha müzeyyen olur kalbi. Kalbin müzeyyen olması o kişinin ilim konusundaki bilgisini daha üst seviyelere çıkartacaktır. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşmak son seviye için hazır olmak demektir. İradeyi Allah'a teslim etmek demektir. Kişinin ilmini arttıran, onu ilim sahibi yapan asıl faktör nedir? Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp ona sırlarını göstermesidir. Bütün gök katlarını göstermesidir. Her gök katını gördükçe ihlas makamında o kişinin ilmi artacak, artacak, artacaktır. İlmin nihai noktası ise Allah'ın zatını görmektir. Son sırrın açılması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim sahibi olmayanlar, kendilerine ilim verilenler, ilim sahibi olanlar ve ilim sahibi olanların en üstünde olanlar, Allah'ın zatını görenler, onlar da üçe ayrılıyor. Mürşitler, Allah'ın irşat makamını tayin ettikleri, bütün kavimlerdeki resuller ve en üst noktada devrin imamı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizleri en güzele ulaştırmış ve muhteşem bir dizayn içerisinde bu müesseseyi tamamlamışız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi, güzellikleri yaşadık. Sonsuz dualarımızla hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından ihlas konusunu inşallah bu akşam sizlerle beraber işleyeceğiz. Kod numarası 3.1.3.44. İhlas. İhlas, kelime manası itibariyle halis olmak, halise ulaşmak, katışıklardan muhtevayı temizlemek istikametindeki bir mana taşır. Aslında konu asıl hedeflerinden büyük ölçüde artık saptırılmış durumdadır. Derler ki mesela, hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Hadi gelin ihlasla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyelim. Yani ihlas müessesesini canları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet olarak görüyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşur. 28 basamaklık bir Kur'an merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda İslam bir bütünü teşkil eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İhlas, daimi zikre ulaştıktan sonra nefsin bütün afetlerden tamamen temizlendiği bir noktayı ifade eder. Nefsin kalbinin bütün afetlerden temizlendiği için halis olduğu, katışıksız, saf, tertemiz olduğu, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğumuz noktada halis olduğumuz için ihlas makamının sahibi oluruz. İhlas makamının yerine beraberce bakalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmeyenler, seçilmemeyi hak edenlerdir. Allah'ın ayetlerine isyan edenlerdir. Kalplerine zevk olanlardır. Seçilenlerden bir kısmı mutlaka Allah'a dilerler. Üçüncü basamağa geçerler. Allah rahim esmasıyla onlara tecelli eder. Dördüncü basamak. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak. Kulaklarındaki vakrayı alır. Altıncı basamak. Kalplerindeki ekinneti alır. Yerine ifat koyar. Yedinci basamak, Allah onların kalplerine ulaşır. Sekizinci basamak, kalplerindeki nur kapısını Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamak, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Onuncu basamak, kişi zikre başlar.
ve kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 11. basamak, sızıntı %2 olunca kişi huşu sahibi olur. 12. basamak, ondan sonra o kişi hacet namazı kılar, Allah ona irşat makamını gösterir. 13. basamak, kişi böylece Allah tarafından 10 tane ihsan almıştır. Mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşidin önünde tövbe eder, tövbesi gerçekleşir ve kişi Allah Teala'dan bu sefer de 10 tane nimet alır. Bu 10 tane nimetin birincisi devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkincisi kalbin mührünün açılması. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması. Dördüncüsü kalbin içine imanın yazılması. Beşincisi o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Mürşidine ulaşıncaya kadar yaptığı bütün günahlar, hangi günah olursa olsun, mutlaka sevaba çevrilir. Sonra ruhu vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın 6. nimeti, nefsi tezkiye olmaya başlar. 7. nimet, fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet, fizik vücut şeytana kul olmaktan başlayıp Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet, irade afetler giderek azaldığı için güçlenmeye, böylece Allah'a teslim için hazırlanmaya başlar. 9. nimet, Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken her sevabına, her bir derecelik sevabına, o günden itibaren 1'e 10'u da 10 kat arttırarak 1'e 100 vermeye başlar. Ve kişi nefs tezkiyesi boyunca nefsi emaredeyken 1'e 100, revamede 1'e 200, mülkimede 1'e 300, mutmainede 1'e 400, radiyede, mardiyede, tezkiyede 500, 600, 700 almaya başlar. Ve ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın evliyası olur. İşte sevgili kardeşlerim, panoramaya beraberce baktık. Kişiyi velayet makamına getirdi Allah Teala. Buraya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın garantisi altındadır. Dilemeseydi ne Allah'ın velisi olabilirdi, ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirdi. Diledi, kendine düşeni yaptı. Allah da kendisine düşeni yaptı, ona ihsan verdi. Kula gene bir vazife düştü. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi oldu. İkinci defa Allah Teala 10 tane nimette bulundu kişiye. Birincisinde 10 ihsan, ikincisinde 10 nimet. Sonra bu 10 nimetten sonra kişi ruhu, veçi, nefsi ve iradesi hidayete yönelerek hidayete adım attı. Fiziki hidayet başladı. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaştı, Allah'a teslim oldu ve velayetin 1. makamının sahibi oldu kişi. Fena fina. Ruh Allah'ın zatında kayboldu. Allah'a sarıldı. Meab olan Allah'ın zatına sığındı. Burası velayetin 1. makamıdır. Fena fillah. Nefsin kalbindeki nurlar %51 olduğu noktada kişi fena fillah olur. Ve fena fillah makamında bu rakam 51'den 61'e yükselir. Sonra kişi beka makamının sahibi olur. Allah o kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Mekansızlığa kavm olur kişi. Nefsindeki afetler %61'den 71'e kadar burada yükselir.
Kişi ne zaman ki günün yarısından daha fazla zikreder, 71'den öteye, %71'den öteye nefsin kalbindeki nurlar burada yükselmeye başlar ve günün yarısından fazla zikir o kişiyi %81 nura ulaştırır. %81 nurla beraber fizik vücut artık Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ruh, 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücut, 25. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Muhsin olarak teslim olmuştur. Neden ahsen olamamıştır? Eğer fizik vücutla nefsi beraber alırsak, fizik vücut ahsen olamaz. Çünkü nefsin kalbinde hala %19 afet Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de işlemeye çalışıyor. Fizik vücut bunlara rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Öyleyse ahsen olması bütün engellerin kaldırıldığı nokta. Ahsen olamıyor. Fizik vücutta engel yok ama davranış biçimlerini engelleyen nefsin afetleri var. Bu yüzden ahsen hüviyetine ulaşamıyor. Ve 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 26. basamak daimi zikre ulaşıyoruz. Ullelbap oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. Hikmet müessesesi aynel yakinin başlangıcıdır. Kişi 21. basamağa kadar ilmel yakindedir. İlmel yakin yani kitabın lafzının öğretilmesi 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra velayet makamları Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında ruhun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü öğretisi söz konusudur. Ruhun öğretilmesi, kitabın öğretilmesi, ruhun, birinci ruhun, Kur'an'ın birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu züht makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında öğretilir. Beşinci ruh, kişinin hikmete ulaşmasıyla mümkündür. Burası ulul elbap makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi hikmet ehli olmuştur. O kişi ilmel yakini aşmıştır. Aynel yakinin yani kalp gözüyle görerek vukuf peyda etmenin sahibi olmuştur. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nokta ulul elbap noktasıdır. Hikmet noktasıdır. Aynel yakinin başlangıcıdır. Yedi özelliğin sahibi olmuştur kişi. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olan bu kişi, daimi zikir sebebiyle nefsindeki bütün afetleri yok etmeyi başarmıştır. Aslında yok eden Allah'tır tabii. Ama o kişi bunun gayretinde olmuş ve daimi zikre büyük gayretlerin sonucunda ulaşmıştır. Bu sebeple üçüncü faktör nefsindeki bir kalp gözünün Allah-u Teala tarafından ona hediye edilmesidir ve bir kalp kulağının. Allah'ın kişi bütün söylediklerini işitebilen, bütün gösterdiklerini kalbiyle görebilen bir özellik kazanır. Kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır.
Allah o kişinin kalbine gösterir ve söyler. Her söylediğinde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle anlatır. Öyleyse kişi bir taraftan Kur'an eğitimine tabi tutuluyor Allah-u Teala tarafından. Bir taraftan kalp gözüne fiziğin ötesi gösteriliyor. Bir taraftan kalp kulağına Allah-u Teala öğretmek istediği hususları söylüyor ve Kur'an'daki ayetlerle de onları destekliyor. Kur'an bazına söylediklerini oturtuyor Allah-u Teala. Burası Ulul Elbab makamıdır. Sadece zemin kat gösterilir. Gösterilen devrin imamının dergahıdır. O dergahtaki insan ruhlarının onarlık sıraları, önlerindeki rahlelerdeki Kur'an-ı Kerimler, atlas elbiseler içindeki ruhlar, sarıklarıyla, cübbeleriyle, ucu yukarı kalkık, çorapla ayakkabı arası, çarığa benzer bir ayakkabı türüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'la bir bütünü ifade ediyor Allah-u Teala. Devrin imamı ve yedinci kata çıkabilenler de bir asma katta ayrı bir eğitim alıyorlar. Burası ana dergah. İhlas makamından bir evvelki makam. Ne zaman ki Allah-u Teala bu kuluna, yani velayet makamlarının beşinci ruhunda bulunan bu kuluna gök katlarının birincisini göstermeye başlamışsa, o kişi ihlas makamının sahibi olur. Ulul Elbab makamından ihlas makamına yükselir. O kişi Ulul Elbab makamındayken ehli tezekkür oldu, ehli hayır oldu, ehli hikmet oldu. Kalp ile alakalı dört vasfın ötesinde, gene hepsi kalp ile alakalı, ehli hikmet, ehli tezekkür ve ehli hayır. Daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanıyor. Bu sebeple hayır ehli olur kişi. Devamlı hayır işler derecat kazandığı için. Ehli tezekkür olur. Çünkü her an Allah'a tezekkür etmek, ona sualler sormak ve cevaplar almak imkanının artık sahibidir kişi. Ve ehli hikmettir. Fiziğin ötesini bilir. Beş duyuyla ulaşamadığımız bilgilerin, ilmi ledunun sahibi olmuştur. Lübbün sahibi olmuştur. Beş duyunun ötesi. Onun için bu insanlara lüblerin sahipleri manasına Ulul Elbab denir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu insanların muhtevasına baktığımız zaman onlarda göğün, hiçbir gök katının görülmediği bir nokta, sadece zemin katın sırları açıklanıyor Ulul Elbab makamındaki kişilere. Ve bundan sonra olay gelişiyor. Ne zaman Allah-u Teala bir kişiye göğün birinci katını göstermişse Ulul Elbab makamı bitmiştir.
İhlas makamına başlamıştır. Ulu'l-Elbab, yerin sırları, İhlas, göğün sırlarına ait olan bir makamdır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefae. Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde halis Allah'ın kulları olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalplerini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmış olanlar. Nasıl bu zeytinyağı halis zeytinyağıdır dediğimiz zaman o zeytinyağının içinde çiçek yağı yoktur. O zeytinyağının içinde pamuk yağı yoktur. O zeytinyağının içinde başka bir madde yoktur. Halis, saf zeytinyağıdır. İşte halis olmak, saf olmak, pür olmak anlamına ifade ediliyor. Ve bu saf olma, pür olma noktasında bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalbin saf olması. Dikkat ettiniz mi? Hanifler olarak diyor Allah Teala. Önce ruhumuzu Allah Teala'ya teslim ediyoruz hanif olarak. Rum 31'de Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Ama bundan evvel Rum 30'da Allah Teala buyuruyor ki Habibim kendini hanif olarak dine ikame et. O din ki hanif dinidir. Kainattaki yegane kayyum olan din, ezelden ebede kadar devam edecek olan din bu dindir. O dine dikkat et ki bu din hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani tek bir din yaratmıştır, hanif dini. Ve bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve kendini hanif olarak dine doğrultuyor. Sonra da diyor ki Allah Teala Allah'ın dininde de fıtratında da değişiklik göremezsin. İlk insandan son insana kadar hep hanif dini var olacaktır. İlk insandan son insana kadar Allah Teala bütün insanları bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaşatacaktır. Ve hanif olarak Allah'a dön ve Allah'a ulaş, hanif olarak takva sahibi ol diyor Allah Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, Allah'a teslim etmemiz hanif fıtratıyla mümkün. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz o da hanif fıtratıyla. Diyor ki Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun." O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etti ve muhsinlerden oldu. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Dikkat edin, burada Allah Teala fizik vücudu nefsten ayırmış. Fizik vücudu daha ahsen kim vardır diyor. Ama nefsle birlikte mütalaa ettiği zaman sadece muhsin ifadesini kullanıyor. Öyleyse neden muhsin kişi? Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunda ahsen olması lazım. Salt fizik vücut olsaydı ahsen olacaktı. Ama nefsle beraber yaşıyor. Ve o davranışlarında
nefsin engelleri mevcut. O engellere rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği işlevleri gerçekleştirmiyor, yapmıyor. Ama engeller var. Onu önleyen engeller. Ve bu onun tam huzura ulaşmasını engelliyor. İhlas bir mutlak huzur müessesesidir. Fakat fizik vücudun tesliminde bu huzura ulaşamaz kişi. Fizik vücudundaki muhteva tam olduğu halde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği fiillere iştirak etmemek, işlememek kesin olduğu halde bir kısım engeller sebebiyle kişi hala o engellerin verdiği bir etkinin bir ölçüde içinde. Bütün emirler yerine geliyor ama kişi nefsinin afetleri sebebiyle nefsinin afetlerinden negatif etkileniyor. Etkilenmesine rağmen emirleri gene de gerçekleştiriyor. Bu sebeple halis olamıyor. Nefsinde karışık, katışık olduğu için ahsen olamıyor. Ama afetlere rağmen ahsen davranışı sergilediği için muhsin hüviyetinde oluyor. Fizik vücudu tek başına alırsanız fizik vücut ahsen olmuştur. Ama kişi sadece fizik vücut olarak yaşamıyor. Nefsiyle beraber yaşıyor. Beraber yaşadığı için iç dünyasında bir rezistansa sahip. Bu rezistans sebebiyle tam mutluluğu, ahsen mutluluğu yaşayamıyor kişi. Eksiklik var. Ve sadece söylediğimiz gibi bu aşamada o kişiye zemin kat gösterilir. Kişi ulu'l-elbab olmuştur. Fizik vücudu teslimden sonra

Fizik vücut zemin kata aittir. Nefs ise berzah alemine aittir. Öyleyse kişinin nefsindeki bütün afetlerden kurtulduğu nokta onun Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre halis olduğu nokta. Böyle olunca kişi muhlis olur. Halis olan anlamına. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş bir insan bu. Bu sebeple nefsindeki bütün katışıklar temizlenmiş, nefsinin kalbi kişinin halis olmuştur. Sadece hasletlerden oluşur. Nefsinin kalbi ruhunun kalbindeki hasletlerin paralelinde olan fazıllardan oluşur, faziletlerden oluşur. Bütün afetler halis olmayı bozan bütün faktörler %100 elimine edilmiştir. Devre dışı bırakılmıştır. Kapı dışarı atılmıştır. Bütün afetlerden, halis olmayı bozan bütün faktörlerden nefsin kalbi temizlenmiştir. Tertemiz olmuştur. Bu sebeple nefs halis nefs olmuştur. Bu sebeple kişi halis olan bir insandır artık. Nefsi halis olan bir insandır. Yani adı halis olan manasına muhlistir. Öyleyse bu kişi ihlas makamında bir yeni hüviyetin sahibidir. Ona Allah Teala 7 tane gök katını gösterecektir. O kişinin kalbi Ullelbab makamında bir mertebe müzeyyen oldu. Yer katının ana sırrını çözmekle. Devrin imamının dergahının özelliklerini ona göstermekle. İhlas makamında ise 7 tane gök katı gösterilir. Yani emr alemi gösterilir. Baştan sona kadar. Ne zaman ki Allah Teala kişiye açıkta secde edilen birinci gök katını gösterirse, oradaki secde olayını kişi görürse, o kişi Ullelbab makamını bitirmiştir, İhlas makamına ulaşmıştır. Nefsinin kalbi gök katları seviyesinde halis olmuştur. Gök katlarını görmeye ehil olmuştur kişi. Ullelbab makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. İhlas makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. Ama Ullelbab makamındaki kişi gök katlarını görecek yetkinin sahibi değildir. Sadece zemin katı, zemin kattaki ana dergahın sırlarını görebilir. O zaman İhlas makamındaki nefsinin kalbi göklere göre halis kılınmış olan kişi, nefsinin kalbi yerlere göre halis kılınmış olan kişiden farklıdır. Allah Teala yerlerin ve göklerin sultanıdır. Ve kişiyi yerlerin ve göklerin sırrına, melekutuna ortak ettiği zaman o zaman o kişi ihlas makamının sahibi olur. Yerler konunun yarısıdır.

göklerle birleşmedikçe hedefe kişiyi ulaşmış ve halis seviyesinde mütalaa etmiş olmuyor Allah Teala. Yedi gök katında bu kişi yedi tane mertebe kazanacaktır. Nefsinin kalbindeki süslenme, tezyin itibariyle. Her katta nefsinin kalbindeki süslenme, müzeyyen olma, yeni bir ilme daha, yeni bir gök katı ilmine daha sahip olmaya noktalanacak. İkinci gök katında bu kişiye Allah-u Teala suvarılma havuzlarını gösterir. Çok büyük, önü cam hüviyetindeki şeffaf bir cama benzer maddeyle tamamen kapatılmış olan, içerisi görünen bir çok büyük salon. Salonun sol tarafından bir giriş kapısı, kapı açık. İçeride devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve o salonun dışında tek sıra halinde bekleyen seyri sülük erbabı ikinci kata kadar ve daha yukarıya çekebilenlerden ikinci katta kalanlar da daha yukarıya çıkabilenler de altıncı kata kadar çıkabilenler de içeriye birer birer uçarak girerler, el öperek bu koridorun ilerisinden sağa dönerler ve o büyük salonun içine girerler. Koridorda büyük salonun arasında kapı yoktur. Sadece bir duvar örter. Ve orada karşı taraftaki duvarın önünde secde ederler. Ondan sonra sağ kanat verilse en sağ taraftaki suvarılma havuzlarının üzerine, sol kanat verilse ortadan biraz sol tarafta gene suvarılma havuzlarının üzerinde secde eder. Hanım Sultan ise en solda secde eder. En sağdan sola doğru en kıdemli olan erkeklerden başlayan sıra hanımlarla devam eder. Ve üç yetkili de sağ kanat velisi, sol kanat velisi hanımların en solunda bulunan Hanım Sultan üçü de arkada suvarılma havuzlarının üzerinde secdededirler. Öndekiler de secdededirler. Sonra secdedekiler sağdan itibaren birer birer uçarak suvarılma havuzlarına gelirler. En sağdaki suvarılma havuzuna girer. İhlas makamı kişiyi bu imkana ulaştırır. Gök katlarını, yedi tane gök katını bu kişi görecektir. Suvarılma havuzları yerden 2,5 metre yaklaşık yüksekliğinde, 2 metre 20 santim belki de 30 santim şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş, sıvı sarımsı bal rengi ama şeffaf. Havuzlar zaten şeffaf. 80 santim veya 90 santim genişliğinde havuzlar yerden itibaren yükseliyor ve genişliği de yüksekliği de, yükseklik 2,20, genişlik 80 santim, 90 santim, derinlik de o kadar. Genişlik, derinlik ve yükseklik. Ve bütün ruhlar başlarından bastırılarak o suya giriyorlar. Sıvıya giriyorlar. Ruhlar nefes almadığı için sıvı başlarından 25-30 santim, 50 santim yukarıda olmasına rağmen onlar suyun içinde kalıyorlar. Hiçbirinin de elbisesi ıslanmıyor. Atlas elbiseler o sıvının içinde ıslanmıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İhlas makamının sahibi bunları gören kişidir. Bütün renkleriyle. Sonra ne oluyor?
Elifme merasiminin bitiminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı beraberce o büyük salonun sağ tarafında bulunan ikinci bir salona geçiyorlar. Orada yedinci kata kadar çıkabilenler var. Birinci grup sıvarılma havuzlarına gelenler, altıncı kata kadar çıkabilenler. Ve sağ tarafa geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı, o tek sıralı secdede olanların sağ ve sol taraflarına geçiyorlar ve saf halinde bir yükselme oluyor kubbeden ve üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katları geçerek yedinci kata ulaşıyorlar. Peki diğerleri ne oluyor? Suvarılma havuzlarındakiler. Onlar da suvarılma havuzlarında gerekli miktar kaldıktan sonra tekrar çıkıp arka taraftaki duvara doğru secde ediyorlar ve kubbeden yukarıya doğru yükseliyorlar üçüncü kata. İhlas makamının sahibi üçüncü katı da görendir. Üçüncü kattaki iki katlı mescit. Her iki katta da secdeler yapılıyor, namazlar kılınıyor. Sonra herkes avluya çıkıyor. Buradan mihenk menfezine kadar uçarak ulaşılıyor. Mihenk menfezi üçüncü katı dördüncü kattaki Mescid-i Aksa'ya bağlayan bir madeni silindir. Bir metre çevresindeki çapı olan ve sonsuza kadar uzanan iki gök katını birbirine bağlayan ve içeri giren herkesin sonsuz hızla yukarıya doğru yükseldiği ve bir evvelkinin ayaklarının bir sonrakinin başının üzerinde olduğu ama hiçbir zaman iki vücudun birbirine değmesinin mümkün olmadığı bir muntazamlık içinde üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Burası Beyt-i Haram'ın aslıdır. Kapının önündeki beraberlikten sonra uçarak içeriye girilir. İçeride saflar teşkil edilir. Namaz kılınır. Secde edilir. Ve arka saflar orada kalırlar. Dördüncü kadar çıkabilenler. Ön saflar kubbeden beşinci kata çıkarlar. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslı var. Orada da aynı şey yapılır. Kapıdan içeriye uçarak girilir. Arkadan öne doğru saflar teşekkül ettirilir. Arka saflar orada kalacak olanlardır. Ön saflar daha üst kata yükselirler kubbeden. Giriş daima uçarak kapıdandır. Çıkış daima uçarak kubbedendir yukarı yükselirken. Dönerken ise ters işlem gerçekleşir. Kubbeden girilir, kapıdan çıkılır. Ve altıncı katta Sıbkatullah olma haline gelinir. Burası dışarısı loş, karanlık bir ortamdır. Ama içerisi aydınlıktır. Buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki ışıklar, nurlar, oraya ulaşabilen evliya namzetlerinin açıkta olan yüzlerini ve ellerini çatlatırlar. Nurlar elleri ve yüzü mutlak olarak çatlatır. Bu çatlayan deriler özel aletlerle tedavi görür. Ne zaman bunlardan bir tanesinin eli ve yüzü çatlamazsa o kişi fethe eğil olmuştur. Ehil olmuştur. Elbiseleri de değiştirilir. Fetih elbiseleri giydirilir. Eline de bir altın kılıç verilir. Eline verilen bu kılıçla kişi kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile yükselir.
ulaştığı yer 7. gök katının giriş kapısıdır. Bu kapı altındır. Devrin imamının dergahındaki kapının %100 aynısıdır. Altın kapı. Yalnız buradaki kapının bir özelliği altında 7 tane mermer merdivenin var oluşudur. Ve iki kattaki trabzanlar da mermerdir. Bu trabzanlardan birbirine uzanan 7 tane altın baklardan oluşan bir altın zincir vardır. Evliyan Hamze'de elindeki kılıçla bir defa vurur. Kılıç değil, altın olan zincirdir. Elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur kişi. Demin yanlışlıkla kılıcın da altın olduğunu söyledik. Hayır, kılıç altın değil. Ve altın zincir ikiye ayrıldığı zaman arkadaki altın kapı açılır. Oradan içeri giren Evliya-i Namzede bir salonda bulur kendisini. Bu salonun hiçbir yere kapısı yoktur. Allah Teala ne zaman tavandan yukarı çıkmasını uygun görürse o kişi fethini tamamlamıştır. Kader hücrelerinin bulunduğu yere ulaşır. Zamanın o dakikasında ulaşır. Geçmişi sol tarafıdır. Taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Geleceği ise sağ tarafıdır. Sağa döndüğü zaman sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini görecektir önünde. Kader hücrelerini açtığını görecektir. 7. kattan sonra ikinci aleme geçecektir. Ümmül Kitap, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Daha sonra Kudret Denizi'ni geçecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u geçecektir. Sonra Divan-ı Salihin'i geçecektir. Sonra zikir hücrelerini, oradaki zikrini tamamladıktan sonra onu da geçecektir. Ve İndi İlahi'ye ulaşacaktır. İndi İlahi'deki huzur namazını görecektir. Huzur namazının imamını tanıyacaktır. Arkasındaki iki kişiyi tanıyacaktır. Onların arkasındaki bir kişiyi tanıyacaktır. Bu bir kişi Ebu Bekir'i Sıddık radıyallahu anh'dır. Sonra 7 tane bembeyaz elbiseler içerisinde kutupları görecektir. Sonra devrin imamının iki baş vezirini görecektir. Sonra 7 tane vezirini görecektir. Bunların hepsi hayatta olanlardır. Sonra onarlık sıralar halinde 4 sıra görecektir. Kırklar, koyu gri kürk yakalar, siyah cübbeler ve çapraz altın sırma var. Ön taraflarında. Ondan sonra bal rengi cübbeler içinde 7 sıra onarlık, 70'ler ve sonra başka gruplar. Huzur namazının imamına arkadan bakıyorsa kişi, sol tarafta yerden 4 metre yükseklikten itibaren başlayan sıra sıra altın tahtlar görecektir. Boşlukta duran altın tahtlar. O tahtların en çoğu en alttadır. Som altındandır. Yukarıya doğru gittikçe som altından olan tahtlar ayrıca mücevherlerle de süslenmeye başlıyor. En üstte ise altın olan tahtın üstü altınların üzerinde tamamen mücevherlerle örülü oluyor.
ve en üstteki tahtın üzerinde bir sancak, livai hamd. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ihlas makamına ulaşan herkes bunların hepsinin sahibidir. İhlas makamı, nefslerinin kalbi halis olan, bütün afetlerden arınmış olan ve nefslerinin kalbindeki afetler de tamamen arındığı için tam bir sulh ve sükun içerisinde Allah ile olan ilişkilerini devam ettiren, huzur içindeki insanların makamıdır. İhlas makamı böylece 7 tane gök katında 7 safha içerir. Ve bu 7 safha tamamlandığı zaman kişi Allah'ı görebilir mi? Göremez. 7 safha tamamlandığı zaman, indi ilahi tamamlandığı zaman son görülen nesne indi ilahinin en yüksek noktasındaki sitretin müntehadır. Yani en son noktadaki kökleri yerde olmayan bir ağaç. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Kim bu ağacı Allah Teala ona göstermişse, bu şerefe ermişse, o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh, İhlas makamından salah makamına, daha üst makam, 7. velayet makamına bir geçiştir. Aynel yakin, yani kalp gözüyle görerek yakin hasletme işlemi devam eder. Kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamının 1. mertebesinde Allah Teala'nın söylediklerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Tövbe-i nasuhla Allah Teala'nın tövbeye davet ettiği kişi mutlaka 7 tane gök katını görmüş, sitretül müntehayı da mutlaka görmüştür. Bu davet kişiyi salah makamının 1. mertebesine, 1. kademesine ulaştırır. Ve kim tövbe-i nasuh gerçekleştirmişse nefsinin kalbi bir mertebe daha müzeyyen olur. Bundan sonra Allah Teala o kişiye verdiği sözü yerine getirecek ve onun günahlarını, mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtecektir. Aynı miktardaki derecat ihsanıyla örtecektir. Daha sonra Allah Teala o kişiye salah nuru verecektir. 3. defa kalbimize yan olacaktır. Salah kademesinde, salah makamında kalbin 1. müzeyyen oluşu tövbe-i nasuhla ne yapıyor kişi? Allah'ın bütün söylediklerini tekrar ediyor ve Allah Teala tövbe-i nasuhunu kabul ediyor. Tövbesi kabul edilmiş bir şekilde salah makamının sahibi oluyor. Salah makamının 1. mertebede kalbi müzeyyen olmuş bir kişi bu. Aynı zamanda salah makamının 1. kademesi. Salah makamının 2. kademesinde kalp 2. defa müzeyyen oluyor. Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Kalp 3. kademesinde 3. defa kalp müzeyyen oluyor.
üçüncü mertebe kalp müzeyyen oluyor. Allah o kişiye salah nuru veriyor. Dördüncü kademesinde dört mertebe kalp müzeyyen oluyor ve Allah o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Burası irşada ulaşma noktasıdır. İrade Allah'a teslim etmeye olmaya hazırdır. İradenin teslimiyle kişi aynel yakini aşar, hakkül yakine ulaşır. İhlas makamı aynel yakinin ikinci müzeyyen olma mertebesinden 8. müzeyyen olma mertebesine kadar 7 kademelik bir manevi yükselmeyi işaret eder. Kişinin nefsinin kalbinde hiç afet yoktur. Bu kişi hikmet sahibidir. Bu kişi tezekkür sahibidir. Bu kişi hayır sahibidir. Bu kişi hikmetin 7 özelliğinin de sahibidir. İlhas makamı velayetin 6. makamıdır. Ve muhlisler takvasına kişiyi sahip kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İhlas makamına ulaşan kişi bütün gök katları hakkında kesin bir bilginin yakin hasıl edilmesiyle sahibi olmuştur. Melekût aleminin artık sırlarını bilmektedir. Onun için ihlas makamında da nefsin kalbi tamamen afetlerden korunmuştur. Ondan evvelki ulul-elbab makamında da afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ama salah makamı ulul-elbab makamının çok ötesinde melekût aleminin sırlarını kişinin öğrendiği bir özellik sergiler. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan salah makamı Allah-u Teala'nın müstesna bir makamıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu salah makamına ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki, kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, iman edenler! Aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Amenü olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenü olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi.
evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar, onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu, onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar, korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça, sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu,
kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

0: Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi, mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman, artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar.
1: Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayet.

Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez." Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler." İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kâfirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenü olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenü olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, "Kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur?" dediği zaman havarilerin, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız" dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içinde idiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir.

Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki o, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte o mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O zaman Allah, yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah, muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce âmenû olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan
şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez, ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar, işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime and olsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o, aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu, fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler!
Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler, o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi." dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan 2 kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar.
Ve onlara, ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah, amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki, onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Ve o, kanitin olanlardan oldu.

bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Kırsız Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayan mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amen oluyor. Ondan sonra amen olan için de Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatımızı zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir mutluluğu yaşamak üzere. Eğer söz konusu olan Allah'sa, Allah'ın sohbeti yapılıyorsa, orada mutlaka mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir bütündür. Dünya hayatında mutluluk ve cennet hayatında mutluluk olmak üzere iki ayrı cephesi söz konusudur. Cennet mutluluğu hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya mutluluğu ise yavaş yavaş elde edilir. Son safhaları ise çok daha fazla zaman alıcı faktörlerdir. Ama kazandıkça kazanılan hüviyette yaşam değişir. Yani mutluluğun süreci içerisinde nefsinizin afetleri azaldıkça faziletler nefsinizin afetlerinin yerini aldıkça mutluluğunuz her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha artar.